0: Ben de fark edemiyorum şeker tadı artık. Şeker oranı biraz turtasının düşük geldi. O yüzden gene benim tabağım olduğunu düşünmüyorum. Hani hamuru da çok şekerli değildi aslında. Şekersiz yedim bayağı. Diğerlerine göre şeker oranı çok düşüktü. O yüzden bu tabağa puanım 0.
1: Peki. Buyurun, gözünüzü açabilirsiniz.

0: Bravo, başarmışım. Çok iyi.
1: Kendine sıfır verdin, ne hissediyorsun?
0: Güzel. Güzel vermişim. Önemli olan burada olmaktı benim için. Problem yok.
1: Daha yarışma bitmedi, niye bıraktın böyle?
0: Bırakmadım. Şu an görmeye çalışıyorum. Şu an sadece bir Emin Bey'i görüyorum, bir de onu görüyorum. Başka bir şey yok.
1: Onu kime verdin?
0: Emin Bey'e.
2: Teşekkür ederim Akın.
3: Akın'ın verdiği 10 puanla ben şampiyon olabilirim.
4: Emin bir anda nasıl enseme yapıştı? Ben de anlamadım. Gerçekten eğer Emin'e kaybedersem biterim.
1: Emin Bey.
2: Merhaba şefim.
1: Tadımsınız. Siz de buyurun efendim. Emin Bey, gözlüklerimizi takalım. Hazır mısınız?
2: Hazırım şefim.
1: Emin Bey.
2: Hazırım.
1: Hazırsanız peki biz de başlayalım o zaman.

0: Açalım ağzımızı.
1: Murat. Evet, buyurun, yorumlar sizde.
2: Yorumum şu şefim. Şekerli, yani tatlı bir, bayağı bir şekerli. Elma tarafında şekerleri görüyorum buna. Yani daha doğrusu hissediyorum. Bu yemek kimin olabilir diye sorarsanız iki kişiden birinin olabilir. Zaten benim değil. Emel Hanım'ın da değil. Herkes gibi ben de yorum yapayım şimdi. Emel Hanım'a tüyo vermeyeyim. Bu yemeğe benim puanım... benim olmadığımı düşünerek... 0 şefim.

0: Açalım önünü bir.
1: Şefim bu da deminki gibi aynı böyle çok tatlı geldi ağzına. Şimdi böyle de tamam da biz de şeker attık sonuçta hamuruna şeker attık. Yani burada benim kafa tamamen gitti. Yani beyin gitti tamamen. İkisi de birbirine benzedi şimdi. Yalnız hamurunda biraz daha böyle şeker hissettim de benim de olabilir bu. Acaba ağlardayım şu anda şefim. Demin kaç puan vermiş? Sıfır vermiştim değil mi şefim?
0: Evet. Ben?
1: Sıfır vermiştim.
0: Kaç puan veriyorsun Emin? Kimin yemeği olabilir?
1: Hiç uzatmıyorum şefim. Buna da ben sıfır veriyorum. Son iki tabağa bakacağım. Ona göre bir strateji de ben yapacağım.
0: Bu formatın ismi benim yemeğim.
1: Herkes söyledi zaten. Benim de söylemimden bir sakınca yok. Emel Hanım da bende şekersiz yaptı dediler ama biz de şekerini hamura attık. Siz öyle bir yerinden veriyorsunuz ki şu an anlayamıyorum yani.
0: Anlamanız için sadece damağınıza ve dilinize güvenebilirsiniz.
1: Şefim size bütün şeyini de söyleyeyim. Ben demek ki tatlıyı algılamıyorum yemek gibi. Bu da şimdi bana tatlı geldi yani sonuçta. Ben stratejiden vazgeçtim şefim. Bu üçü de tatlı geldi. Şimdi demek ki bizimkiler de tatlıymış. Eğer bizimkinden birine yanlışlıkla sıfır verdiysen bilmiyorum. Yani benimkinden. Bizimkiler derken şurada yanlış anlaşılmasın şefim. Emel Hanım'la ben şekeri

0: sadece hamura kattık ya, o manada söyledim yani. Ben bu tabağa 10 veriyorum şefim. Değiştirebilir miyim şefim?
1: Değiştirmeseydim, değiştirseydim.
2: Ve son tabak tadım için hazır. Açalım.
1: Şimdi şefim...
0: Tat oranlarında ben gerçekten bir şey anlayamadım. Çünkü hepsi tatlı geldi bana. Daha az önceki yorumlarda birinin tatsız olduğunu falan söylediler ama hepsi tatlı geldi. Burada yapacak bir şey yok. Ben şu anda kendi yemeğimi bir önceki yemek olduğunu düşünüyorum artık. Buna da ben 0 veriyorum şimdi. Emin olmadım.
2: Gözümüzü açabiliriz.
0: Herhalde hakkına vermişim gibi geliyor. Gülüyor çünkü.
3: Tebrik ederim.
0: Gülüyor.
2: Bak bakalım kime ne vermişsin.
0: Ne, aklın gülüyor ama şefim. Aa.
4: Ya.
0: Aa, gerçekten ben duayenim şefim. Harbi yani bu kadar olur. Dedem zaten hafızdı benim annemin babası.
3: Emin Bey
4: biraz önce dediniz ki hepsinin tatları aynı. Şimdi duayenim diyorsun. Sallamasyon yapıyorsunuz.
0: Ya ne yapalım yani, o kadar da olsun. Bak orada şey yapmışız. 10 puanı bulmuşuz yani.
2: Peki şimdi sıra Emel. Hazır mısın?
4: Hazırım şef.
2: Final için son tadım. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.

0: Açalım. Evet.
1: Şefim, bunun turtası, yani hamur tarafı çok sert, aşırı sert olmuş. Yani içinde o yoğunluğu hissediliyor, çok sıkı bir hamur olmuş. Şekeri gayet dengeli, altı da üstü de şekerli.
0: Sence kimin olabilir?
1: Ben Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
0: Peki, puanınız?
1: Sıfır.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım şef.
0: Başlayalım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Gelsin yorumlar.
1: Elmalar küp küp doğranmış şefim bundan. Şimdi işin enteresan tarafı, ben bir tarafını rendeledim. Hani bir tarafına küp küp doğranmış koydum.
0: Evet, şu an, de aynısını yapmıştı.
1: Şu an o heyecanla hangi tarafını dilimleyip koyduğumu inanın hatırlamıyorum. Şef, bu ikinci tabağım değil mi benim şu an denediğim?
0: Evet.
1: Yani şeker oranı da bir öncekine göre daha az. Yani Emin Bey'in olabilir mi? Ya da benim olabilir mi? Artık riske etmek zorundayım şefim. Bu tabağa verdiğim puan 5.
0: Peki, bu tabağa 5 puan verdiniz.

0: Açalım.
1: Bunun şekeri, yani üst tarafının marmelatının şekeri müthiş karamelize olmuş. Bunu yapabilen tek insan da bence Zeynep Hanım'dı. Bu onun tabağı. Öyle olduğuna eminim.
0: Evet.
1: Ve tabii ki sıfır veriyorum.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz? Yorum alalım.
1: Şefim, bunun da marmelatı gayet iyi şekerliydi. Hamuru dediğim, bir önceki söylediğim gibi çok sıkı bir hamuru var. Kafam şu an allak bullak oldu şef.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Bu Akın Bey'in tabağı olabilir.
0: Puan gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.
0: Gözlükleri çıkartabiliriz.

0: Evet. Sıfırdan ona kadar puan verme özelliğiniz vardı. Neden hiçbirine 10 puan vermeyip sadece kendi yemeğine 5 verdin?
1: Şef, emin olamadım.
0: Sıfırla onu vermeyi mi unuttun? Çünkü pazartesiden perşembeye kadar 0-5, son final günü 0'la 10'a kadar puan veriyorduk. Unuttun mu? Ben şaşırdım açıkçası.
1: Şef, unutmadım aslında. Kendi tabağım olduğundan da emindim.
0: Neden onu vermedin peki? Niye 7-8 ya da bilemedim.
1: Yani riske etmek istemedim.
0: Neden?
1: Eğer başkasına da veriyorsam da çok yüksek olsun istemedim. Çok pişmanım tabii şu an. Şefim, bir şey söyleyeyim. Ben yemeklerime çok güveniyorum. Yani sizin adaletinize de güveniyorum. Yaptığım yemeklerin de güzel olduğunu düşünüyorum. Eminim, evet. Siz hak edeni hak ettiğini vereceksiniz.
0: Belki bu yüzden 10 bin lirayı kaybedebilirsin.
1: Farkındayım.
0: Çocuklarım
1: şef.
0: Var. İstediğin gibi ağlayabilirsin. Çünkü artık benim tadım zamanım yaklaşıyor. Bu gece 10 bin liranın sahibi kim olacak? Zeynep, Emin, Emel ve Akın.
1: Bugünkü pişmanlığım kendi yemeğime 5 puan vermekti. Aslında emindim benim olduğundan. Yine de riske etmek istemedim.
0: Evet, hepiniz puanlarınızı verdiniz. Öncelikle puanlamadan önce hepinizin emeğine sağlık. Yanlış, eksik, hatalar artık unuttuk. Şimdi puanlama sırası bende. İlk kimle başlasam? Bugün soldan başlamak istiyorum. Ben tarçınlı krem şanti yaptığımı hatırlamıyorum. Bu krem
2: ben de ilk kez görüyorum.
0: Sen yapmadın mı?
2: Ben yaptım.
0: Peki. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bu tarçının elmanın içerisinde olması lazımdı. Senin tart hamurun Bafra pidesi hamuru tarzında oldu. Ve kabardı, kabarmaması lazımdı. Ama altı muhteşem pişmiş. Tart hamuru değil, taş. Bilir misin, Kahramanmaraş'ta taş kadayıf vardır. Taş kadayıf hamuru var.

0: Elmalar çiğ. Elmaların içinde tarçın yok.
1: Tarçını başka yere attığım için elmaları atmadım.
0: Maalesef. Sana puanım 3.
1: Teşekkürler şef.
0: Emel, seninle devam etmek istiyorum.

elmalar çiğ. Maalesef hamura çok şeker yedirdiğin için hamur aklının hamuruyla aynı taş. Taş kadayıf. Aslında yarışma çok güzel başladı. Muhteşemdi tartının pişmesi. Ama o karamelize şekerin şekerinin olmamayışı. Elmanın çiğ kalması. Sana puanım 5. Şimdi Emin'le devam etmek istiyorum.

0: tart hamurunun üzerindeki emin, rendelemiş olduğun hamur çiğ. Bir. İkincisi, en sert bu. Bu tart hamuru değil. Ama ne yapıyorsun, ne diyorsun anlamıyorum. Ortadan bir altta. Lezzetli var, lezzet var. Sana puanım. Dört. Son tadım tabağı Zeynep'te.
1: Kaç vermesi gerekiyor, kafam durdu ya.

uçak yamuldu uçak. Bu dördünüzün yapmış olduğum tadımlarda dördünüzden en sonunda uçak yamuldu. Hamurların hepsi taş, hepsi hatalı.

0: Zeynep.
1: Ne olur ya.
0: Şu ana kadar hamur kıvamında seninki de taş. Ancak marmelat kıvamında, tarçını tam yerinde, elması diri diri değil, püre şeklinde ve çok güzel. Sana puanım 6.
1: Hayır.
0: Efendim benim yemeğimde haftanın finalinde şampiyonu açıklıyoruz. Bakalım 10.000 TL'nin sahibi kim olacak ve başlıyoruz. Akın 41 puan, haftanın dördüncüsü oldun. Emel 50 puanla haftanın üçüncüsü oldun. Ve geriye Emin ve Zeynep kalıyor. Acaba Emin mi, Zeynep mi? Haftanın şampiyonu 58 puanla benim yemeğim. Haftanın şampiyonu 58 puanla Zeynep.
1: Aa, inanmıyorum ya şimdi. Ay hesaplama da o zaman bir yanlışlık yaptım ya. İnanamıyorum, burada bir tur atacaktım. Ya yaşasın. Kazandım değil mi?
0: Buyurun.
1: Kazandım değil mi?
0: Evet kazandım.
1: Ya yaşasın. Evet.

0: Evet,
1: kazandım. Ya yaşasın ya! Ya kazandım ya!
0: Tebrik ederim. Sen şunu bir al bakayım bir eline. Sonra arkadaşlarının yanına geç. Bir tebriklerini kabul et.
2: Ben gerçekten kutluyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah güle güle harcamayı nasip edin.
1: Sağ ol, amin inşallah.
3: Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım, teşekkür ederim.
0: Emin, sen de tabandan gelip zirveye çıkarak 56 puanla benim yemeğimde bu haftanın ikincisi olarak
1: kapanış yaptın.
0: Aranızda 2 puan vardı.
4: Şampiyonluğu aslında elimle, kendi elimle Zeynep'e teslim ettim, ona yardım ederek.
3: Kazanamadım ama ben çocuklarım için güçlü bir anne olmaya devam edeceğim.
1: Çok mutluyum, acayip mutluyum. Dualarım kabul oldu ve bu yarışmayı kazandım. Sezer, Ceren, Ender, benim güzel ailem. Sonunda kazandım. Anneniz her zamanki gibi dediğini yaptı ve kazandı.

yıllarca göl ile buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van. Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı? Harika.
0: Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin

0: metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
1: Bu ana şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için dedim, tabii buraya. Geldiniz.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
0: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
2: Daha bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı güzergah.
0: Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok yani taş
2: rengi. Zaten şeyleri. O renkleri göreceğiz.
0: O renkleri daha çok. Göreceğiz. Yeşilliği görünce
2: burası
0: gerçekten.
2: Burası bir vaha gibi böyle sonradan oluşturulmuş.
0: Harika.
2: Deri falan. Ama evet yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de evet. Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
0: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
1: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden, hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer, Van Kalesi ve Tuşba daha çok
2: zaten
1: Urartu evet, konseptinde yoğunlaşmamız.
2: Evet, başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğiniz gibi veya dağıtabilir algıyı da.
1: Evet dağıtabilir. Tamam. Urartu'da kalıyor.
2: Ya daha tematik
0: Urartu'da kalıyor.
2: Çalışmak daha hoş olur.
0: O zaman belgesele de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
2: Ya bu konuda yardımcı olurum ama
1: çok
2: sizin işiniz tabii ki.
0: Şöyle bir kalkıp yollanalım mı hocam?
1: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanatından da bahsetmek lazım.
2: Tabii.
1: Yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle. Sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan da galiba bahsetmek gerekecek.
2: Urartu zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
0: Doğru.
2: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Urartu'nun tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
1: Anlatmak lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz.
2: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü 1. Sarduri yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabıyla ilan ediyor.
0: Acayip güzel. Görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş olacağız.
2: Tabii en erken yapısı.

0: asıl ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunya'nın krallığı. Ama ileride daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, İsterseniz oraya gidelim. Yani Urartu'nun ilk çivi yazısı mı? Hemen evet, bu.
0: Birinci
1: Sardunya'nın
0: krallığını ilan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor, yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor, birinci Sardunya, Lutupri oğlu birinci Sardunya, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı,

0: Yani o dili konuşuruz. O biraz Asur
1: evet.
0: Veya Mezopotamya dilidir böyle. Buyurgan, katı, öldürür.
1: Kendilerine Nairi diyorlar.
0: Nairi ve Urartu diyorlar.
1: Urartu diyorlar.
0: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler.
1: Ha.
0: Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Bir de Urartular kendilerini Urartulu demiyorlar. Bienili.
1: Evet, Bienili evet, diyorlar.
0: Urartu ismi Asur tarafından.
1: Asurlular öyle diyorlar.
0: Bir şey.
1: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
0: Evet.
1: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
0: Kendisi öyle demek istiyor ama
1: öyle
0: tarih bizi şey yapıyor, onu da yalanlıyor,
1: evet.
0: Bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
1: Belki onun da mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki 1. Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması.
0: Hı hı.
1: Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
0: tabii
1: da
0: biz de öyle
1: devletten uzaktılar evet. Filan.
0: Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. 1. Sarduri'den veya Lutuplioğlu Sarduri'den önce bir Aramu ismi de geçiyor. Asur kaynaklarında yine. Aramu'nun krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramu'nun kaçıp gittiğini falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da 1. Sarduri ile yapıyoruz.
2: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
0: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var. Aslında bu yılda burada yaptığımız işte çevre düzenleme ve kazı çalışmalarının temel amacı buranın ne olduğunu tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine. Ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski gördüm. Hocalarımız hep ama bizim yine yaptığımız tespitler tabii saha çalışmaları gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
1: Öyle mi?
0: Yönünde. Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını
2: İmam Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
0: O da yani. Rivayetler falan. Olabilir.
1: Liman uzak ihtimal yani.
0: Ama Urartu dönemi için liman
1: uzak ihtimal.
0: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
2: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
0: Hayır canım.
2: Var olduğundan beri burada bu kaya.
0: Burada evet.

0: Hocam, Van Stedeli'ne tırmandık burada, evet. Güney Van Denizi. Bak, ha şeyi görüyor musunuz? Höyükleri.
1: Şimdi, evet.
0: Höyük açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuçba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve evde bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan.
0: Mezar odaları.
1: Mezar odaları vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuçba şehriyle karşılaştık, evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar yapılmış. Bir temellerin planları ortaya, evet. Çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına,
0: evet. Yönetenlerin
1: hayat geçerken, evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz, belki askerler, köleler, onlar da mevcut.
1: Evet, askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki, devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var değil mi?
1: Hep var, evet, çok yani, güzel bir
0: belki bizi hava seyredenler bu, bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her taraf yanarken burası şahane.
0: Tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda Tuşba'yı görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
0: Ne hocam buralar?
1: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet.
1: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte tribün gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
0: güvenli ve her yerden görülebilen
1: tam bir kral sarayı.
0: Tam bir kral
1: yeni sarayı. Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
2: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeyi, en azından Kuzey Irak bölgesini, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastan, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
0: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
1: Asur hakimiyeti...
0: Onun içerisinden oluşmuş böyle küçük
1: hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
0: Dinlendim.
1: Hadi gidelim.
3: Hadi devam.

0: Hocam, şimdi birinci Argişti'nin mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartularda mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapılıyor.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişli'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişlerde de Urartularda ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var. Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles Texier olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca, ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire
0: hoş geldiniz.
1: Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum. İşte çok genel bir bilgi verdik bu mekan hakkında. Kimin mezarı olduğundan vesaire. Fakat diğer odalar var. Onları da merak ediyoruz. Onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden.
0: Bir ana mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
2: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı. Duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı. Ve silah, muhtemelen 1. Argişti'nin silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir, çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir. Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem. Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insanı alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut şeyi mantığı da Urartu'da da var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
0: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
2: Evet, tabii olabilir. Olabilir.
0: Bir asimilasyon politikası da var.
2: Var de. Kesinlikle zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz. bu Asur etkisi nereden başladığını yazmanları, katipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar işte çok güzel o Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri. Evet. Yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden işçiliği, kuyumculuğudur.
0: Kültürü buradan oluşturuyor belki.
2: Tabii tabii. Yani, burada.
0: İşte İranlı, Ermeni, ne bileyim neler işte.
3: Kafkas.
0: Bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
2: Tabii tabii. Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimin bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki M.Ö. 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
0: Hocam içeride konuştuğumuz yazıt.
2: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı, çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, evet.
2: Ve her bölümde bir nasıl söyleyeyim
3: yıllık.
2: İşte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada.
0: Tamam.
2: Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
0: Manayı feda edip biçime estetik. Daha çok önemli.
2: Onu konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre Urartu, epigraf veya işte filologlara göre Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik yani bir cephede hareket oluşturmak
0: hareket
2: için de çivi yazısını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü Urartu'da cephe anlayışı yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarlar, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok
0: evet.
2: İlginç. Asur'un böyle bir kopyası gibi kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustalar, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: Hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanırım devreye
1: giriyor. Tabii zor biraz. Yani höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı. Arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu arkeolojisinin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri, güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani
2: mahalle.
1: Görüyorsunuz evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak

0: Bak, olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece ikinci Rusa'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede. Evet, veya birinci Sardor'un. Evet, evet. Kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Hı hı. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerini düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
1: Oluşmuş. Mecbur Sitadel'e de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
0: Tabii doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Sitadel'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet, yani karşımızda kale var, yakınımızda
0: sarayı var,
2: çevresine de bu yerleşimler.
0: Aynen öyle, tapınağı var. Gelmiş. Bu yakın yerleşme bir de Sitadel'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet, şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet. Tabanı. Bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Demir'e geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz. Evet. Demir çağına.
1: Peki en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
0: Tabii.
1: Zaman katmanlarını en iyi burada mı gösteriyoruz?
0: Tabii, yani arkeolojinin aslında temel okumalarından diyelim. Şey anlamında okuma değil, arazi okumaları, evet. Olarak temel şeyimiz, verimiz şeylerden gelir. Kesitlerden, profil dediğimiz.
1: Taban,
0: Urartu. Aynen öyle. Urartu tabanına basıyorsun şu anda. Evet, renkten de anladığınız üzere o Urartu yaşam sürecinin bize bıraktığı izler. Bu 9. yüzyıldan 7. yüzyıla Urartu'nun yıkılış sürecine uzanan tarihsel süreçte diyelim. Tabii ki Urartu'nun yükseldiği, kırılma noktaları oluştu ve tabii ki artık zayıflama ve bitiş süreçleri var. Buradaki bütün malzeme aslında büyük bir titizlikle toplanıyor, eleniyor. Toprak, bitki kalıntıları ayrıca değerlendiriliyor. Toprak kalıntıları, hayvan kalıntıları ayrı değerlendiriliyor. Ve biz burada yaşayan insanın hikayesini yazıyoruz böylelikle. Evet.

0: Şuraya geldik ilk önce.
1: İşte hocam o da bu geç demir çağı dediğimiz sürecin şeyi. Onun hemen üzerinde de evet nedir o? Aslında evet bir mezar. Mezarın tam şeyi kesmişiz, oradan aşağı inmişiz.
2: Mezar olduğunu da bundan mı anlıyorsun?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. O kapak taşları, bugün bile öldüğümüzde işte bizim evet. üzerimize konulan kapak taşları gibi.
2: Bu ne taşlar. Olabilir? Osmanlı mı? O kadar geldik mi?
1: Daha erkene gidebiliriz. 11. yüzyıldan başlıyor bizim mezarlık alanı. Yani şunu söylemek istiyorum dönüşüm noktasında. Yani eskiden evlerin bulunduğu yer sonra... mezarlığa dönüşebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani aradan çünkü yüzyıllar geçiyor. Evet. Bazen aslında 50-60 yıl sonra bile bir yer, bir konut, yani insanların yaşadığı yer, ölüler, evet,
0: tabii, katmanlar yükseldikçe höyüğün mantığı da o zaten
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, enteresan bir şey. Yani yerleşme modeli değişiyor.
2: En üst katman?
1: Orada da artık yavaş yavaş günümüze doğru
0: geliyoruz. En üstten de biz yürüyerek
1: evet.
0: buraya geldik.
1: Modern şey.
0: Evet. Evet, peki buranın sosyal durumu neydi? Kimler, hangi kesim mesela burada oturabilirdi?
1: Şimdi konum itibariyle ve içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak, beslenme alışkanlıkları, işte hikaye uzatılabilir ama ben kısaca söyleyeyim. Stadel kısmıyla ilişkili, belki oradaki hizmet sektöründe çalışan bir kısım insanın yaşadığı yerler buralar. Fakat şöyle bir ayrım...
2: Emekçi kesim yani.
1: İşte bu nokta da çok önemli çünkü biz hep şey zannediyoruz işte burada fakirler varsa evler hep fakirlerin. Fakirler derken şey yapıyorum tabii yani daha ne bileyim hizmet evet, evet. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz. Hemen arkamızda aslında 16 odalı bir eski kazılardan bey konağı olarak tanımlanan bir konut da var. Aslında bitişik. Bugün bile yani bir köye gittiğinizde burada ağanın evinin hemen yanında daha basit tabii, bir evet. yaşam modelini görebiliyorsunuz.
0: Tabii yani. Sizin söylediğiniz o kentlerdeki statüleşme durumu çok modern bir şey aslında.
1: Tabii,
0: modern
1: tabii.
0: kentlerle ilgili bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Demek ki evet. Urartu da dahil olmak üzere o dönemlerde böyle bir ayrım yok.
1: Tabii. Evet. Ev içi gömü. Urartu'da çok yaygın olmadığını veya çok olup olmadığı tartışılıyordu. Biz mesela onu tespit ettik. Ev içi veya evin hemen kenar duvarına yapılmış gömüler tespit ettik. Yani hep dışarıda olan nekropole değil, hemen evin bahçesine yapılmış gömüler o anlamda çıkan buluntulardan çok, o pozisyon çok anlamlıydı. Tabi buluntular da o çerçevede kaliteliydi. Aşağı inerken aslında bir şeyleri hep yok ederek, ortadan kaldırarak inmek durumdayız.
0: Klasik arkeolojiye göre bir şanssızlık,
1: evet, şanssızlık
0: denilebilir.
1: Denilebilir. Ama yeni model, arkeolojinin yeni tabii modelleri gelişiyor, teknolojisi gelişiyor. Bazen biz hiç aşağı inmeden aşağıda neler olduğunu tespit edip ona göre hemen yanına bir de artık izlenebilir, görünebilir mimari çıktığında eskisi gibi böyle bu benim dönemim değil, kazıyım aşağı ineyim mantığı yok, koruyoruz.
2: Anladım.
1: Yani pasif koruma tekniklerini.
0: Ondan daha ötesine gidebilmek için başka bir yerde açmanız lazım. Yerde.
1: Yani biz evet. burada mesela Urartu mimarisini yakaladık, burada biz bunları sökelim, alta inelim mantığı yok artık. Burayı terk ediyoruz.
0: Bir yandan yüzleyerek. İtibaren inmeye başlıyoruz.
1: Evet, uygun başka evet. bir alana. Yani burada koruma önlemlerimizi alıyoruz, başka bir alana kayıyoruz. Evet.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Hummalı bir çalışma var. Hı hı. Arkeologsunuz.
1: Evet, arkeologum.
0: Hangi üniversitede?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi. Prohistorik.
1: Evet.
0: Büyük çalışması, hı hı, değil mi bu?
1: Aynen.
0: Evin içerisinde bulunan, yani mezardan, hı hı, başka, işte insan kemiğinden başka, hı hı, bulunan en fantastik veya en önemli şey ne oluyor burada?
1: Mesela tandır alanında at gömüsü bulunmuştu.
0: At
1: daha önce
0: gömüsü
1: de şuradaki alanımızda. Orada at gömüsü bulundu. Onun dışında tandır çukurlarımız bulundu. Hı hı. Yine taş temelli alanlarımız oluyor.
0: Tandır hani oranın bir konut olduğuna dair en belirgin özellik mi o?
1: Evet, en belirgin özelliklerden
0: aynı
1: bir tanesi.
0: Aynı zamanda kış koşullarında onu soba olarak, ısınmak olarak.
1: Tabii ısınma yeri olarak da kullanılabiliyor.
0: Kendi yaşam hikayenizde ya da böyle hani mesleki olarak arkeolojiyi seçmenizde ne sizi böyle heyecanlandırdı? Yani ne düşündünüz de bu meslekte karar kılmaya tercih yaptınız? Yani çok zor. Biraz önce de anlattım yani. Sıcaklık 44 derece. İşte toprakla haşır neşirsiniz. Özellikle hani kadın olmanın da vermiş olduğu böyle o zarafetle, hani bu böyle kadın işi de değil, pek erkek işi de gibi de görünüyor ama hani siz daha çok bilimsel hani fırça kısmında, evet, oluyorsunuz.
1: Ya aslında kazı alanına geldiğimiz zaman hani küçük işler ya da büyük işler fark etmiyor. Herkes, hani cinsiyet farkı olmaksızın herkes her işi yapıyor. Gerektiğinde biz de kazma kürek kullanıyoruz.
0: El arabası, arabası kullanıyorsunuz.
1: Tabii yani alanda tabii dayanıklı olmak gerekiyor bunları yapabilmek için. Hani ben en baştan beri hani kendim bildim bileli hep arkeoloji üzerine istedim. Arkeolojiyi zaten severek yapılması gereken bir meslek.
0: Evet, tabii kesinlikle.
1: Sevilmediği sürece zaten hiçbir şey yapılamaz. Yani sadece kazma kürek yapmaya geçtim, hani fırçayı bile süremezsiniz.
0: Kadın elinin değdiği her şey gerçekten güzel oluyor ama arkeoloji, hı hı, daha bir güzel oluyor.
1: Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Fırçanızı size iade ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim,
0: gelsin diyorum.
1: Sağ olun.
0: Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Devam etmek lazım.
1: Kolay gelsin.

0: Hocam, analı kızlı kutsal alandayız. Kral evet. II. Sarduri zamanında tapınak olarak ana kaya oyularak inşa ettiriliyor. İki tane nişimiz var, bir sağda bir de solda zaten. Nişlerin içerisinde yine böyle Asurca yazılar var ama günümüze böyle biraz formasyona uğramış bir şekilde geliyor.
1: Deformasyona uğramış bir şekilde geliyor.
0: Böyle 9 tane anıt taştan söz ediliyor. Bu anıt taşlarda 2. Sarduri sefere giderken yazdırılmış olduğu Asurca bir hikaye var burada.
1: Evet.
0: 3 tanesi burada, 3 tanesi Van Müzesi'nde, 3 tanesi de yurt dışında, Gürcistan'da bir müzede
1: evet, onu
0: sergileniyor.
1: Ve çok muhteşem bir tapınak aslında o dönemler için. Hakikaten çok büyük, yüce bir yapı sayılabilir. Evet. Zaten bir duvarı tamamen kayalara oyulmuş. Ve
0: iki tane niş oluşturulmuş böyle ki yüksek denişler yani.
1: Evet ve buradaki setlerden de anlıyoruz ki çevreden buralarda bir kerpiç kapalı alanda oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Şimdi, tapınak yani sadece bu avludan ya da işte açık alandan ibaret bir şey değilmiş.
0: Evet.
1: Yani şimdi şunu kestirmeye çalışıyorum. Kale bu tarafta kaldı. Kalenin eteklerinde artık iyice ovaya indiğimiz zaman bu tapınağı görüyoruz. Kalenin çok altında. Ana yolda zaten orada. Yani iyice şehre inmiş durumdayız.
0: Van şehrine biz. Doğru. Evet. Van şehrinden buraya gelirken kalenin ilk görülen yüzü de burası oluyor. Kuzeybatı evet. cephesi. Burada bir avlu var. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir tümsek var. Tümseğin hemen altında isterseniz göstereyim size. Şimdi 2. Sarduri tarafından yaptırılan bu kutsal alanın böyle bir geniş avlusu da mevcuttu. Burada Tanrı Hal diye adaklar sunuluyordu. Adaklar burada kurban ediliyordu. Buradan o kurbanların kanları bu kanal vasıtasıyla kaleden aşağıya dökülüyordu. Şimdi kutsal alan ya burası. Araya zaman girdiği vakit ve başka uygarlıklara geçtiği zaman bir takım efsanelere de maruz kalıyor. Bu efsanelerden biri bölgede yaşayan genç ve bekar kızlar kendilerine hayırlı bir eş, koca bulabilmek için bu kanalın içerisine oturuyorlarmış. Oturduklarında da şöyle bir dörtlük söylüyorlarmış. O yanım keçe, bu yanım keçe, bana hayırlı bir koca ya da bana hayırlı bir bey eyle gibi bir şey söylüyorlarmış. Ama tabii o dönemde kızların biraz koca bulması için ince olması gerekiyormuş herhalde değil mi?
1: Ama yani,
0: mesela benim gibi böyle kalçaları büyük bir adam buraya otursa...
1: Şimdi buradaki biraz önce baktığımız o yazıtla filan hiçbir alakası olan bir şey değil tabii bu. Onu da belirtmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bu tamamen sonradan uydurulmuş bir durum.
0: Peki şimdi ben oturayım mı?
1: Yapma bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir prenses eyle diyeyim mi?
1: Vallahi tavsiye etmem pek ama...
0: Bendeki bosenler biraz büyük ama hocam galiba oturabildim.
1: Yapma işte bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir gelin eyle.
1: Gitmiyor değil mi?
0: Gitmiyor hocam
1: tamam,
0: ya.
1: Neyse kurtuldun gel.
0: Ne yapalım gitmiyoruz. Evde kaldık.

0: Yani bütün o Urartu bölgesinden bahsederken ya da Urartu krallıklarından bahsederken kültüründen vesaire şöyle bir durum var. Genellikle tarihçiler bu konuda bir polemik halindeler.
1: Hangi konuda?
0: Hangi konuda? Yani Urartu krallıklarının kökü nereye bağlı? Bazı Avrupalı ve Ermeni tarihçiler der ki bu krallıkla, Urartu krallığıyla Ermeni krallıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır.
1: Bunun argümanları var mı peki?
0: Evet, çok makul argümanları da var bunun. Mesela tam da milattan önce 6. yüzyılda, yani artık bu bölgede Urartu'dan bahsetmeye başladığımız yıllarda Med Kralı 1. Darius'un yazıtlarında mesela burada, bu bölgede bir Ermeni topluluğunun olduğundan söz edilir. İkincisi, Med Lidya çatışmaları sırasında batıdan kaçan Ermeni topluluklarının yine milattan önce 6'da Fırat'ın doğusuna yerleştiği yazılır. Yani yine bu bölgeye geldiklerinden söz ediyoruz. İşte Teselya'dan ve Balkan Yarımadası'ndan göç eden Ermenilerin ilk önce Perslerin bir satraplığı olarak varlıklarını sürdürdükleri, ondan sonra da yine milattan önce 6. yüzyılda bu bölgeye geldikleri söylenir, yazılır. Bunların hepsi tabii geçerli argümanlar. Urartu bölgesindeki Ermenilerin varlığına ait. Hatta senin mesela çok sevdiğin bir eserden bahsedeceğim. Ksenofon'un o 10 binlerin dönüşü milattan önce 5'tir. Öyle zannediyorum.
1: Doğru.
0: Ve o da Orta Anadolu'da bir Ermeni varlığından söz eder. Şimdi buraya kadar argümanlar tamam. Fakat karşı tezi savunan, yani bu iki krallık arasında, Ermeniler ve Urartular arasında bir bağ olamayacağını savunan
1: argümanları
0: tarihçiler de çok önemli bir yerden konu açarlar. Onlar da dilden bahsetmeye başlarlar. Derler ki
1: böyle bir kültür varsa böyle bir dil de oluşması
0: gerekiyor. Urartular Kafkas dil grubuna dahildir. Halbuki Ermeniler Hint-Avrupa dil grubuna aittir. O zaman bunlar arasında nasıl bu kadar yakın bir ilişkiden söz edilebilir? Tabii bu hangisi daha doğrudur, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır, ona biz şu anda karar veremeyiz ama zannediyorum ki bu tartışma daha çok yıllar devam edecek. Onu da bir hatırlatayım dedim yani.
1: Peki.

0: Eski Van yerleşkesi hocam. Böyle yukarıdan baktığın zaman, tepeden kuş bakışı baktığın zaman tüm yerleşkeyi görebiliyorsun.
1: Gerçekten muhteşem görünüyor.
0: Yerleşkeyi bir de tarihsel sınıfla da görebiliyorsun.
1: Asıl onu düşününce çok etkileyici.
0: Çok etkileyici değil mi? Böyle baktığınız zaman Osmanlı dönemi var. 20. yüzyılın
1: 800 yıla yakın bir alan burası. Yani yerleşim kabul eden bir alan.
0: Evet.
1: Evet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da gelmiş.
0: Evet. Ulu Cami minaresi böyle tam ortadan bir şekilde yıkılmış. Hatta o son depremde de hasar görmüş minaresi. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi kazı ekibi onunla ilgili bir çalışma yapıyormuş.
1: Evet.
0: Orada Kızıl Minare var hocam. Hüsrevpaşa Camii. Onun da Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söyleniyor.
1: Ama tam net değilmiş
0: tam
1: galiba.
0: Tam net değilmiş, evet. Bir de Kaya Çelebi Camii var, minik. Hı hı. Hemen onun böyle çapraz solunda da hamam var.
1: Hamam var. Önde de, o da son depremde yıkılmış, Van depreminde. Kerpiç bir kiliseymiş orası da.
0: Evet.
1: Sırp Pavlos Pagos. Çifte kilise diyorlar.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: bu görülen
1: 800 yıllık
0: de,
1: dediğim gibi bir... Evet. Uygarlıkla karşı karşıyayız değil mi? Aynen. Evet, tümsekler diyordun.
0: Onlar da sivil mimariymiş hocam.
2: Yavaş yavaş boşaltılan ve kimi siyasi nedenlerle de çatışma ortamı yaratılan ve terk edilen bir kent şimdi aslında gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş.
0: Geçen sene burada bir höyük çalışması yapmış yine İstanbul Üniversitesi Erkan hocam. Böyle minik minik caddeler görünüyor.
1: Evet.
0: Daha Urartu'dan kalma böyle.
1: Hala duvarlarda. Demek ki burada arkeolojik çalışmalar bu tarafta da devam ediyor.
0: Evet, bu tarafta da devam ediyor.
1: Oktay Aslanapa'nın burada bir arkeolojik çalışma yaptığını biliyoruz.
0: Ulu Cami'de yapılmış.
1: Evet, evet.
0: Zaten kitabının, Türk sanatı kitabının kapağında da bu Ulu Cami'nin minaresi vardır. Ben lise dönemlerimde, yani 90'lı dönemlerde.
1: Ve çok kozmopolit de bir yerleşim burası.
0: Evet.
1: Yani 20. yüzyılın o ilk çeyreğine kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler burada iç içe yaşıyorlar.
0: Ermeni nüfusu çok daha fazlaymış.
1: Daha fazlaymış. Ama üç grubun yaşadığı kozmopolit bir alan burası.
0: Böyle hani siyasi çalkantılardan dolayı terk edildiği de söyleniyor. Bir de bataklığın bu tarafa gelmesiyle birlikte de artık yerleşkeye müsait değil. Onunla birlikte bulaşacağız.
1: Bataklık faktörü çok önemli. Gerçekten büyük bir kısmı bataklık. Bundan sonrası bataklık, evet.
0: Evet.
1: Göle doğru.
0: Evet.
1: Ya da Vanlıların deyimiyle denize doğru.
0: Denize doğru.
1: Bataklık ama çok güzel.
2: Van kenti 2700 yıl boyunca yaşayan bir kent. Bugün modern Van'da aynı yere kurulmuş. Biraz ötesine tabii, yani taşınmış kent ama kent tarihi açısından baktığınızda böylelikle 5000 yıllık bir yerleşme sürecinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam asıl orada sizin anlatmanız gereken çok güzel bir eser var.
1: Evet, senle daha önce de konuştuk. Orayı özellikle konu etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. O gördüğümüz cami ve onun altındaki burç bir ressamın eserlerine konu oldu.

0: oryantalist bir ressam bu. İlginç de bir hikayesi var Jules Loret'in. Bu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan bir ressam. Sanat eğitimini Paris'te alıyor. Sonra 19. yüzyılın ortasında şey yapmak için bir mühendisle beraber işte köprü yapmaya gelen bir mühendisle beraber İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o mühendis için bir takım çizimler yapıyor. Hı hı. Fakat sonra o işi terk edip ya da işi bitiyor bilmiyorum. O işi terk edip bütün Anadolu'yu gezmeye başlıyor.
1: Gezgin oluyor.
0: Sinop ama ressam. Evet. Oralarda hep resimler yapıyor. Sinop'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, Harput'a gidiyor. İşte buraya geliyor, Van'a, işte Diyarbakır, Bitlis vesaire. Buraya geldiği zaman da Van Kalesi'ne tabii ki çıkıyor. Biz nasıl gelince hemen ilk önce Van Kalesi'ne geldik. Orada şu karşımızda gördüğümüz minareyi yapıyor. Hayır pardon, çok yanlış söyledim. Bunu döndükten sonra Paris'te yapıyor.
1: Ha, bunu
0: çizimini yapıyor burada, eskizini anladım. Yapıyor. Yağlı boya tablosunu da Paris'te yapıyor. Fakat mesela Erkan Konyar'ın editörlüğünü yaptığı o Urartu kitabında bir gravür daha önce görmüştük senle.
1: Evet.
0: O gravürü de yapıyor. O da bu kalenin burçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte bu Julien Loret işte bir romantik dönem sanatçısı. Yani 19. yüzyılın o Avrupa'da romantizmin en yükselmiş atmosferinin sanatçısı. Dolayısıyla o zamanın anlayışı da bilinmeyen yerlere gitmek,
1: evet.
0: Bilinmeyen yerleri resmetmek, işte oryantalizmi oradan geliyor zaten. Bir maceracı ruh var. Hatta Afganistan'a ve İran'a kadar da gittiği biliniyor. Oralardan da çok resimler yapıyor. En son bir şey daha söyleyeyim. Paris'e döndükten sonra bir de Ayasofya resmi yapıyor İstanbul'dan. Ama eskizlerine döndükten sonra yağlı boyayı yapıyor. Onunla da Legion d'Honneur madalyası alıyor.
1: Harika.
0: Evet, yani buradaki çalışmaları bir hayli yararlı oluyor ona da. Yani bunları hatırlamamak zaten mümkün değil. Yani çok etkileyici hikayeler bunlar. Hele o ressamın eserine modellik etmiş bir yapıyla da karşı karşıya kaldığınız zaman anlamadan olmaz.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni heyecan ve aramızda yeni yarışmacılarımız da var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce isterseniz Sezer Bey'i tanıyalım. Merhabalar.
2: Merhaba Ersin Bey. Sezer Bayram. İstanbulluyum. Doğma büyüme. 35 yaşındayım. Pilotum, daha doğrusu pilot adayıyım. Eğitim sürecindeyim. Bu şekilde renk katmaya geldim lige.
0: Ne kadardır eğitim alıyorsunuz?
2: Yani bir süre aldık pandemiden önce. Daha sonra pandemi sebebiyle ara verildi şirketimiz tarafından. Yakın zamanda tekrardan devam edeceğiz. 2 ay kadar eğitim aldık. Devamı da olacak.
0: Şimdi önünüzde ne kadarlık bir süreç var yani? Aşağı yukarı ne zaman pilot Sezer olarak sizi
2: yani
0: çağıracak 14, arkadaşlarınız?
2: 14 aylık bir süreç var. Arasındaki boşluğu da sayarsak 2 yıl kadar sonra bir anonsla benim adımı duyabilirsiniz.
0: Öyle mi? Ne güzel. Umarım beraberce yolculuk yaparız.
2: İnşallah, çok mutlu olurum.
0: Selda Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nereden katılıyorsunuz?
3: İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Muğla'lıyım. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kendim özel bir laboratuvar kurumunda biyokimya uzmanı olarak çalışıyorum. Uzman hekimim. Aynı zamanda 19 yaşında bir kız annesiyim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum.
0: Ama heyecan var.
3: Heyecan var. Formatın içeriğini çok beğendiğim için burada olmak istedim. Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Yeni haftayı sizinle başladık tıpkı Figen Hanım gibi. Merhaba.
4: Merhabalar.
0: Sizi tanıyalım mı?
4: Figen Karaahmetoğlu, Bulgaristan göçmeniyim. 88 doğumluyum. İstanbul'dan katılıyorum.
0: Siz ev ne hanımıyım. İş yapıyorsunuz?
4: Şu an çalışmıyorum, ev hanımıyım. 3 yıllık evliyim.
0: Yarışmaya nasıl katıldınız peki?
4: Yarışmayı izlerken birkaç defa başvuru formunu açtım. En sonunda başvuruyu yaptım. Bugün de buradayım.
0: Bir başvurayım mı, başvurmayayım mı?
4: Evet.
0: Başvurayım mı dediniz. Sonra evet. En sonunda kendinizi burada buldunuz.
4: Evet.
0: Güzel oldu. Başarılar diliyorum. 3 yeni yarışmacımız aramıza katıldı ve Eray Bey de son finalistimiz. Geçtiğimiz haftayı kendisiyle kapattık ama finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1000 lirayla yeni haftaya giriş yapmış oluyor. Hafta sonu nasıl geçti Eray Bey?
5: Güzel geçti. Hala da son sorunun... Yani son soruya kadar açıkçası hani yine söylemiştim ama hiç beklemiyordum böyle bir sorunun geleceğini. Daha doğrusu daha da zorlaşıyor genelde hani baktığımız zaman. Güzel denk geldi. Bildiğim yerden denk geldi. Hala şoktayım. Hani aradan 2 gün geçmesine rağmen hala şoktayım. Güzel bir sürpriz oldu benim için de.
0: Peki. Formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olacak. İlk etapta bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri ve sonuncu etapta akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve eğer hazırsanız başlayalım.
5: Hazırız. Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Yeni haftanın ilk sorusu için konu başlığımıza bakalım.

En sevdiğim konu başlığıyla haftaya başlıyoruz. Amerikan animasyon komedi dizisidir. Dizi su altında yaşayan ve diziye ismini veren deniz canlısı ve arkadaşlarının Bikini Kasabası adlı kurgusal su altı şehrindeki maceralarını anlatmaktadır. Şort giyen bu ünlü karakter deniz altındaki ananas evinde yaşar. Evcil hayvanı miyavlayan salyangoz Gary, en yakın arkadaşı Yıldız Patrick'tir. Yengeç Restoran adlı bir restoranda kızartma aşçısı olarak çalışmaktadır. Başına sürekli türlü türlü talihsizlikler gelmektedir. Sorumuz gelsin. Su altında yaşayan, deniz canlılarının maceralarını anlatan ünlü animasyon dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu çizgi film o kadar çok sevildi ve beğenildi ki daha sonra hatta seri halinde filmi de yapıldı. 2014'te, 15'te, en son belki de 2016'da olsa gerek. Acaba cevaplara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Sünger Bob, kare pantolon.
0: Sünger Bob dediniz. Selda Hanım.
2: Sünger Bob.
0: Eray Bey.
3: Sünger Bob, kare pantolon.
0: Ve Figen Hanım.
4: Sünger Bob.
0: İzledik mi bahsetmiş olduğum çizgi filmi?
2: Evet. Çok fazla değil.
0: Dört yarışmacımız da bu çizgi filmi izlediğini söylüyor. O halde cevaba bir bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Doğru cevap Sünger Bob olacaktı ve tebrik ediyorum. Yeni haftaya 4'te 4 ile başlamış olduk böylelikle. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz.
5: Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız!
6: Saçlara bak! Çürtüme bak! Makas ver bana!
7: Ulan getirdim. Böyle bir vuruşta Beyyegil'in ağzını paylıverdim. Böyle bir vuruşta.
0: Nostaljik diziler bakalım hangisi? İdealist bir lise öğretmeni olan Afet, anne ve babasını trafik kazasında kaybedince kardeşi Kerem'le birlikte Anadolu'yu şehir şehir dolaşmıştır. Kardeşi Kerem'le birlikte yıllar sonra son sürgün yerleri olan İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ne gelirler. Bu tayin Afet Hoca için yeni bir yaşama başlangıç olacaktır. Pek çok renkli karakterin yer aldığı dizi uzun yıllar geçse de hafızalarda yer etmiştir. Okula ait paraları zimmetine geçiren ve çok para göz olan okul müdürü Amil Sağlam, arada bir geçimini sağlamak için korsan CD satmak zorunda kalan bir öğretmen Cumhur Hoca, okulun hademeliğini yapan Amil Bey'in her işine koşan ve tam bir Ayşe Özgün hayranı olan Mennan, Kopil Ali, Ortega Sedat, Var Mısın Arif, Barbie Gamze, Törpü Yeliz, Beton Ayşe lakaplı okul öğrencileri. Sorumuz gelsin. İdealist lise öğretmeni Afet, kardeşi Kerem, Kopil Ali ve Barbie Gamze gibi karakterlerin yer aldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu bir dizi ve 4 sezon boyunca yayınlanan bir diziydi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Hayat Bilgisi.
0: Selda Hanım.
2: Maalesef anımsayamadım.
0: Eray Bey.
1: Hayat Bilgisi.
0: Ve Figen Hanım.
3: Ben de yanlış anımsamışım, Hayat Dersi.
0: Yanlışlık nerede?
3: Son kısımda.
0: Dersinde. Şimdi 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba puanlar nereye gidiyor? Görüyoruz hep birlikte. Hayat Bilgisi olacaktı. Dizinin ismi. Eray Bey ve Sezer Bey bu dizinin ismini doğru bilerek cevaplı verdiler. Biz hemen 3. sorumuza gelelim isterseniz. Bakalım konu başlığımızda ne var?
4: Zindan.
0: Dizi dünyasından edebiyat dünyasına geçiyoruz. Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındandır. Türkçülük akımına yön veren isimlerin başında gelir. 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. Askeri okulu bitirip bir süre görev yaptıktan sonra ayrılıp Selanik'e gelerek Genç Kalemler dergisinde yazmaya başladı.

Çağı, Sivrisinek, Gizli Mabet gibi birçok klasik eser bırakmıştır. Sorumuz gelsin. Kaşağı, Sivrisinek gibi klasik eserlerin sahibi, ünlü yazarımız kimdir? Süreniz başladı.

0: Sayısız hikayesi vardır bu yazarımızın. Özellikle sivrisinek deyince herhalde anında yazdığınızı düşünüyorum. Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Ömer Seyfettin.
0: Selda Hanım. Kimse gelmedi mi aklınıza?
2: Demeyeceğim, hayır. Geldi ama yanlış bir şey yazmak istemedim.
0: Eray Bey.
3: Sabahattin Ali dedim ama Ömer Seyfettin.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet.
0: Figen Hanım.
4: Bu sefer bende de cevap yok maalesef.
0: Siz de kocaman bir üzgün surat yapmışsınız.
4: Evet.
0: Şu anda iki tane yazar ismi görüyorum ben. Ömer Seyfettin ve Sabahattin Ali. Acaba üçüncü sorumuzun doğru cevabı ne? Hep birlikte görüyoruz. Ömer Seyfettin olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum Sezer Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Böylelikle çarpı 2 puan kazandınız. Siz pilotluk eğitimini alırken sadece herhalde havada alınmıyor değil mi eğitim? Onun dışında mesela pilotların kendilerini gösterebilmeleri ve gelişimler açısından başka neler var eğitimde?
1: İki fazda gidiyor aslında eğitim. Önce teorik bir eğitim alınıyor. Bildiğiniz sınıf eğitimi şeklinde. Havacılıktaki işte eğitmenler gelip anlatıyorlar. Orada sonra geçmeniz gereken bazı yazılı sınavlar var. Ardından ikinci faza, yani uçuş eğitimi ağırlıklı olan eğitimlere geçiliyor. Tek motorlu, çift motorlu uçaklar. Ve orada işte havada yaşayacağınız her türlü şey pratik ediliyor. Ardından yine bazı sınavlarla pilotluğa hak kazanıyorsunuz.
0: Peki sadece, yani şunu sormak istedim. Sadece uçakla ilgili, uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili mi? Yoksa mesela şimdi edebiyatla ilgili bir soruya doğru cevap verdiniz. Genel kültür var mı? Farklı kategorilerde sınavlarda karşınıza çıkan sorular var mı?
1: Ya aslında yok giriş sınavlarında. Ağırlıklı mühendislik ve vesaire benzeri işte kısa zamanda ön bellek hafızayı vesaireyi ölçen sınavlar var. Ama benim çok öyle bir eğitimim, enformasyonum yok geriye dönük. O sınavları geçmiş bulundum. Aslında benim bütün enformasyonum sözel bilimler üzerine geçmişti.
0: Hayaliniz bu muydu?
1: Değildi diyeyim, aramızda kalsın.
0: Öyle mi? Peki. Artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. Bu etapta son sorumuz geliyor şimdi.

Kısaltmalarla devam ediyoruz yolumuza. Bazı kelimeler daha kolay anlaşılması için ve tanımlanması için kısaltmalarla yazılır. Ülkemizde yapılan sınavların isimlerinde genellikle de kısaltmalar kullanılır. Örnekler vereceğim şimdi. YKS, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı olarak bilinmekte olan bir sınavdır. YDS, Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir. ALES, ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı şeklinde karşımıza çıkar. DGS, Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen bir sınavdır. KPSS sınavının açılımı kamu personeli seçme sınavı demektir. Sorumuz gelsin. TUS yani TUS kısaltmasının açılımı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniye, son anda Sezer Bey bir şeyler yazdı ya da düzeltti bilmiyorum ama cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun.
1: Tıpta uzmanlık sınavı dedim.
0: Sezer Bey'in cevabı bu oldu. Selda Hanım?
2: Tıpta uzmanlık.

0: sınavı.
1: Eray Bey.
2: Tıpta uzmanlık sınavı aynı şekilde.
1: Ve Figen Hanım.
3: Tıpta uzmanlık sınavı.
1: Dörtte dört aynı cevabı görüyorum. Tıpkı birinci soruda olduğu gibi. Acaba doğru cevap tıpta uzmanlık sınavı mı? Görelim. Tıpta uzmanlık sınavı doğru cevap olacaktı. Şimdi zaman zaman bu K harfinin okunuşu ile ilgili olarak farklı söylemler çıkıyor. Bir K, bir K. Türk Dil Kurumu'nun aslında sözlüğüne göre okunuşu K'dir. Fakat bazı tanımlamalar tıpkı KPSS az önce söylediğim gibi. Yine aynı şekilde işte bir SSK vardır, KDV vardır, buna benzer örneklerde artık o kadar oturmuştur ve yaygınlaşmıştır ki adeta okunuşu herkes tarafından öyle bilinir ki onu değiştirmek pek mümkün değildir. Fakat zaman zaman ben burada soruları okurken de, detayları verirken de K harfini K olarak da okuyorum, şimdi K olarak okudum. Bunun açıklamasını da bu vesileyle de yapmış olayım. Doğrusu aslında seslendirmede K'dir, K şeklinde harfi seslendirmek gerekir. Etabı bitirdiğimize göre puan durumuna şöyle bir bakalım. Sezer Bey, 3000 puanla birinci sıradasınız. Eray Bey, son finalistimiz 1000 puanınız var. İkinci sırada Selda Hanım ve Figen Hanım. İki hanımefendinin de puanları şu anda 500. Ama önümüzde daha 8 soru var. O yüzden motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Hemen geçelim ikinci etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap sorunun içinde çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte beşinci sorumuz.

sıra dışı oteller. Bakalım aralarında neler var. Sıra dışı otellere İsveç'le başlıyoruz. Her yıl İsveç'in kuzeyindeki Torne Nehri buz tuttuğunda buzdan yapılmış bir otel inşa ediliyor. Buz bloklarından inşa edilen otel elle oyulmuş, ayrı ayrı tasarlanmış buz suitleri ve buzdan yapılmış mobilyalarla sıra dışı oteller arasında yer alıyor. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Çin'de kapsül oteller oldukça yaygın. Klostrofobisi olanların asla tercihi olamayacak küçüklükteki kapsül odalara sahip olan bu otellerde odanıza girerken ayakkabılarınızla da vedalaşmanız gerekiyor. Terk edilmiş Boeing 747 Jumbo Jet metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılmış. Stockholm'un Arlanda Havalimanı'nda 25 kişilik sıra dışı bir otel olarak da hizmet veriyor. Sorumuz gelsin. Kurtarma botlarını otel odası olarak kullanan otel hangi ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bu ilginç, sıra dışı otellerden ilk defa duydunuz var mı?
1: Tamamı.
0: Tamamı mı?
1: Hepsini ilk defa duydum.
0: Selda Hanım duymuş muydunuz?
2: Çin'dekini ve İsveç'tekini duymuştum.
3: Hepsini duymuştum da söylemeyeyim şimdi. Bu oteli duymamıştım. Hani hangi ülkede olduğunu söylersem cevabı söylemiş olacağım o yüzden.
0: Abi, sorduğumuz sorunun
3: evet.
0: Nerede olduğunu yazdınız ama oteli ilk defa duydunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: Figen Hanım?
4: Sadece Çin'deki kapsül otelleri duymuştum. O kadar.
0: Kapsül otel aslında Çin'de, Japonya'da, birçok ülkede de var ufacık oteller. Yani otel mi desek ona, başka bir şey mi desek, UFO aracına benzer böyle bir yapısı olduğunu ifade etmek lazım aslında. Ama dünyanın en sıra dışı otellerinden bir tanesi de Tanzanya'da. Orada bir ada var ve normalde hani denizin ortasında bir sal vardır ya.
2: Evet.
0: Salın üzerine inşa edilmiş bir oteldir. Üst tarafı oturma, alt taraf yatak odası. Aşağı iniyorsunuz, suyun altında yatıyorsunuz ve tamamen balıkların içerisinde, denizin içerisinde, okyanusta en sıra dışı otellerden bir tanesi. Gidip gördün mü? Hayır. Gidip görmedim ama biliyorum. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey?
1: Hollanda.
0: Selda Hanım?
2: Hollanda.
0: Eray Bey?
3: Hollanda.
0: Figen Hanım?
4: Hollanda.
0: Hollanda'ya giden var mı?
4: Hayır.
2: Evet.
0: Gittiniz mi?
2: Amsterdam'a gitmiştim.
0: Amsterdam'a gitmiştiniz.
2: Evet.
0: Peki Hollanda cevabını verdiğinizde Amsterdam'a gidişiniz aklınıza geldi mi?
2: Şu an sadece soruya odaklandığım için çok da aklıma gelmedi.
0: Gelmedi.
2: Hayır.
0: Peki o zaman görelim acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Cevap soruda. Hollanda doğru cevap olacaktı. Böylelikle yine 4 yarışmacımızın doğru cevap verdiğini görüyoruz. 5. sorumuzu geride bıraktık. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Türküler diyarına gidiyoruz şimdi. Sarı Gelin türküsü en çok dinlenen türküler arasında yer almaktadır. Bu türkünün hikayesi Erzurumlu bir gençle Hristiyan olan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı arasında geçmektedir. Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da Kuman'dır. Eski dönemlerin birinde Çoruh Nehri'nin kıyılarında yaşayan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı vardır. Erzurumlu bir genç Kıpçak Bey'in kızına aşık olur. Hem Erzurumlu gencin ailesi hem de Kıpçak Bey'i bu sevdaya karşı çıkarlar. Erzurumlu genç sevdiği Kıpçak kızına şiir yazar ve daha sonra da kızı kaçırır. Kaçan iki sevdalı gencin peşine Kıpçak Bey'in adamları düşer. Kovalamaca sonunda Erzurumlu genç Bey'in adamları tarafından öldürülür. Sorumuz gelsin. Sarı Gelin türküsünün konusunda geçen Kıpçak Beyliği'nin diğer adı nedir? Süreniz başladı.

0: Neredeyse 800 yıl önce yaşanmış olan bir aşk hikayesi. Tıpkı Ferhat Ali Şirin, tıpkı Leyla ile Mecnun aşkı gibi böyle bir aşk. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Kuman.
0: Selda Hanım.
2: Kuman.
0: Eray Bey.
3: Cevap yok.
0: Son anda o gülücüğü mü yaptınız?
3: Evet. Ben daha çok nehre odaklandım. O yüzden Çorum nehri.
0: Orada kaldınız.
3: Orada kaldı.
0: Figen Hanım.
2: Ben de kuman olarak anladım. Bu şekilde cevap verdim.
0: Kuman, kuman, kuman. Yani diğer yarışmacılarımızla aynı cevabı verdiniz.
2: Ha, human diye anladım onlarınkini de.
0: Ama aynısını yazdınız.
2: Aynısını yazmış.
0: Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da kumandır. Cevap soruda. Kuman doğru cevap olacaktı. Sezer Bey, Selda Hanım ve Figen Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdılar. Buradan da Erzurum'a da selam ve sevgilerimizi de gönderelim. Çok da severim Erzurum'u. Çok da gitmişliğim de vardır. Ve böylelikle yeni sorumuza da geçiş yapalım isterseniz. İşte yedinci sorumuz.

tıbbi bitkiler dünyasındayız. Tıbbi bitkiler, ilaç sanayi, kozmetik, diş macunu, aroma, meşrubat, sabun imalatı gibi bir...

birçok alanda kullanılan bitkilerdir. Bunların başında gelen kekik, anzer, anuk ve dağ çayı gibi isimleriyle de bilinir. Yüksek kolesterol, soğuk algınlığı, kabızlık ve mide rahatsızlıklarında kullanılır. Çarkıfelek, fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyetede yaygın olarak kullanılır. Yavşan adıyla da bilinen tarhun sindirime yardımcı olur ve idrar sökücüdür. Aynı sefa bitkisi, portakal nergisi ve kandil çiçeği gibi isimleriyle de bilinir. Yara tedavisinde destekleyicidir. Böcek ısırıklarında ve bebek pişiklerinde de kullanılır. Altın otu, ölmez çiçek ve altın çiçeği gibi yöresel isimlerle de anılır. Böbrek kumu döker, ülser ve gastrit iyileştirmede kullanılır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre fırıldak gülü olarak bilinen tıbbi bitkinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Cevapları görmeden önce bunların biliyorsunuz şifalı bitki olarak geçiyor her biri ama bir tavsiye, bir tedavi amaçla burada verdiğim bilgiler olmadığını daha önceki bölümlerde olduğu gibi tekrar edeyim. Herhangi bir sağlık probleminde önce mutlaka hekime başvurulmalı ve onun tavsiyesiyle birlikte ne alınacaksa ilaç o şekilde alınmalı, değil mi hocam? Selda hocam.
1: Kesinlikle. İlk başvuru olmaması gerektiği gibi hekimin verdiği tedavi protokolü içerisindeyken araya böyle ürünlerin konulması tedavi sürecini olumsuz da etkileyebileceği için dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Çünkü kimde nasıl bir etki olabileceğini tahmin etmek mümkün değil. Bazısına alerjimiz olabilir, farklı bir yan etkisi olabilir.
1: Toksik
0: tedavi amaçlı kullandığımızı düşünüp aslında daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet. Bu bakımdan sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kullanım açısından ya da tedavi amaçlı bir tavsiye değildir.
1: Kesinlikle.
0: Dedikten sonra hemen cevaplara bakalım. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
2: Çarkıfelek.
0: Selda Hanım.
1: Çarkıfelek.
0: Eray Bey.
3: Çarkıfelek.
0: Ve Figen Hanım.
4: Çarkıfelek.
0: Biliyor muydunuz bahsetmiş olduğum bu otlarla ilgili, bitkilerle ilgili?
2: Duymuştum. Ben
1: bunu bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz.
1: Evet.
0: O halde acaba 4 yarışmacımız da doğru cevap verdi mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. Çarkıfelek fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyete de yaygın olarak kullanılır. Cevap soruda. Çarkıfelek doğru cevap olacaktı. Hocam bu bitkiyi biliyor musunuz? Genellikle aslında ben çarkıfelek ismini hep süs bitkisi olarak yani süs çiçeği olarak.
1: Evet ben çiçek olarak görmüştüm. Bu amaçla kullanıldığını duymamıştım.
0: Figen Hanım sizin nasıl çiçekler aranız?
4: Yani idare eder. Bitki çayları çok kullanırım genelde. Ama çarkıfeleği ben de ilk defa duydum.
0: Çiçek peki? Evde çiçek var mı? Bakar mısınız?
4: Çok fazla bakamıyorum. O konuda pek iyi değilim. Evde çiçek var.
0: Var
4: ama
0: mı?
4: Pek iyi değilim o konuda. Genelde solmayla sonuçlanıyor.
0: Eyvah. Sulamayı mı unutuyorsunuz?
4: Aslında suluyorum da ama bazen unutuyor olabilirim.
0: Peki. Şimdi artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. 8. sorumuz yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Anadolu Beylikleri ile etabı bitiriyoruz. Anadolu Beylikleri 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu Selçuklu ordusunda görevli komutanlar tarafından farklı bölgelerde kurulmuştur. Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerden biridir. Mengücekoğulları isminin kurucusu Mengücek Gazi'dir. Erzincan civarında kurulan bu beyliğe 1. Alaaddin Keykubat son vermiştir. Danişment oğulları Tokat, Amasya ve Kayseri sınırlarını kapsayan bölgede Ahmet Gazi Bey tarafından kurulmuştur. Ahmet Gazi kendi adına para bastıran ilk beydir. Çalka Beyliği ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey tarafından İzmir civarında kurulmuştur. Denizcilik faaliyeti gösteren ilk beyliktir. Sorumuz gelsin. Saltukoğulları Beyliği'ni kim kurmuştur? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyeniz. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Ebu Kasım.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Eray Bey.
3: Saltuk Bey. Olabilir
0: Saltuk
3: yani.
0: Bey.
3: Belki.
0: Saltukoğullarını kursa kursa Saltuk Bey kurmuştur dediniz.
1: Nasıl aklıma gelmez ya.
0: Sezer Bey ne diyorsunuz?
1: Nasıl benim aklıma gelmedi diye hayıflanıyorum şu anda.
0: Figen Hanım siz ne diyorsunuz bu işe?
4: Keşke benim de aklıma gelseydi ama maalesef kaçırdım.
0: Peki doğru cevaba gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerden biridir. Yine tek doğru cevap. Yine Sezer Bey. Tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz kendisini.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Böylelikle bu etapta da bir duble yaptı Sezer Bey. Puanı 8700 oldu. Şu anda birinci sıradasınız. Ve rakiplerinize bakarsak eğer, onlar bir hayli aşağıda kaldılar. Selda Hanım, 2200 puanınız bulunmakta. Aynı puana sahipsiniz. Figen Hanım, yine 2200. Ve son finalistimiz Eray Bey. Rap sorusu bekliyorsunuz herhalde.
3: Ha? Yani olursa fena olmaz. Performansımı hiç beğenmedim bugün.
0: Vallahi ben de beğenmedim. Araya bir rap atsak mı acaba?
3: Soru gelirse neden,
0: neden böyle oluyor Eray Bey, Eray Bey?
3: Bakalım göreceğiz. Son soruya kadar her şey değişebilir.
0: Peki yeni etaba başlayalım o halde. Şimdi akıl oyunu etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var ve her biri 3000 puan değerinde. 9. sorumuz geliyor.

Dama aslında hepimizin bildiği bir oyun. Satranç ve tavla oyunlarına benzerliğiyle bilinen dama oyunu eski dönemlerden bu yana oynanır. Dama tahtasındaki kareler siyah ve beyaz olmak üzere 32'şer şekilde ikiye ayrılır. Karşılıklı iki kişinin oynadığı damanın mucidi Yunanlı savaşçı Palamet olarak geçse de bazı kaynaklarda ilk önce Mısır'da oynandığı yazmaktadır. Her oyuncunun siyah ve beyaz toplam 16 taşı bulunur. Taş dizilimi gerçekleştirdikten sonra oyun başlar. Taşlar birer sırayla karşı tarafa ilerletilir. Hamlelerde amaç karşıdakinin taşlarını almak ve rakip sahaya gidip dama yapmaktır. Sorumuz gelsin. Dama tahtasında kaç kare vardır? Süreniz başladı.

0: aramızda dama bilen değil de dama bilmeyen var mı diye sormak istiyorum. Figen Hanım, bilmiyor musunuz?
1: Maalesef.
0: İlk defa mı duydunuz? Oyunu biliyorsunuz ama değil mi?
1: Oyunu biliyorum
0: yani
1: da.
0: Yani biliyorsunuz derken oynamaktan bahsetmiyorum.
1: Ha, oyunu biliyorum da oynamayı bilmiyorum.
0: Hiç oynamadınız?
1: Oynamadım.
0: Satranç?
1: Satranç da oynamadım.
0: Hayda.
1: Ama tavla oynadım.
0: Tavla bilirim diyorsun.
1: Onu biliyorum.
0: İyi bilir misiniz?
1: İdare eder.
0: Eşinizle oynadınız mı tavla?
1: Oynuyoruz.
0: Güzel. Eray Bey?
2: Tabii ki. Yani fazlasıyla oynamışımdır.
0: Net bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Bu kez netti.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki acaba kaç kare var? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer

0: Bey?
1: 64 kare var.
2: 64.
0: Selda Hanım'ın cevabı da aynı. Eray Bey?
3: 64.
0: Ve Figen Hanım?
4: 64.
0: O zaman hemen doğru cevaba gidelim. 64 doğru cevap olacaktı ki cevabı sorun içerisinde de vermiş olduğum puanlar arttı. Finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Önümüzde 3 soru kaldı ve işte yeni sorumuz.

Konu başlığımız Niagara Şelaleleri. Niagara Şelalesi, Amerika ile Kanada arasında yer alan Niagara Nehri üzerinde bulunan dünyaca ünlü bir şelaledir. 1950'de yapılan bir anlaşma sonucunda Amerika ve Kanada arasında paylaşılmıştır. Şelalenin Kanada tarafında yer alan ve at nalına benzediği için Horseshoe olarak anılan bölümü 57 metre yükseklikten akar ve 670 metre genişliğindedir. Amerika tarafında bulunan Amerikan şelaleleri 58 metre yükseklikten akar, 320 metre genişliğindedir. 10 bin yıl önce Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerin çöküntüleriyle oluştuğu düşünülmektedir. Niagara şelalesinden yarım dakika içerisinde yaklaşık 168 bin metre küp su akmaktadır. Bu nedenle Amerika ve Kanada için oldukça büyük bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Sorumuz gelsin. Horseshoe Şelalesi, Amerikan şelalelerinden kaç metre daha geniştir? Süreniz başladı.

0: Tarihi bir kenara koyarsak aslında 4 tane yükseklik metresi ve genişlik metresi verdim. Ama diğer detaylar kafanızı karıştırmış olabilir. Selda Hanım, cevabı öyle bir baktınız ki ben ne yazdım der gibi.
1: Evet. Aklımda kalanlarla bir hesap yaptım.
0: Peki görelim o zaman o hesabı. Buyurun lütfen cevaplarınız. Sezer Bey.
2: 350 mi demişim Ersin Bey, öyle hatırlıyorum ama.
0: 350 demişsiniz.
2: 350 demişim, evet.
0: Selda Hanım.
1: Ben 290 buldum.
0: 670 ve 380'i görüyorum ben
1: öyle
0: orada.
1: Öyle anımsadım.
0: Eray Bey.
3: 200 dedim.
0: Net olayım dediniz.
3: Net olsun. Ama küsuratı vardır diye düşünüyorum.
0: Figen Hanım.
4: Benim aklımda kalmadı maalesef.
0: Kalmadı. Şu anda 4 tane yarışmacımızın 3'ü bir tahminde bulundu. Bir tek Figen Hanım'da yanıt yok. Acaba doğru cevap var mı aralarında? Görelim. 350 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Sezer Bey'i. Tek başına bu etapta da 6000 puanı hanenize yazdırarak 15.450 oldunuz Sezer Bey. Eray Bey'in öyle bir bakışı vardı ki, bilmiyorum kamerayı yakalayabildi mi ama. Ya nasıl bildi? Bu kadar da olmaz canım filan der gibi bir baktınız ya.
3: Yok biz gidelim diye baktım aslında da.
1: Evet çok korktuk.
0: Bu kadar erken mi pes ettiniz?
3: Yani aslında pes etmedim ama modum biraz düştü. Son soruları bekliyorum.
0: Şimdi tabii modunuzun düşmesinde şu anki puan durumunun çok çok önemli bir etkisi var. Biraz da ben matematik yapayım. Acaba Sezer Bey bu soruya doğru cevap vererek adını finale yazdırma garantisini elde etti mi? 15.450 puanınız var. En yakın rakipleriniz Selda Hanım ve Figen Hanım. Eray Bey'in 2.750'si var. 12.000 puan toplama ihtimaliniz var Selda Hanım. 14.950 yapar. Eray Bey 14.750 yapar. Figen Hanım da yine aynı şekilde 14.950 yapar. Bu cümlelerin sonunda karşımıza çıkan sonuç şudur. Eşittir. Sezer Bey, finaldesiniz.
1: Finalde.
2: Teşekkür ederim.
0: İki soru kala finale çıkmayı garantilediniz. Tebrik ediyorum. Müthiş bir performans oldu. Gerçekten olağanüstü. Şu ana kadar çünkü son soruda Eray Bey bunu gösterdi. 11. soruda gösteren oldu. Ama 10. soruda böyle bir tablo bu zamana kadar karşılaşmamıştık. Ya da karşılaştıysak belki bir ya da iki tanedir. Bu anlamda önemli bir başarı oldu. Fakat her şey bitti mi? Bitmedi. Çünkü gidecek olan yarışmacımızı belirleyeceğiz. Bu yüzden diğer 3 yarışmacımızın arasındaki mücadele devam ediyor. Ve yeni sorumuz gelsin.

Indiana Jones 11. sorumuzun başlığı. Indiana Jones başrolünde Harrison Ford'un oynadığı 4 filmden oluşan bir seridir. Serideki filmlerin isimleri şöyledir. Kutsal Hazine Avcıları, Kamçılı Adam, Son Macera ve Kristal Kafatası Krallığı. 1981 yılı yapımı olan Indiana Jones, Kutsal Hazine Avcıları'nın yönetmeni Steven Spielberg'tir. İlk film 386 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin ikinci filmi olan Kamçılı Adam, 1984 yılında Steven Spielberg imzasıyla seyirciyle buluştu ve 333 milyon dolar hasılat elde etti. İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran Indiana Jones Son Macera filmi 1989 yılında gösterime girdi. 494 milyon dolar hasılat yapan üçüncü filmin yönetmen koltuğundaki isim değişmedi. 2008 yapımı olan Indiana Jones Kristal Kafatası Krallığı 786 milyon dolar hasılatla dörtlü serinin en yüksek getiriye sahip filmi oldu. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Indiana Jones serisindeki son iki filmin hasılatı toplam kaçtır? Süreniz başladı.

0: Son film biraz daha zorlasa aslında 3 filmin toplamını bile geçecekmiş neredeyse. Ama biz son 2 filmi sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: 1 milyar 280 milyon dolar.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamayacağım.
0: Eray Bey.
3: 59 milyon yazdım ama bir sebebi yok.
0: Bir sebebi yok diyorsunuz. 2 film yani.
3: Yılları, evet yılları aklımda tutmaya çalıştım.
0: Figen Hanım.
4: 780 milyon dedim ben de tamamen salladım.
0: Salladınız. Peki acaba doğru cevap ne? Buyurun görelim. $1 milyar 280 milyon yok artık diyorum ben de. Sezer Bey'i tebrik ediyorum.
2: Bravo.
0: Olağanüstü.
1: Teşekkür ederim. Bu biraz şansı oldu. Küsürlerini var diye düşündüm ama yokmuş.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 21.450 puan. Tek başınıza yine bildiniz. Ve rekora doğru gidiyorsunuz. Puan rekoru. Yani birazdan göstereceğiniz performans sizin bu zamana kadar en fazla puan almanızı sağlayabilir. Bu yüzden sizin de iddianız belki final için değil ama en azından bu rekor için herhalde olacaktır diye düşünüyorum.
1: Olacak. Deneyeyim. Peki. Şansımı deneyeceğim.
0: Diğer yarışmacılarımıza puan veremiyoruz. Ve aramızdaki bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Şu anda en yakın isim Eray Bey ama sadece 200 puanlık fark olduğunu da ifade edeyim. Onun da netleşmesi için yeni sorumuzu görüyoruz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Sibel Can'la final öncesindeki son sorumuz. Sibel Can 1970 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Günah Bize albümünü çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. 1997 yılında Serdar Ortaç'ın bestelediği Padişah parçasıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. 1996'da Kaldırım Çiçeği, 1997'de Gülüm, 1999'da Bize Ne Oldu ve son olarak 2002'de Berivan adlı dizilerde kamera karşısına geçti. 2007 yılında Akşam Sefası adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçasıyla da büyük başarı yakaladı. 2016 yılının Nisan ayında Arabesk adlı albümünü çıkardı. Sorumuz gelsin. Sibel Can'ın seslendirdiği Padişah parçası ile Çakmak Çakmak parçası arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz. Bir rekor gelir mi? 1. 2. Kim gidecek? Ve kimler kalacak? Ne oldu Eray Bey?
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Şimdi de el sallamaya başladınız.
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Öyle mi? Daha cevapları görmedik. Nereye?
1: Emin değilim çünkü şu an.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sibel Can dinler miyiz? Selda Hanım?
2: Ben çok severim.
0: Seversiniz.
2: Evet.
0: Var mı bildiğiniz şarkısı?
2: Var tabii ama ben yorumunu çok güçlü bulurum. Hatta onunla ilgili bir hayalim de var. Henüz gerçekleştiremedim. Çok yakından izlemek istiyorum.
0: Yani bir konserine mi gitmek
2: istiyorsunuz?
0: Konserine
2: gittim.
0: Ha, gittiniz.
2: Ama çok daha yakından bir, öyle güzel bir ortamda dinlemeyi çok arzu ediyorum.
0: Yani bir yerde sahne alsın, sahnenin önünde masanız olsun.
2: Mümkünse evet.
0: Siz ailenizle beraber, tam
2: tek
0: böyle size bakarak. Öyle mi?
2: Bir sorun değil, evet.
0: Başınızdan aşağıya çiçekler falan?
2: Yok. Sadece çok yakın temasta olmayı çok arzu ediyorum. Yani o şekilde dinlemek istiyorum. Öyle bir hayalim var.
0: Hiç tanışmadınız?
2: Henüz değil.
0: Umarım bir gün tanışırsınız. Hayat tesadüflerle dolu.
2: Tabii.
0: Ki birçok sanatçı, oyuncu tesadüflerle mesleğe başlayan ve ardından da hayali olmasa da başka bir mesleği yapan birçok isim vardır. Yanınızda şu anda Sezer Bey de onlardan birisi.
2: Evet.
3: Bu devirde kimse sultan değil diyerek ben de konuyu kendimden atıyorum.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Sezer Bey.
3: 10.
0: 10 dediniz. Selda Hanım.
2: 10.
0: 2007-1997 yapmışsınız. Eray Bey.
1: 29 diyerek eleniyorum.
0: Rüyen Hanım.
4: 7 yıl.
0: 7 yıl. O kadar emin misiniz yanlış olduğuna?
1: Yanlış olduğuna eminim. Belki. Çünkü 87 değildi, 97 idi o. 10 da değil ama 19 cevap.
0: Ha, 10 da değil 19.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Siz 29 yazdınız.
1: Evet.
0: 2 10'u elediniz. 7 zaten değil diyorsunuz.
1: Yok, 7 de değil.
0: Peki. O zaman bu kadar iddialıysa Eray Bey, hatta daha doğru cevabı görmeden bile veda ettiyse, buyurun görelim. Doğru cevap 10 olacaktı ve Sezer Bey ile Selda Hanım. Kapanışı en azından güzel yaptık.
2: En azından evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bu da demek oluyor ki siz bizimle devam ediyorsunuz.
2: Sanırım.
0: Çünkü ikinci oldunuz.
2: Teşekkür
0: ederim. Figen Hanım üçüncü oldunuz. Belki puan alamadınız. Özellikle son sorular istediğiniz gibi gitmedi. Ama yarın tekrar beraberiz. Ve Eray Bey son finalistimiz. Bugün veda ediyoruz size.
1: Evet, bir tek üçüncü olamadım. Ona üzülüyorum. Keşke üçüncü olup sonra dördüncü olsaydım. Onun dışında çok eğlenceliydi. Eğlenmeye geldik zaten buraya. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Kitabı size hediye olarak takdim edeceğiz. Ümit ediyorum ki güzel ayrılırsınız buradan. Kesinlikle. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hem rap müzik hayatınızda hem de aynı zamanda mesleğinizde, tasarımcılıkta da başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, size en son geldim. Neden? Şimdi final için kutlamıştım çünkü. Ama diğer yarışmacılarımızın alkışlarıyla beraber şu anda puan rekoru için sizi alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Doktor Mehmet Bey 21.700 puan almıştı. Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında. Rekor kendisine aitti. 22.950 puanınız var. Ve şu an için programın, yarışmanın en fazla puan yarışmacısı unvanı artık Sezer Bey'de. Sizinle finalde karşı karşıya geleceğiz. Böyle bir performansın 5.000 lirayla beraber pastanın kreması olmasını çok arzu ederim gönülden. Hak ettiniz çünkü.
1: İnşallah.
0: Ama ne olacak hep birlikte göreceğiz.
2: Evet. Cevap soruda, cevap soruda.
0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Haftaya öyle bir başlangıç yaptık ki bir rekor geldi. Sezer Bey şu anda finalde karşımda. Bir kez daha tebrikler Sezer Bey.
3: Teşekkür ederim. Benim için de sürpriz oldu aslında. Yani biraz da denk geldi herhalde aşina olduğum şeyler. İnşallah finalde de böyle bir performansa devam ederiz.
0: Ya bir şeyi yalnız net anladım. Hatırlarsanız eğer yarışma içinde size dedim ya, sadece uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili, havayla ilgili mi sorular yöneltiliyor? genel kültür ya da farklı tarzda sorular var mı? Siz hayır yok demiştiniz. Olsaymış yine neyle karşılaşacağımızı net bir şekilde görmüş olduk aslında.
3: Yani olsaydı keşke o zaman. Çok zorlu bir süreçti. Ben de iyi olurdu benim için de ama ben de şu an kendimi görmüş oldum. Biraz daha test etmiş oldum. Finalde de inşallah aşina olduğum bir konu gelir de bu performansa yakışır bir şekilde noktayı koyarım diye düşünüyorum.
0: Evde de yarışıyor muydunuz bizi
3: evet,
0: izlerken?
3: Evet, zaten başvurum da öyle oldu. İzlerken dedim ki hani iyi cevaplar veriyorum gibi geldi. Tabii evde biraz kaçabiliyor cevaplar çünkü dikkatiniz dağılıyor falan. Ama iyiydi evdeki performansım da. Burada da güzel gitti, iyi konsantre oldum.
0: Ya özellikle son bölüme geldiğimizde arka arkaya tek başınıza bilmeniz bir rekoru da getirmiş oldu.
3: Evet.
0: Ve az önce dediğim gibi gerçekten bu performansa 5000 lira çok yakışır.
3: İnşallah.
0: Gönülden istiyorum ki şunu hemen bir an önce size takdim edeyim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bu bana bağlı değil.
3: Ben de alacağımı düşünüyorum gönülden bir şekilde. Umarım alırım.
0: Peki, final sorumuza geçelim mi?
3: Buyurun.
0: Sezer Bey için final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Şimdi biraz karayollarında bir yolculuğa çıkacağız. Türkiye'de farklı yollarda araçların uyması gereken yasal hız sınırları mevcuttur. Yerleşim yeri içerisindeki hız sınırı otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet, kamyon ve kamyonetler için 50 kilometredir. Ancak bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 30, iş makineleri için 20'dir. Otoyollarda otomobiller için hız sınırı 120'dir. Minibüs ve otobüsler için 100, kamyonetler için 95, kamyonlar için 90, motosikletler için ise 100 kilometre hızdır. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için 70'tir. İş makineleri özel izin olmadan otoyollara giremez. Hız sınırı bölünmüş yollarda otomobiller için 110, minibüs ve otobüsler için 90, kamyon ve kamyonetler için 85, motosikletler için 90'dır. Bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 60, iş makineleri için de 20'dir. Sorumuz gelsin. Otomobiller için otoyollardaki hız sınırı, bölünmüş yollardaki motosikletler için olan hız sınırından kaç kilometre fazladır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Araba kullanır mıyız Sezer Bey?
1: Kullanıyorum.
0: Biz hep havada yolculuk yaptık.

0: mesleğinizden falan bahsettik ama yere ilk defa iniyoruz şu anda finalde.
1: Havada daha yolculuk yapmak nasip olmadı kokpitte. Karada çok yaptım ama geçmiş iş tecrübelerimde hep genellikle yollardaydım. Ama tabii biraz kafam karışmış olabilir. Bakacağız şimdi.
0: Otomobillerle aramız nasıl?
1: İyidir.
0: Var mı merakımız yoksa?
1: Yok, merakım yok. Tamamıyla mecburiyetten kullananlardanım. Çok sevmem. Mesela öyle motor bilgisi olur kiminin. Daha sesinden anlar hani. Şurası bozulmuş, burası bozulmuş. Ben pek anlamam. Sadece gidiyor mu gidiyor. İşte hani genellikle işi ehline bırakırım bir şey olduğunda da. Öyle çok ilgim merakım yoktur.
0: Bana yeter diyorsunuz.
1: Yettiği kadar.
0: Bir yerden bir yere götürsün.
1: Evet, güvenli bir şekilde gidiyorum. O bana yetiyor.
0: En önemlisi de zaten güvenli gidebilmek.
1: Evet, en hızlı
0: şimdi
1: gidiş güvenli.
0: Şimdi bu sınırlarını verdik. İzleyicilerimizi hem bilgilendirdik. Herkes bildiğini düşünebilir. Ama tabii ki zaman zaman o tabelalarla karşılaşsak dahi aklımızdan gidebiliyor. Araba kullanırken, yoldayken. Bunu tekrar hatırlatmak için hem de aynı zamanda hız sınırına özellikle dikkat etmeleri açısından da izleyicilerimize bir aktarma yapmak istedik. Fakat bunu yaparken de bir cevapta beklentisi içerisindeyiz. Sezer Bey, ben sorumu sorduğum anda anında kalemi aldı, bir şeyler yazmaya başladı. Ve erkenden de bitirdiniz. Bu beni biraz daha umutlandırıyor. Sanki cevap verecekmişsiniz gibi hissediyorum. Ama tabii ki sormak da görevim. Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Yani bana böyle hani büyük dünya kupalarında falan çok iyi oynayan yıldız oyuncular penaltı kaçırır ya. Öyle bir şey gibi hissediyorum şu anda. Böyle bitiriş öyle olacak sanki gibi geldi. O yüzden tereddütteyim. %80 eminim aslında cevabından ama. Şu an şunun arasındayım Ersin Bey. Hani bu performansın üstüne bir de cevap vereyim. Yaldızlıyım ya da vereyim cevap yanlış olursa gibi de bir düşünce var. O yüzden çok aradayım.
0: Emin olmadığınız konu hangisinin?
1: Otomobillerin hız sınırı otoyollarda 120, bundan eminim. Kendim de kullandığım için. Bölünmüş yollarda da motosikletler için sanki 95 dediniz. Otoyollarda çünkü kamyonetler için de 95 dediniz. Acaba onunla mı karıştırıyorum diye aradayım şu anda. Emin değilim. Motosikletler otoyolda 100'dü ama bölünmüş yolda 95 miydi? Yani cevap 25 mi? Tam emin değilim. Versem mi vermesem mi aradayım.
0: Şimdi emin değilsiniz tabii ki.
1: Yok, değilim.
0: Ne kadar eminsiniz?
1: %80.
0: %80 eminsiniz.
1: İyi bir oran mı? Ne dersiniz?
0: Yani %80. Şimdi finale çıkan yarışmacılarımız %2'yi de duydum ben. Mustafa Denizli hocamın kulakları çınlasın.
1: 51.
0: %51 diyen de duydum. %80'i çok fazla duymadım. Ama %80'i duyup da veda ettiğim finalistimiz de oldu. O yüzden ben bir yorum yapmayayım.
1: O zaman şöyle yapalım. Mustafa hocam beni affetsin eğer izliyorsa. Ben %80 ile cevap vermeme hakkımı kullanayım. %80 eminlikle. Doğru cevabı da verecektiysem eğer şanımız yürüsün diyelim. Ne diyelim artık?
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Bu da demek oluyor ki ben burada devam edeyim. Belki bir sonraki yarışmada kendimi daha iyi gösterebilirim diye 1000 lira takdim ediyorum size.
1: Doğru.
0: Yarın tekrar beraberiz.
1: Evet.
0: Bir tahmininiz var ama.
1: Cevabım.
0: O %80'i bir görelim bakalım. %80'de ne yazıyormuş?
1: 25 yazıyor olması lazım. Biraz karman çorman oldu ama 25.
0: 120'yi eminim dediniz. 95'te tereddütüm var dediniz. Var. Ve cevap 25 olarak bir tahminin var burada. Bakalım o halde acaba 25 deseydiniz, %80'i kullansaydınız ne olacaktı? İşte final sorumuzun cevabı. Size veda edecektik o zaman. İyi ki dememişsiniz. Bazen çok fazla ihtimaller karşımıza pozitif sonuçlar da çıkartabilir.
1: %51 olursa bir daha cevap vereceğim. Mustafa hocama da saygılar olsun buradan o zaman.
0: %20 ile burada kaldınız.
1: Evet, kaldım.
0: Evet, iyi oldu yalnız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın beraber olacağız. Sezer Bey, puan rekortmenimiz.

0: Böyle kestane kebap yemesi sevap. Almadan geçme abi. Buyurun efendim, buyurun. Beyler, bayanlar. Hadi bakalım. Başka bir şey bilmiyorum ben. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. En kalabalık yerdeyiz. Mısır Çarşısı'ndayız. Tam arkamda Haseki Kapısı var. Ben bugün burada ne yapacağım dersiniz? Tahmin etmek çok zor. Ben bugün kestaneci olacağım efendim. Kestane kebap yemesi sevap. Ne diyorsunuz, yapabilir miyim? Hadi buyurun, başlayalım.
1: Yaparsın elbette Tuğba, sana güveniyoruz.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Kimin ekmek teknesindeyim? Nedim abinin. Hoş geldiniz programımıza.
2: Sağ ol, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün kestaneci olmaya karar verdim. Malum havalar biraz soğuk ve herkes böyle sıcacık kestaneleri yemeye çalışıyor, değil mi? Çok da keyifli bence, evet. Ben çok seviyorum kestaneyi.
2: Aynen, kestaneyi sevmeyen yok ki.
0: Değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Var mı sevgili seyirciler?
2: Var, yok.
0: Buyurun efendim.
2: Hello.
0: Buyurun.
2: That's nice.
0: Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Evet, kestane. Bir taraftan turistler de tabii yoğun ilgi gösteriyor kestaneye. Kaç dakikada pişiyor abi böyle?
2: Ya 10-15 dakikada bir mangal pişiyor.
0: Pişiyor değil mi?
2: Evet.
0: İster misin kestane?
2: Buyurun.
0: Olur mu? Yer misin? Yemem dedim. Neden? Abi nereden alıyorsun kestaneleri?
2: Bir kestane Bursa'dan geliyor.
0: Bursa'dan tabii, evet. Yerinden geliyor yani. Of, sıcacıkta. Biz müşteri bekliyoruz vallahi. Bir taraftan da Nedim abi pişiriyor kestaneleri. Ben de yapabilir miyim Nedim abi?
2: Tabii.
0: Kolay mı?
2: Kolay bir şey yok ama yani, öğrenirsem kolay. Kolaydır tabii.
0: Aynen.
2: Hangi iş kolay?
0: Aynen.
2: Bütün meslekten
0: öyle.
2: Zor var ama yaptıkça, alıştıkça rahat, kolay geliyor insana. 25 senedir bu işi yapıyoruz.
0: Oh maşallah.
2: Evet.
0: Buyurun. Kestane kebap yemesi sevap. Almadan geçme abi. Almadan geçme.
2: Buyurun.
0: Ay çok keyifli ya. Yer misin kestane? Bak, sana satmakta ısrarlıyım ben. 100 gram verelim sana, 10 liralık. Abi şimdi ben ne yapayım? Açayım mı onları?
2: Sen gel aç.
0: Geleyim mi?
2: Gel gel, şöyle gel. Elini yakma ama.
0: Yansın abi, yansın. Varsın, yansın.
2: Sıcak ol.
0: Birazcık bekleyeceğim değil mi?
2: Bekle, biraz bekle.
0: Buyurun. Kestane kebap yemesi sevap. Of, çok sıcak. Şöyle açıyoruz ki...
2: Evet.
0: Yemesi de kolay olsun.
2: Aynen öyle.
0: Çok sıcak.
1: Sıcak tabii Tuğba, normal.
2: Kestane çıtmasını biliyor musun?
0: Yok. Bir iki kez yaptım da.
2: Evet.
0: Oo, burada böyle şey... Bu arada elimi yaktım ben.
2: Niye yaktın? Ben şuraya da iyi verdim. Şöyle bir çizersin ki açılması için.
0: Tamam.
2: Kestaneyi baştan başa çizeceksin. Çizdiğin taraf yere koyacaksın, ateşe.
0: Ha.
2: Kestane açılsın. Yoksa kestane açılmaz.
0: Olay orada zaten.
2: Evet.
0: Buyurun efendim, buyurun.
1: Daha gür bağır Tuğba.
0: Buradan mı kesiyorsun?
2: Evet,
0: abi
2: baştan
0: şöyle?
2: Yavaş ama elini keseceksin sen. Dikkat et.
0: Şöyle. Kestane kebap. Yemesi sevap, buyurun.
1: Ustaların ustası Tuğba Usta, kestane işinde de muhteşem hünerlerini sergiliyor. İzliyoruz.
0: Gençler buyurun. İyi gelir bak kış günü. Abim buyur.
2: Alırsın.
0: Ne kadar istersin? Eline dikkat et diyorlar etraftan da. Baktılar ben birazcık böyle yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Buyurun efendim, kestane kebap sıcacık. Almadan geçme ablacığım. Gel ablacığım, buyur. 100 gram 10 lira, 200 gram 20, 300 gram 30. Kaç? Sıcaklardan mı? Hemen veriyoruz abi. Şunlar yeni çıkmıştı. Bunlardan mı? Bak, sana en toplulardan veriyorum. İyi mi bunlar?
1: Tuğba Usta esnaf ağzını hemen kavradı.
2: Bir tane daha.
0: Ha, bir tane daha böyle. Tamam abi. Hemen geliyor. Hangisini? Sen iste, ben sana hangisinden istiyorsan vereyim.
2: Kenarda mı sıcak?
0: Bunlar. Daha yeni çıktı bunlar. Bu?
2: Şuradan ver.
0: Ay, gözü bir yattı.
1: Aman Tuğba, dikkat et.
0: Bakalım mı? Kaç tane tamam. Geliyor 100 grama?
3: 8 tane falan veririz. Tamam.
0: İyi mi?
3: Tamam. Burada bir tane daha.
0: Bir tane daha size. Hadi abicim. Afiyet olsun, bereket olsun. Ah, ilk siftahımı yaptım. Buyur patron. Evet, devam ediyoruz tüm hızımızla. Buyurun efendim. Verelim mi abla bir 100 gram? İster misin? 10 lira. Olur mu? No thanks. No thanks.
4: How do you say?
0: How do you say no Turkish? Teşekkürler istemiyorum. Teşekkürler istemiyorum.
4: Teşekkürler istemiyorum.
0: Evet, bu. Okay.
4: Thank you.
0: Taraftan da ablacığım gel, almadan geçme. Kestane kebap.
3: Sen öyle vurursan dezgahın hepsi bozarsın. Nasıl?
0: Yani. Buyurun efendim.
1: Tuğba, bu muhteşem İngilizcenle uluslararası kestane işine girsek mi diye düşündüm bir an.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
5: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
5: Kızın karne günü.
0: Aa.
5: Karnesini aldı.
0: Ne güzel. Aferin sana.
5: Çok da başarılı. O sınıf birincisi.
0: Ah maşallah.
1: Tuğba da sınıf birincisiydi.
0: Buyurun.
3: Kestane kebap yemesi sevap. Diş arısına, bel arısına, kaynana dırına.
0: Aa.
3: Kansere iyi gelir. Mideyi açar. Gırtlağı açar. Sesi açar. Nezleye birebir.
0: Vallahi iyi.
3: Doktorun
0: yani.
3: Tavsiyesi.
1: Kestane deyip geçme. Bak ne kadar şifalıymış, gördün mü Tuğba? Nedim abimiz tek tek saydı.
0: Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Kestane kebap yemesi sevap. Sıcacık kestaneler.
1: Bir ilave de ben yapayım. Kestane balı da ses için çok faydalıdır. Aklınızda bulunsun sevgili izleyicilerimiz.
0: Nedim abi, böyle hiç unutup yaktığım oldu mu kestaneleri?
3: Çok oldu. Vallahi. Alışana kadar çok oldu tabii.
0: Şimdi ben bu çizdiklerimi...
3: Ya unuttum değil de yani unutmasa da yine yakıyorsun. Bilmediğin zaman yakıyorsun.
1: Yalnız Tuğba, özellikle izliyorum. Falçatayı çok iğrelti tutuyorsun. Elini kesmeden, yakmadan şu işi bitirebilirsek çok mutlu olacağım. Derken yandı galiba parmakların.
0: Buyurun kestane verelim. Bedava çekim yok öyle. Efendim, bizi de böyle uzaktan videoya alıyorlar tabii.
1: İzleyicilerimizin bizi videoya almaları gayet doğal Tuğba. Çünkü şöyle söyleyeyim, laf aramızda çok hayranımız var.
0: Hadi bakalım.
1: Beni her gördükleri yerde sürekli seni sorup sana selam söylüyorlar izleyicilerimiz.
0: Aa, teşekkür ederim. Oh, çok güzel. Buyurun efendim, buyurun. Kestane kebap. Başka bir şey bilmiyorum ben.
3: Kaynana dırdırına birebir bunlar. Kim kaynana dırdır yapıyorsa gelsin buraya. Kestane alsın, biter.
0: Senin var mı abi kaynana?
3: Kaynanam var ya.
0: Nasıl aranız?
3: Oo, mükemmel. Bizde yok.
0: Bak, kameralar var diye demiyorsun değil mi?
3: Yok, kamera yok. Bizde kaynanamız melek gibi.
0: Ne güzel, ne mutlu sana. Buradan o zaman sevgilerini, saygılarını iletiyorsun.
3: Kaynanana sevgiler, saygılar.
0: Nedim abi 10 numara. Buranın en güzel kestanecisi efendim. Mısır Çarşısı'na gelirseniz Haseki Kapısı buydu.
3: Evet, Haseki Kapısı.
0: Haseki Kapısı'na
3: Yeni Cami Caddesi.
0: Tüm adresi, lokasyonu versin.
1: Kolay mı sandın programın navigasyon hizmeti iş başında? En zor adresleri sorun, söyleyelim.
0: Buyurun efendim. Ben bağırıyorum, karşıdaki dönerci abiler de benimle aynı anda bağırıyorlar hadi hadi diye. Siz mi kazanacaksınız, ben mi? Ay Nedim abi, unutmayalım da sonra ben
3: yok.
0: Senden paparayı yemeyeyim yani.
3: Yok, sıkıntı yok ya. Ya laf yersin illa ki. Laf yemeden olur mu? Zaten laf yemeden gidemezsin.
0: Abi her yerde öyle zaten.
3: Ya fırça yemeden gidemezsin. Sen daha dün geldin, daha bugün geldin fırça yemeden ben işi öğrendim gittim diye bir şey yok ki. Öyle bir şey var mı? Varsa biz de öyle iş yapalım.
0: Abi sen ilk başladığında yedin mi böyle fırça ustandan?
3: Ben fırça yemem ki. Çünkü ben bu işi herkese ben öğrettim.
0: Oo, buraya... Evet. Ulaştım. Vallahi süper.
1: Nedim abimiz çok iddialı.
3: Çalışsan düzgün çalış. Çalışmıyorsan işten kovarım seni. İşten kovarım seni.
6: İşten kovarım seni. İşten kovarım seni.
0: Oo.
3: Öyle.
0: Sen yok akşama. Öyle 3 kuruşa 5 köfte.
3: Yok. Seninki 3 kuruşa 10 köfte istiyorsun. 5 olsa.
0: Evet. Beyler, bayanlar. Buyurun efendim.
1: Çok güldük, eğlendik ama gerçeklerle yüz yüze...

0: patatesi tartıyorsun, 100 gramdan tartıyorsun, paranı alıyorsun, koyuyorsun buraya. Ben şu anda gidiyorum, işim var. Tamam, kolay gelsin abi. Sana. İyi çalışmalar.
1: Sağ olasın. Nedim abi beni bıraktı gitti. Karşıda bir yeri daha var çünkü orada da çalışıyor. Ekmek parası arkadaşlar, böyle kolay olmuyor işler. Kestane kebap, yemesi sevap. Almadan geçme abi. Yanımdaki çırak değil de meraklı bir vatandaş. İlk defa kestaneci bir kız görüyor. Almadan geçme.
2: Almadan geçme de ama kimse neden almıyor Tuğba?
1: Buyur abiler.
3: Çok iyi kestane. İyi.
1: İyi o güzel.
3: Güzel, çok güzel.
1: Ne kadar istiyorsun?
3: 10 lira.
1: 100 gram. 100 gram 10 lira. 10 lira. Okey?
3: İki kere.
1: İki tane.
3: Okey.
1: İki tane.
3: İki.
1: Tamam.
2: Hadi bakalım, işler açıldı Tuğba.
1: Abilerimiz turist.
3: Güzel bir koyacağım.
1: Okey, tamam. Güzel.
3: Kalitere.
1: Bak bunlar yeni çıktı, daha sıcacık.
3: Sıcak.
1: Sıcacık.
2: Tuğba hem ülke ticaretine hem de turizmine katkıda bulunuyor.
1: Tamam. Okey. Bu sizin. Afiyet olsun. Sen daha hazırlıyorum.
2: Bakıyorum da elin iyice pratikleşti. Aferin sana. Demek ki bu işi yapabiliyorsun Tuğba. Ama şimdi lütfen beni yapabiliyorsun dediğime pişman etme. Hem de biraz seri ol lütfen. Müşteri o kadar bekletilmez benden söylemesi.
1: Hadi bir tane de benden olsun.
3: Hadi sen de. Sağ
2: ol. Eli bol, yüreği güzel Tuğba ustamız müşterilerine ikramda da bulundu.
1: Buyurun, afiyet olsun. Bereket versin.
4: Evet.
1: 40 lira kazandım ya. Kim kime veriyor? Bu devirde. Buyurun efendim, kestane kebap.
2: Bayağı bildiğin esnaf oldun Tuğba. Bir tezgahta sana mı açsak, ne yapsak bilemedim şimdi.
0: Bugün Tuğba Hanım geldi. Eminönü'ye bizi ziyaret etmeye, çalışmaya geldi. Tamam, bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Az çok öğrendi. Öğrenmeye de çalışacak. Eli yaktı. Biraz fırça yedi. Tabii öğrenen fırça yiye öğrenecek.
1: Efendim ben bugün kolay sandım da kestaneci oldum. Artık nasıl oldum, olabildiysem bilemiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın.

0: Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Ne güzel. Kolay mı sandın Tuğba? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum, her gün bir yerlerde çalışıyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmek o kadar güzel ki. Ben bugün ne yapacağım? Koz yatağına geldim, diş laboratuvarında çalışacağım, diş teknikeri olmaya çalışacağım. Yani öyle bir günde olunacak bir şey değil de böyle biraz ucundan bakacağım neler oluyor, bir diş nasıl yapılıyor, hepsini öğreneceğiz bugün. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün diş teknikeri olmaya çalışacak. Merakla bekliyoruz.
0: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bize bugün Erkan Bey eşlik edecek. Yani bana işi kendisi öğretecek. Tabii nasılsınız? Ki. Nasıl gidiyor?
2: İyi vallahi. Çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz.
2: Yoğun bir tempoyla.
0: Valla böyle bir laboratuvarda çalışmak beni heyecanlandırdı. Çünkü her bir istasyonda hummalı bir çalışma var. Öyle hemen pat diye olmuyor efendim dişler. Değil mi?
2: Tabii.
0: Ölçümleri alınıyor orada dişçiler.
2: Kesinlikle tarafından. Uzun bir süreç vardır. Uzun süre provaları devam ediyor. Çok hassas bir çalışmalar üzerinde duruyoruz.
0: O zaman hemen başlayalım mı?
2: Tabii.
1: Tuğba hemen başlayalım mı dedin. Çalışmaya olan hevesin şaşırtıyor bizleri. Bakalım neler yapacaksın.
0: Şimdi Erkan Bey ile birlikte alçı odasına geldik. Burada döküm yapılıyor ve sonrasında ölçü alınmış şeyin üzerine dolduruluyor, değil mi?
2: Evet. Kalıp

0: Konuştum.
1: Ben çok hakim olmadığım için böyle şey falan diyorum.
0: Ben size yardımcı olacağım o konuda. Evet. Şimdi burada hazırlanmış bir alçımız, özel bir alçımız. Bu kalıpların sert.
1: Ha, ne değişik. Şunlar şey oyun hamuru gibi.
0: Evet, aynen.
1: Öyle
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen. Hamur, oyun hamuruna yakın bir şey.
1: Ha, evet. Anladım. Bu sabit dursun
0: bunu,
1: diye.
0: Evet, hareket etmesin, sabit dursun diye. Sonra da...
1: O böyle diş hekimleri şununla bir ölçü alıyorlar ya böyle... Laps evet. diye. Onu hiç sevmiyorum ya. Bayağı bir ortodontik falan tedavilerim vardı.
0: Tabii.
1: Erkan Bey. Orada bayağı zorlanmıştım. Sürekli bir ölçü alımı, sürekli bir şey. Şu an çok şükür hiçbir sorunum yok. Eksik dişim olsaydı burada tamamlayabilirdik herhalde.
0: Evet, olur muydu? Diş hekimlerimiz tamamlıyor, evet.
1: Ha, şuradan biz yapardık bir şey.
0: Evet,
1: evet. Evet. O zaman...
0: Şimdi ben size bir ön... Nasıl yapılıyor?
1: Ha, akışını tamam, siz bana
0: ben
1: gösterin.
0: Size göstereyim.
1: Bir şey olmaz değil mi dökersen?
0: Yok, bir sorun olmaz. Devam edin.
1: Şöyle.
0: Alçının da evet donma süresi var.
1: Ha, hemen donar
0: sıkıntı
1: mı?
0: Yok, çok hemen donmaz.
2: Ama yine de hızlı olman lazım Tuğba. Fazla da beklememelisin.
0: Kalıptan ayırdıktan sonra plaklar halinde daha sonra bu şekilde bir model
1: olacak. Bu şekilde olacak değil mi en son?
0: Tabii en son hali bu şekilde.
1: Ne güzel, her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir yere gidiyoruz kameraman arkadaşlarımla birlikte. Onların da özel istekleri oluyor. Şunu yapmanı istiyoruz, bunu görmek istiyoruz yakından diye. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Şimdi yeterli. Bu bekleyecek belli bir süreden sonra.
1: Böyle.
0: Tamam.
1: Alçıyı döktüm ben. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek ki...
0: Tamam,
1: şu
0: evet.
1: şekle girsin değil mi?
0: Tamam, bu kalıba gelmesi için.
1: Böyle olacak.
0: Evet. Tamam.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Evet, kolay mı sandın Tuğba? Gerçi olay şu ki sen her işi kolay sanmasıyla meşhur olmuş bir kişiliksin. Senin her işi kolay sandığını herkes biliyor artık. Bu arada ben de buradayım. Unuttun beni az önce, hatırlatırım.
1: Şimdi tasarım odasına geldik değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ikinci aşamaya geldik. Şimdi Fatih Bey zaten yapıyor.
1: Fatih Bey burada çalışıyor. Merhaba, evet. Kolay gelsin. Şu anda siz tasarım yapıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki kalıplara göre mi?
3: Evet.
0: Siz de denemek isterseniz şöyle
1: ben yapabilir bir... miyim ki? Benlik bir şey var mı burada?
0: birkaç hareket yaparsınız ama diğer süreç gerekebilir.
1: Şey böyle gönlü olsun hadi. Evet. Bir kere tuşa basabilir mi abisi falan diye. Misafir çocuğu olur ya böyle. Ay var ya, ben böyle çocukluk anılarıma gittim şimdi. Böyle ilkokulda Erkan Bey, böyle 5. sınıfta falan bilgisayarım oldu. O zamanlar tabii her evde yok bilgisayar. Şimdi böyle misafir geldiği zaman direkt olarak bilgisayarla oynamak istiyor misafir çocuğu. Herkes de bu klişedir, herkes de olan bir şey bu. Bir kere bir tuşa basabilir mi ablası falan modu. Ben de öyle oldum şimdi. Bilmiyorum yani benim yapabileceğim bir şey
3: şimdi,
1: var mı?
3: Tabii buyurun isterseniz.
0: Şöyle bir modelimiz var.
2: Tuğba, bu çok değişik bir iş. Dikkatli olman gerekli, baştan söyleyeyim.
1: Evet, şimdi ben oturdum bilgisayarın başına, çok biliyor gibi. Evet Fatih Bey, şimdi böyle bir modelleme var değil mi?
3: Sol taraftaki dişimize gelelim. Sağa tıklayarak.
1: Buraya mı?
3: Mouse'da. Sağa tıklayarak durduğumuz yerde. Sağa tıklayın.
1: Evet, tamam.
3: Buradan materyal ekle kaldırı seçerek.
1: Artık burada çalışabiliyoruz.
3: Evet, morflamayı seçiyoruz. Şimdi dişimizin bu mezel yüzeyini şöyle mouse'la beraber evet çekerek.
0: Evet.
3: Düzeltmeler.
1: Ne güzel.
3: Biraz eğlenceli oluyor.
1: Evet, bana şey eğlence olsun. Maksat eğlence olsun bana yani.
2: İşin gücün eğlence oyun zaten Tuğba, biliyoruz.
3: Evet, şu anda mouse'a basarak komple dişin yüzeyini gezdiğimizde düzeltmiş oluyoruz. Hani gerçi biraz fazla düzeldi ama hani eklediğimiz yerler alındı. Oraları kaybetmemiz gerekiyor.
1: Şimdi burada patladı. Bir yerde patlaması gerekiyordu.
3: Tekrar bir morflama yaparak şu tutmuş olduğumuz bölgeyi hafif sağa doğru çekerek.
1: Şöyle.
3: Evet.
0: Evet.
1: Buna nasıl karar veriyoruz büyük olup küçük olmasına?
3: Ya şimdi dişin her hastanın farklı bir ağız yapısı olduğu için biz o ağız yapısını Şimdi yapacağımız porselen aşamasına altyapısını daha uygun hale getirmemiz gerekiyor ki üzerine işlediğimiz porselenlerde ağız, hasta ağızda çiğneme yaparken, ısırma yaparken kırılmalar vesaireler olmasın diye. Yani altyapıyı destekli yapmamız lazım.
2: Her işin bir püf noktası, bir inceliği var Tuğba.
3: Vesaire. Tamam, yok, okeylenmiş oldu. Oradan çıktı, bitti o. Diyelim.
1: Mesela... Kimin dişi olacaktı? Bu sadece burada, bana göstermek için.
3: Burada ara bağlantılarımız var. Yani iki dişi, üç dişi birbirine bağlamamız için, köprü dediğimiz sistemi uygulamamız için. Şimdi bağlantıları düzeltmemiz lazım. Bağlantı üzerine gelip sağa tıklayalım. Bağlantıları düzenle diyor mesela. Hı-hı. Evet.
2: Fatih Bey, sizden ricam Tuğba'dan sonra işlemleri lütfen kontrol edin. Tuğba bu. Eminim yanlış bir şeyler yapmıştır.
1: Ben burada bayağı bir çalıştım şu an.
3: Distal bölümüne geçelim. Dişin diğer bölümüne. Burada da aynı. Diğer farklı dişin bağlantıyı düzeltmemiz gerekiyor. Mesela burada bize hata verdi. Bağlantıda çok dışarı açtık diye. Buradan mouse'un. Şimdi buradan tekrar koymuş olduğumuz bağlantıya bakıyoruz. Mesela burası biraz yukarıda olmuş. Yani bunu tekrar bu taraftan tutarak...
1: Of, çok ince işler ya.
3: Aşağıya çekeyim.
1: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
3: 22 yıl olmuştur.
1: 22. Kaç yaşınızdasınız?
3: 36 yaşındayım.
1: Oo, bayağıdır yapıyorsunuz.
3: Yani çocukluğumdan beri çekirdekten
1: geçiyor. Öyle mi? Ne güzel. Benlik bir şey kalmadı herhalde burada artık.
3: Yani şu anda aşamalar var gerçekten. Daha yapılması gereken çok şey. Sadece üstü koru geçtik biz burada.
1: Evet.
3: Görmeniz açısından hani inceliği daha var. Yapılması gereken işlemler var. Evet. Ama yine de fena olmadı yani. Evet. Güzel oldu.
1: Öyle mi?
3: Evet.
0: Sizi fazla görmeyelim o zaman.
1: Ben göreceğimi gördüm o zaman.
0: Evet.
1: Gidiyorum. Hadi.
2: Tekniker Tuğba Hanım sanatını konuşturdu, tasarımını tamamladı ve başka bir aşamaya doğru devam ediyor.
1: Az önce Fatih Bey'in yapmış olduğu tasarımı ben de dahil olmuştum biliyorsunuz sevgili seyirciler.
0: Evet.
1: Şimdi oradaki tasarım buradaki makineye aktarıldı. Benim tek tuşumla, tek bir hareketimle somut bir hale gelecek. Buradaki makine onu yapacak. Değil mi?
0: Evet,
1: benim
0: evet,
1: tabirlerimle
0: aynen.
1: Böyle tıbbi doğru şeyler bilmediğim için.
0: Aynen, aynen, aynen. Şimdi sizden bekliyoruz.
1: Basıyorum o zaman. Komut
0: düğmesine. Evet, start konu. Evet, ay. Şimdi...
1: Ne
0: makine.
1: Oluyor?
0: Evet, şimdi göreceksiniz.
1: Yavaş yavaş başlayacak. Evet. Başlıyor.
0: Evet.
1: Şey böyle, film seyreder gibi de başladı falan diye. Ne kadar aynen sürede yapıyor?
0: 6 ve 7 dakika içerisinde o... Şey, bize materyali veriyor. 6-7 dakika.
1: Daha çok önce güzel. Nasıl yapıyordunuz bu makineleri olmadan?
0: Çok ilkel bir manuel dediğimiz çalışmalarla yapıyorduk. Ama şimdi makineye bıraktım. Size bir işi yok.
1: O zaman...
0: Sonra da bu bitirdikten sonra makinenin içerisinde çıkartmak kalıyor size.
1: Anladım. O zaman biz gidelim çayımızı içelim Erkan
0: Bey. Evet.
1: Yaptıktan şimdi... sonra geliriz.
0: Evet.
2: Evet sevgili izleyicilerimiz, Tuğba Hanım kalıp yaptı, tasarıma yardım etti ve yoruldu tabii. Bir çay içmeyi hak etti elbette. Afiyet olsun.
1: Evet, biz çayımızı kahvemizi içtik. Dişimiz de olmuş.
0: Aynen.
1: Ben şimdi çıkaracağım
0: şimdi. Tuğba Hanım dikkatli bir şekilde çıkartırsanız, evet. Evet, yavaşça, biraz ağırdır.
1: Şöyle.
0: Evet, aynen. Aynen.
1: Şöyle ters çevirirsem göreceğiz.
0: Evet, dişimizi yaptık.
1: Şurada. Çok tatlı.
0: Ufak bir dişimiz var, evet orada. Şimdi bunu biz kalıbını oluşturduk. Çalışma masasına bırakacağız. Ondan sonra bunun üzerindeki seramiği devam ettireceğiz.
1: Daha bitmedi mi?
0: Yok, bitmedi. Devam.
1: Aa, tamam.
0: Seramik odasına gidelim.
1: Hadi buyurun o zaman.
0: Evet.
1: Evet, şimdi en önemli yere geldik. Burada estetik yapılıyor. Yani son çıkış. Porselen çalışacağız. Hayır, ben buradayım.
0: Burada kullanacağınız malzeme bunun solüsyonları. Fırçanızı alıyorsunuz. Fırçanız daima ıslak oluyor ucu. Sizin deminki kazıdığımız zirkonyumu burada devam ettiriyoruz. Bakın çıktı son hali bu. Bunu elinize alıyorsunuz. Ben ilk önce bir porselen tozunuzu karıştırayım.
1: Tamam.
0: Size yardımcı olayım bu konuda.
1: Teşekkürler. Ne kadar da sakin bir yer, öyle değil mi?
0: Şimdi fırçanın ucuyla bu porselen tozu dediğimiz uygulamayı şöylece yapıyoruz.
1: Bunu kaplayacak mıyım?
0: Aynen, yandaki dişin şeklini vererek kaplamasını yapıyoruz. Siz nasıl bir rahat bir çalışma yapmak...
1: Ay bozdum yapmak... ben direkt, alır almaz.
0: Şimdi buradaki koyduğum maddenin üzerine madde. Evet, çok güzel. Bakın, alabildiniz. Bunu ilk etapta kimse alıp da üzerine koyamıyor.
1: Gerçekten mi?
0: Kesinlikle. Bakın, biraz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. Evet, evet. Evet, olacak gibi.
1: Umudunu kaybetmeyenler de bugün.
0: Evet, biraz daha alın. Evet, çok Mazar çok değiliz. İyi. Çok iyi.
1: Evet. Şimdi neresini doldurabilirim?
0: Bakın, bu üstü. Boyu kısa kalmış. Evet.
1: Ha, anladım.
2: Evet. Evet Tuğba, görünüşe ve uzmanımız Erkan Bey'in söylediklerine bakılırsa bu işi başaracak gibisin. Ha gayret Tuğba, sergile tekniker ruhunu ve bir diş nasıl yapılır göster bizlere.
1: Profesyonel olarak yapanlar bu işi bana çok gülecekler. Tuğba, biz onu öyle mi yapıyoruz diye. Olabilir. Her türlü yoruma açığım.
0: Tuğba Hanım, çok başarılısınız. Yani bayağı yani malzemeyi koyup oluşturabiliyorsunuz.
1: Bu bir kişinin üst çenesi mi, alt çenesi mi? Alt gibi
0: bu
1: sanki.
0: Bu üst tek diş.
1: Tek diş eksikti.
0: Kaybetmiş hastamız.
1: Sonra onun dişi burada. Ben tarafından yapılmadı. Bu göstermelik. Hiçbir hastaya ait değil. Evet. Ben burada mantığını öğreneyim diye bu şekilde yapıldı. Sonra bu fırınlanacak. Daha birçok aşaması var. Değil mi?
0: Rengine gelecek.
1: Evet. Ve final. Ama benim yaptığım final değil. Çünkü az önce yapmış olduğum işlemin daha birçok aşaması var. Ben somut olarak örnek göstermek istiyorum. Yapımı tamamlanmış diş bu şekilde oluyor. Yani az önce benim böyle pembe bir alçı gibi, değil mi, malzemeyle doldurduğum şey aslında buna dönüşüyor.
0: Tabii
1: sevgili
0: ki, kesinlikle
1: seyirciler.
0: Bu hale geliyor.
1: Evet.
0: Güzel bir görüntü, güzel bir esinlik diş çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Laboratuvarınızın kapısını bize açtığınız için, güler yüz gösterdiğiniz için tüm personelinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet.
0: Bugün Tuba Hanım'la birkaç aşama yaptık. Kendisi başarılıydı yaptığı işlerden. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. %70 üstünde başarılıydınız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İlk defa gelmeniz, ilk defa yapmanızın gerçekten güzel yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Çok sağ olun.
0: Ben de teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında diş teknikeri nasıl olunur? Kolay mıdır, zor mudur, hangi aşamaları zordur, hangisi kolaydır derken hepsi zordu efendim, bunu da söylemekte fayda var. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Ne kadar emanet tutuyor.
0: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysanız.
1: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Nasıl, hani daha neyi bitti?
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı buraya daha?
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta çeşitli psikolojik sorunlara gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz cevaplar vermeye çalışıyorum. Ve bu cevapları verirken de psikolojinin bulgularından yararlanıyorum. Bugün konumuz yeme düzenimiz. Unutmayın, psikolojik bir problem varsa hayatınızda ilk sirayet ettiği yerlerden biri yeme düzeninizdir. Bazen iştah azalır. Bazen iştah çok artar. Bir diğer alan uykudur. Uykunuz çok azalabilir, çok artabilir. Bugün yeme davranışlarımızın hangisinin psikolojiyle alakalı olduğunu ve hatta arada bir duygularınızı yiyip yemiyor olduğunuzu sorgulayacağız. Acaba duygularımızı yiyor olabilir miyiz? Ne demek bu? Baş etmekte zorlandığımız, bize ağır gelen bazı duygular, kıskançlık gibi, öfke gibi, nefret gibi, mutsuzluk gibi. Acaba bunları unutmak için zaman zaman aşırı yeme davranışları gösteriyor olabilir miyiz? Psikoloji literatürü bu açıdan çok acayip bulgular bizim önümüze getiriyor. Bazen depresyon kilo alma riskini arttırırken, bazen kilo aldığımız için depresyona girebiliyoruz. Aralarındaki ilişkinin varlığı kesin ama yönüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Şimdi bir fizyolojik açlık var. Yani sizin uzun süre yemek yemedikten sonra bedeninizin bir şeyler yeme arzusunun doyması. Bir de psikolojik açlık var. Duygusal açlık var. Baş edemediğiniz bazı duygulardan dolayı yemek yiyerek bunlarla baş etme çabası. Şimdi bunların arasındaki farktan bahsedeceğim önce. Yaşadığınız açlık hissinin duygusal mı yoksa fizyolojik mi olduğunu anlamanız için ilk dikkat etmeniz gereken şey şu. Duygusal açlık ertelenebilir bir açlık değildir. Aniden bastırır ve bu isteği erteleyemezsiniz. Zihninize başka bir gündem koymakta zorlanırsınız. Bir an evvel yemek yiyip o içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmakla ilgili sistem büyük bir arzu oluşturur ve yemeği yersiniz. İkincisi, bu duygusal yemek biraz kendinize zarar verici bir yemek biçimidir. Sanki kendinize bir ceza veriyor gibi yersiniz. Bu yemek genelde abur cubur ya da fast food tüketimini arttırabilir. Normalde gündelik hayatınızda aman uzak durayım dediğiniz, çok da sağlıklı olmayan o besinler duygusal yeme ataklarında size çok çekici gelir. Aslında bedeninize bunlarla zarar verdiğinizi bile bile kendinizi yeme alışkanlığından, yeme davranışından alıkoyamazsınız. Yedikçe önce bir rahatlama gelir. Oh dersiniz, midem doldu. Orada bir anda bir serotonin seviyesindeki belki bir artış size geçici bir rahatlık verir ama bundan sonra hemen karşınıza yediklerinizle ilgili bir pişmanlık ortaya çıkar. İşte bu pişmanlıkla baş ederken tekrar yeme davranışlarının ortaya çıkması mümkün. Ama temeldeki buradaki mekanizma rahatsız eden duyguları öteleme arzusu. Mutsuzluğunuzu yiyerek aşma arzusu ya da öfkenizi yiyerek aşma arzusu. Kimi öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulamak yerine aşırı yemek yer. Aslında buradaki şiddet ve saldırganlık kendi içine yönelmiş bir şiddet ve saldırganlıktır. Özellikle öfkelendiği o aktöre bir şey yapacak gücü yoksa, öfkesini dile getirecek cesareti yoksa bu öfke kendi bedenine döner ve kendini cezalandırıcı şekilde yemek yeme davranışlarıyla aslında bedenine zarar vermektedir. Bu yüzden duygusal yeme davranışlarını azaltmamız çok büyük önem arz etmektedir. Peki bir de şu var. Siz aslında çok fazla yemek yemiyorsunuz. Hatta kilonuz oldukça düştü. Zayıfsınız. Her geçen gün daha da zayıflıyorsunuz. Hatta boyunuz böyle 1.70'lerdeyken kilonuz 40'lara, 45'lere düştü. Ve aynaya her bakışınızda kendinizi kilolu hissediyorsunuz. İncecik bir kolunuz olmasına rağmen kolunuzdaki ufak bir deri size kiloluyum hissi veriyor. Çenenizdeki ufak bir sarkma ya da omuzunuzdaki hafif bir gerginlikteki kaybolma aynada size eyvah kiloluyum, kimse beni beğenmeyecek hissi oluşturuyor. İşte böyle bir yeme bozukluğuna da anoreksiya nervoza diyoruz. Bu rahatsızlıkta ise en önemli görüntü insanın yemek yedikten sonra dayanamayıp bu pişmanlıktan dolayı, yediklerinin onda yarattığı pişmanlıktan dolayı geri çıkarma davranışları yapmasıdır. Bazen bu geri çıkarma davranışını yapan kişiler normal kiloda olan insanlar da olabilirler. Kilo almakla ilgili çok yoğun bir korkunuz varsa, bunlara da bulimik vakalar deriz, bulimik olgular deriz. Kilonuz normal ama kilo almakla ilgili çok yoğun korkular varsa tıkanırcasına yeme nöbetleri, az önce bahsettiğim duygusal yeme nöbetlerini takiben çıkarma davranışları ortaya çıkar. Ama bir süre sonra artık sistemi o kadar bozarız ki, yeme ve çıkarma sistemini, yemek yiyip de duygusal olarak pişmanlık duyduğumuz her durumda sistem otomatik olarak onu bedenin dışına atmak ister. İşte bu ağır bir hastalıktır. Bulimikler normal kiloda olup tıkanırcasına yeme nöbetlerinden sonra bu yediklerini çıkarırlar ve bir diğer önemli özellik de aşırı spor yapmaya meyillidirler. Spor salonuna girip bir saatlik programını tamamlayamaz. Hala kilolu olduğunu düşünür, hala kilo vermesi gerektiğini düşünür ve aşırı spor yapar. Bu da bedenine zarar verir. Anoreksiya ile bulimya arasındaki temel fark şu. Bulimya'ya sahip olan insanlar normal bir kilodayken anoreksik olgularda biz kilonun çok düştüğünü görürüz. Abartılı zayıf olma ve her durumda kendini kilolu hissetme anoreksiyanın temel özelliğidir. Ve bu tür hastalarda biz yeme bozukluğundan dolayı bütün yaşam kalitesinin düşmesine denk geliriz. Ve yaşam kalitesi düşünce de oluşan olumsuz duygularla baş etmek için yine yeme davranışları üzerinde bir gündem oluşturulur. Ve bu gündem aşırı kilo almaya, aşırı kilo vermeye ya da kilo ile ilgili olumsuz duyguların devam etmesine neden olabilir. Şimdi tahtamıza her programda olduğu gibi yine döneceğiz. Ama bugün tahtamıza döndüğümüzde yapmak istediğim şey şu. Peki bu kiloyla ilgili aşırı hassasiyet, aşırı gündem hangi sağlıklı yeme davranışlarıyla değiştirilebilir? Tabii ki sağlıklı yeme davranışlarıyla ilgili başka bir disiplin var. Diyetisyenler, beslenme uzmanları bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Ama psikolojiyle beslenmenin bir araya geldiği, o kesiştiği alanda sağlıklı beslenme davranışları için işin psikolojik tarafından bir takım önerilerde bulunmak isterim. Birinci kural, ben yediğim, içtiğim şeylerin sağlıksız olduğunu bile bile yiyip içiyorsam bunları, bir süre sonra pişmanlığın ortaya çıkması çok normal ve hatta bu yeme içme davranışları biraz kendi bedenime ceza vermek amaçlı olabiliyor. O yüzden evimizde sebze meyve ağırlıklı bir dolap kuralım. Her canımız istediğinde o haşır uşur paketli cipsler. Bakınız yemeğiyle ilgili şu konu çok önemli. Aşırı parlak kaplı bir takım ürünler varsa evinizde bunlardan uzak durmak lazım. Bunlardan uzak durmanın yolu da ulaşımı engellemek, erişilebilirliği engellemek. O yüzden ben asla bunları yemeyeceğim deyip çekmecelerinizden bir tanesini gofretlerle, cipslerle doldurursanız duygusal bir açlığı bastırmak için ilk yapacağınız iş o çekmeceyi açmak olur. O çekmeceyi boşalttıktan sonra midenize doğru bu sefer ortaya çıkan pişmanlığı ortadan kaldırmak için çıkarma davranışları ortaya geliyor. İşte bu psikolojik bir problemdir. O yüzden böyle durumlarda kendimizi korunmasız hale getirmemek için evimizi sebze meyveyle dolduralım. Ayrıca Türkiye sebze meyve üretimi açısından önemli ülkelerden bir tanesi. Bizim tarımımızın devam etmesi, çiftçilerimizin ürettikleri şeylerden kazanması için de bir şekilde bunu yurt içinde tüketmemiz ekonomik açıdan da önemli diye düşünüyorum. Hem bizim ekonomimiz açısından hem de ülke ekonomisi açısından. İşin psikolojik tarafı ile ilgili önemli ikinci madde, beden görüntüsü. Beden görüntümüzle barışmamız gerekiyor. Herkesin bir takım eksiklikleri ya da fazlalıkları, iyi tarafları olabilir. Ama bizim bir beden görüntümüz var. Aynanın karşısına geçtiğimizde bir ben var. Ve o ben ömür boyu benimle beraber olacak. O benim bedenim. Ha şimdi tabii ki teknolojiyle beraber bir avatarımız olabilir belki başka bir çoklu evrende. Ama şimdilik bu bedenle idare etmek zorundayız. O yüzden bu bedendeki bazı eksikliklerin ya da kendimizde gördüğümüz deformasyonların ya da güzel bulmadığımız taraflarımızın bize zarar vermesi için sadece zihnimizde gündemde kalması lazım. Ben onları zihnimde gündemde tutmazsam bana nasıl zarar verebilir ki? Bunlar sadece bir düşünce. O yüzden beden görüntümüzle barışalım. Şöyle hafif bir kemerli burnumuz mu var? Aman ne kadar da güzel şey. Bütün burunlar birbirine benzeseydi farklılık ortadan kalkardı. Ya da biraz hafif bir göbeğiniz mi var? Belki de o hafif göbeği çok seven birileri vardır çevrenizde. Yani barışmak dediğimiz şey aslında bedeninizde size pek de güzel gelmeyen yerlerle bir kontrat yapmak, bir barış yapmak ve böylece onun verdiği sıkıntıdan kurtulmanız. O yüzden beden görüntüsüyle barışabilmiş insanların eyvah kilo alıyorum, eyvah kötü olan taraflarım ön plana çıkacak diye kendisini yeme davranışlarıyla cezalandırma ihtimali de azalacaktır. Sonuçta herkesin tabii ki güzel tarafları da var bedensel görünümü olarak. Tabii ki biraz eksik tarafları da var. Ama eksik tarafları gidermeye bir başlarsanız, aman burnum şöyleydi ameliyat, aman göz kapaklarım böyleydi ameliyat, aman işte deriler biraz fazla oldu ameliyat, bunun sonu yok. Çünkü insanoğlu eksik aramaya başladığında hatalı ve eksik bir dünyada yaşadığımız için elbette ki bunlardan sayısız bulabilir. En iyisi eksikleri aramak yerine var olan durumla yüzleşmek ve barışmak. 3. Bu yiyip içtiklerimle ilgili birinci madde, sebze meyvenizi tüketin. Evde bunlar bulunsun. Bir duygusal atak geldiğinde de bunları tüketin. 2. Beden imajı. Yani ben kendimi nasıl algılıyorum, nasıl buluyorum? İkinci taraf bu. Üçüncüsü diğerleriyle ilişkiniz. Yani sevilme ihtiyacınızı gidermek için güzel olmanız gerekliliğiyle ilgili bir düşünceniz varsa bundan kurtulmanız gerekiyor. Sevilmeye layık olmanıza neden olacak şey sizin güzel görüntünüz değildir. Fiziksel görüntünüz değildir. Kilolu ya da kilosuz olmanız değildir. Karakteriniz, kişiliğiniz ve diğer insanlarla kurduğunuz kişiler arası ilişkilerinizdir. Ne yazık ki bazı insanlar çok küçük yaşlardan itibaren ancak güzel ya da sevimli olursa sevilebilir olduğuna inanıyor. Oysa bu bir düşünce hatası. Siz kendinize hemen şu soruyu sorun. Sadece güzel gözüken, kilosunu iyi ayarlamış insanları mı seversiniz? Sevginin temeline hangi kriteri koyuyorsunuz? Bu sadece fiziksel görüntünüzle alakalı olmadığı için, hatta fiziksel görüntünüzle bence hiçbir alakası olmadığı için, birilerinin beni sevmesi için bedenimin güzel gözükmesi lazım düşüncesinden bir an evvel kurtulmanız lazım. Bu ne yazık ki çok örseleyici bir düşünce. Ve insan her zaman iyi gözükemez. Bunun belli bir yaştan sonra işte yavaş yavaş bedensel deformasyonlar olacak. Böyle düşünürsek o zaman bizi hiç kimse sevmesin mi? O zaman bu manada şunu söylemek lazım. Ben neden sevilmeye layık olmadığımı düşünüyorum. Ve sevilmek için ince ya da güzel olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bir hatalı düşünce ve bundan kurtulmak lazım. 4. Yavaşlamak bence bundan sonra teknoloji çağında en önemli meziyetlerden bir tanesi. Yavaş yemek şöyle. Hani hayat çok hızlı ya. Hani şunu söylüyor ya uzmanlar. Göz açıp kapayıncaya kadar neler oldu artık? Bu hıza yetişmemiz lazım. Hayır. Bunlara hiç kulak asmayın. Bu hıza yetişmek zorunda falan değiliz. Bizim bir metabolik hızımız var. Ve bugüne kadar alıştığımız bir yaşam döngümüz var. Doğadaki hiçbir şey gereğinden ve doğasından daha hızlı hareket etmez. Hiçbir zeytin ağacı zamandan önce çiçek vermez. Hiçbir domates zamandan önce kızarmaya başlamaz. Böyle olursa, acele ederse sonuçta kendi bütünlüğünü ve tanımını kaybeder. Aynı şey biz insanlar için de geçerli. Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğiyle bizim hızımızın belirlemesi büyük bir hata olacaktır. O yüzden yavaşlamak çok önemli bir meziyet. Çocuklarınızla ilişkinizde, uyku sırasında, arkadaşlarınızla vakit geçirirken ama en önemlisi yemek yerken acele etmeyin. Yemek yerken acele ederseniz ne yediğiniz şeyin tadına varırsınız, ne şükretmeyi hatırlarsınız, ne de minnettarlık duygusuna sahip olursunuz. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bize verilmiş büyük bir hediye. Acele edersek bu detayların tamamını kaçırmış oluyoruz. O yüzden sizden ricam, hayatın içinde zaten yavaş hareket etmeniz ama yemek davranışlarında da lütfen böyle paldır küldür yiyip bir an evvel koşturmak yerine biraz yavaşlamakta fayda var. 5. madde tam buram buram psikolojinin içinden gelen bir madde. Kendinizi yemekle ödüllendirmeyin. Ödül konusu. Şimdi kendinizi yemekle ödüllendirmeyin. Ne demek bu? İnsan kendisini yemekle ödüllendirmeye başladığında işte bir işi iyi yaptınız, o her istediğimi yiyebilirim. Ya da işte eşinize kendinizi çok sevdireceğiniz müthiş bir davranışta bulundunuz. O harika, kendimi ödüllendirebilirim. Bir şey ödül olarak verildiğinde gözünüzdeki değeri, gözünüzdeki tanımı değişir. Ve bir ödüle her an sahip olma ihtimaliniz varsa onu her an hayatınıza tutmak istersiniz. Aynı çocuklarınıza cep telefonunu, tableti, teknolojik ürünleri ödül olarak vermeyin dediğim gibi. Yemeği ödül olarak kendinize verirseniz bu sefer kendi duygunuzu her değiştirmek istediğinizde yemeğe koşturabilirsiniz. Çünkü ödüller bizi mutlu eder. Yemek ise yaşantımızı devam ettirmemizi sağlar. Aralarında bir fark var. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Asla çocuğunuza ödül olarak yemek vermeyin. Daha henüz 3-4 yaşındaki çocuklara iyi bir şey yaptıklarında yemeği ödül olarak verirseniz onların önündeki koskocaman obezite yolunda açmış oluyorsunuz. Çünkü bir çocuk ödül ulaşılabilirse sürekli ödülü almak ister. O yüzden yemek ödülleştirilmemeli. Ayrıca dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir konu şu çocuğunuzla ilişkinizde. Çocuğunuz düştü, bir yere acıdı ya da ağrıdı. Ne yapıyoruz öyle durumlarda? Hemen elinde bir gofret, anne baba geliyor, al diyor gofret. Şimdi çocuk tam ağlamak üzere böyle canı yanarken gofreti görünce ikisinin arasında kalıyor. Acı var, gofret var. Gofreti ısırdığı anda şunu öğreniyor. Acılarımı, sıkıntılarımı bir şey yiyerek dindirebilirim ya da azaltabilirim. Bakın siz öğrettiniz. Yani programın başına dedik ya, duygularınızı yiyor olabilir misiniz? İşte 3-4 yaşında yere düşüp de ağlayan bir çocuğa gofretle, çikolatayla onun ağlamasını durdurmaya çalışırsanız onun duygusunu yemesine neden oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Bir çocuğun ağlamasına sıkıntı yok. Ağladığı zaman şunu söylüyor: anne yardıma gel. Baba benim yanımda ol. Ağlayan çocuğun sadece yanında olmanız gerekiyor. Çünkü ağlamak bir duygunun ifadesi ve insanlar için duyguların ifadesi sağlıklı. Ama ne zamanki çocuğunuz arsız bir şekilde arzu ettiği bir şeyi ona vermediğiniz için ağlıyorsa pek ilgilenmeyin. O ağlama davranışı ödül verilmediği durumda yavaşça ortadan kalkacaktır. Ağladığında bir şeyi kazanabiliyorsa ağlama davranışında bu sefer pekiştirmiş olursunuz. Aynı yeme davranışında verdiğim örnek gibi. Canı acıdığında abur cuburla bunu unutturmaya çalışmayın. İşte duygularınızı yiyor olabiliyor musunuz, olabilir misiniz sorusunun cevabı da kısaca bu esasında. Biz tabii ki şimdi bu programda duyguları yiyor musunuz diye sorduk. Hangi duygu sizi yemeye daha çok sevk eder, hangi duygu yemeye neden olur diye tabii ki sizlere de sorduk. Nasıl yaptık bunu? Sokak röportajlarıyla. Programımızın ilki sokak röportajları bölümü var. Böylece sizden gelen şeyleri birebir duyabiliyorum. Ayrıca tabii sizden gelen sorulara da cevap veriyoruz programın en sonunda. Ama şimdi isterseniz önce bir sokakta bize neler gelmiş, sizler hangi duygular sizi daha çok yeme davranışına itiyor, onları bir dinleyelim bakalım. Sokağın sesine bir kulak veriyoruz.
1: Ben mutlu olduğumda daha çok yemek yerim.
2: Mutlu olunca yerim.
3: Beni biraz üzüntü, moral bozukluğu.
4: Kızdığım zaman yemek yerim diye bir şeyim yok, tabiatım yok. Mutlu olduğum zaman da yok. Yani normal neyse o anı yaşarım.
5: Depresyon.
6: Mutlu olduğumda, üzüldüğümde.
7: Mutlu olduğumda genelde tatlılara daha çok açlık hissederim.
8: Acıkmadığım zaman dışında yemek yemiyorum.
9: Vallahi insanın sevdiği yemeği yemesi insana bir mutluluk veriyor. Bunu hepimiz yaşantımızdan biliyoruz. Öfkelendiğimde aksine iştahım kesilir. Ama mutlu olduğumda yemeğe yönelirim.
10: Ben üzüldüğüm zamanlar, yani mutlu olmak için, mutluluk hormonları salgılansın diye yemek yerim genelde.
11: Daha çok mutsuzluk. Biraz böyle kendimi depresif hissettiğim zamanlarda yeme içgüdüsü daha çok öne çıkıyor.
0: Gerçekten harikasınız. Cevaplar o kadar güzel ki. Sadece sokak röportajını yapmak yetecek gibi. Sanki ben böyle fazladan gereksiz konuşuyormuşum gibi. Çünkü şu diyor: mutlu olduğum zaman tatlı yerim. Öfkeli olduğum zaman daha çok yerim. Depresyondayken yeme davranışlarım artar. Üzüntülü olduğum zamanlarda yerim. Sevdiğim yemekler beni mutlu eder.

0: eder. Mutlu olduğum zaman sevdiğim yemekleri yeme arzum artar. Mutluluk hormonlarını salgılamak için yani. O kadar iyi cevaplar ki hakikaten. Bakınız ama cevaplara baktığımızda hapur hapur duygularımızı yiyoruz. Duygular yeme davranışlarımızı belirliyor. Tabii ki aralarında ilişki olacak. Ama duygularla baş etmek için yemek yemeye başladığımızda sorun ortaya çıkıyor. Yeme, mutluluk hormonlarıyla bir ilişkisi var mı? Tabii ki var. Çünkü doğada yiyerek hayatta kalan bir canlıyım ben. Ve insanoğlu doğadaki bütün deviniminde yemek ararken birçok şey deniyor. Gerçekten tadı güzel olan şey, bu arada sağlıklı olan şey de tabii ki doğamızda yaşamaya devam ediyor olsaydık, tadı güzel olan şeyler daha sağlıklı olan şeyler olacaktı. Ve bunu bulduğu anda yaşadığımız mutluluk çok değerli. Sistem orada seni mutlu ediyor ki onu yemeği sürdür. Çünkü o sağlıklı. Doğamızdan uzaklaşmamış olsak sistem şöyle çalışacak. Beslenme uzmanları şunu söyleyecekti. Canın ne çekiyorsa onu ye. Çünkü bir şey canın çekiyorsa muhtemelen yemen gereken şey de odur. Canının çekmesi bir ihtiyaçtan kaynaklı bir şey. Çok basit bir slogan. Canın ne çekiyorsa onu ye. Ama tabii ki bu şekerli gıdalar, o haşır huşur paketli gıdalar devreye girince bizim canımızın ne çektiğiyle alakalı sistem bozuldu. Reklamların verdiği ödülle bir şeyler canımız çekmeye başlayınca doğamızdan uzaklaştık ve fizyolojimizin sesini ne yazık ki dinleyemez olduk. Ama burada kocaman bir şey var ki biz duygularımızı yiyoruz. Bir diğer soru daha var. Şimdi cevaplarda şöyle bir şey vardı ya, sevdiğim zaman yemek yerim, sevdiğim yemeği yiyince mutlu olurum. İşte mutlu olduğumda sevdiğim yemek canım ister. Depresyondayken yemek yerim. Bir de bunu sorduk. Acaba gerçekten insanlar kilo alınca mı depresyona girer? Yoksa depresyona girdikleri için mi kilo alırlar? Bu çok ciddi, kocaman bir soru işareti bütün psikoloji dünyası için. Aralarında bir ilişki olduğu kesin ama ilişkinin yönü hakkında çok emin değiliz. Bakalım sizler bu konuda neler söylediniz? Yine cevabın sizlerden geleceğinden eminim. Hadi sokak röportajımızı dinlemeye devam edelim.
1: Genellikle ben mutsuz olduğum zaman kilo alırım. Çünkü çok fazla yemek yiyorum.
2: Kilo almamın mutluluk ve mutsuzlukla hiç alakası yok. Hareket edememekle alakası var.
3: Kilo aldığımda mutsuz olurum.
4: Ben mutsuz olduğumda kilo veririm.
5: Mutsuz olduğumda kilo veriyorum.
6: Yani kilo aldığımda mutsuzlaşmam. Mutsuz olduğumda da kilo almam, kilo veririm tersine. Böyle bir metabolizmam var.
7: Genelde canım sıkıldığında yemek yemek istiyorum böyle. Ya da dizi izlerken falan böyle meşgul olmak için bir şeye eşlik ediyor, güzel oluyor. Ya da arkadaşlarımla buluşunca gene eşlik ediyor. Bir şeyin yanında genelde, bir şey yaparken hep yemek yiyorum.
8: Mutluluk. Üzüntülü olduğum zaman asla yemek yiyemem. Öfkeli olduğum zaman hiç yiyemem. Zaten öfkelenmem ki.
0: Cevaplar harika. Mutsuzluk bazen kilo vermeme neden oluyor. Kilo aldığımda mutsuz olabiliyorum. Canım sıkıldığında yemek yeme davranışlarım daha çok artıyor. Şimdi depresyon aslında bir karamsarlık hali, bir mutsuzluk hali. Depresyon iştahımızı değiştirir. Bazen arttırır, bazen azaltır. Depresyon bizim uyku düzenimizi değiştirir. Bazen arttırır, bazen azaltır. Ama bu fizyolojik semptomlar, uyku gibi, beslenme gibi fizyolojik mevzular değiştiğinde bir kafamızda bir soru işareti oluşmalı. Acaba benim hayatımda kötü giden bir şeyler mi var diye iyi bir göstergedir. Şimdi sokaktan gerçekten harika cevaplar geldi. Anlattıklarımızı özetlemiş olduk esasında. Şimdi sizden gelen sorulara bir bakalım. Hemen tabii ki sizden gelen sorular aynı sokak röportajları gibi bir araya gelmemizi sağlıyor. Sizin sesinizi buraya getiriyor. Benim için çok değerli. Soru bir genç arkadaşımızdan. 14 yaşındayım. Ailem yasaklar koydukça onlardan intikam alırmışçasına yemek yiyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Evet, 14 yaş için aile çok yasak koyan bir aile ise, ki biz buna psikolojide ebeveyn kontrolü deriz. Ebeveyn kontrolü yüksek olan bir ailede yaşıyorsanız obezite riskiniz artıyor. Hatta kontrol sizde değil de daha çok ailenizde olduğu için sizin bir şeyleri kontrol etme ihtiyacınız artıyor. En rahat kontrol edebileceğimiz şey nedir? Ağzımızdan içeri girecek olan besine izin vermek ya da vermemek. Bu daha küçücük bir bebekken hayatla kurduğumuz tek kontrol bağıdır. Hiçbir şey yapamıyorken, şöyle kumdan içindeyken düşünün, sadece ağzını kapatıp yemeği engelleyebilirsin. Oraya giren şey engel. Bu oral olarak hayatın kontrolünü alma çabasındadır, çabasıdır. Ve özellikle Üzerimizdeki baskılar, yasaklar, kurallar çok arttığı dönemlerde biz yine kaybettiğimiz

kontrolü aynı bir çocuk gibi oral yoldan sağlamaya çalışırız ve yeme davranışlarımız değişir. O yüzden sevgili dostum, biraz daha özgürlüğe sahip oldukça, biraz daha yaşın büyüyüp de ebeveyn kontrolü azaldıkça onlardan intikam alırmış gibi yemek yeme ihtiyacın da ortadan kalkacak. Ama bir yandan da sen sorumluluk ve özgürlük arasındaki ilişkiyi kurup ailenin kurallarından yavaş yavaş özgürleşsen iyi olacak. Lütfen bu sözlerimi ailene de dinlet. Efendim bugün beslenmemizden, psikolojiden ama en önemlisi de acaba duygularımı yiyor olabilir miyim sorusundan bahsettik ve programın sonuna geldik. Umarım beslenme düzeninizle ilgili az önce bahsettiğim bu 5 maddeyi de yerine getireceksiniz ve beslenme düzeniniz size huzur veren bir beslenme düzenine dönecek. Size harika bir gün, muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size önce bir fındık ezmesi yapacağız. Sonra bu fındık ezmesiyle çok güzel bir kurabiye yapacağız. Fındık ezmesi yapmamız için reçetemiz çok basit. İçerisinde fındık kullanacağız, bal kullanacağız ve fındık yağı kullanacağız. İçerisinde hiç şeker yok, hiçbir katkı maddesi yok. Çok güzel, çok besleyici bir tarif. Hemen fındıklarımızı aldık, bir tavaya koyduk. Birazcık fındıkları kavuracağız. Çok fazla değil ama. Çok fazla kavurmak istemiyoruz. Birazcık fındıkları kavuracağız. Biraz kavurduktan sonra bunu rondomuzu alacağız. İçerisine fındık yağı ekleyeceğiz, bal ekleyeceğiz ve çekmeye başlayacağız. Çektikten sonra böyle bunlar küçük küçük parçalara ayrılacaklar. Böyle sonra da o içerisindeki yağla birlikte birleşecekler. Balla birlikte birleşecekler. Çok güzel böyle sürülebilir bir hale geliyor olacak. Size tavsiyem bu malzemeleri evinizde zaten bulunduruyorsunuzdur. Yani evinizdeki malzemelerle bunları yapmanız ve bunu afiyetle yemeniz. Hemen fındıkları böyle güzelce kavuracağız. Dediğim gibi çok fazla değil, birazcık kavuracağız. Birazcık kavurduktan sonra da diğer işlemleri yapacağız. Sonra burada elde ettiğimiz fındık ezmesiyle çok güzel böyle ağzınıza layık bir böyle fındık ezmeli bir kurabiye yapacağız. İnanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Böyle eminim şu an çok merak ediyorsunuz nasıl olacağını. Hemen fındıkları kavuruyoruz. Fındık aslında vücudumuza çok faydalı olan bir besin. Yani günde hani uzmanların söylediği en az bir avuç fındık tüketilmesi gerekiyor. Çünkü kolesterolü iyi geliyor. Beyin sağlığına iyi geliyor. Saç diplerine bile fındık yağı aslında iyi gelen bir besin. Yani ülkemizde de bolca yetişiyor. O yüzden faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Fındıklarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Bu işlemi yapıyor olmamızın sebebi fındıkların yağını böyle daha kolay bir şekilde bırakıyor olması. Hemen iyice kavurduk. Bir tahta kaşık yardımıyla rondoya koyacağız. Rondoya koyduktan sonra çekim işlemlerine başlayacağız. Üzerine biraz daha fındık yağını ve balını ekleyeceğiz. Ve fındık ezmemiz, tarifimiz hazırlanmış olacak. Yapımı çok basit. Gerçekten çok eğlenceli, çok da besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. Genel olarak Karadeniz'de fındık yetiştiriliyor biliyorsunuz ülkemizde. Karadeniz'de fındık yetiştirildikten sonra kış aylarında fındığı saklamak için şöyle bir yöntem tercih ediliyor. Önce fındığı rondodan geçiriyorlar. Daha sonra bunu ya tavada ya da fırına atıp bir nevi kavuruyorlar. Sonra bunu porsiyon porsiyon ayırıyorlar. Porsiyon porsiyon ayırdıktan sonra da o küçük fındık tanelerini kışın pastalarda, böreklerde her türlü kullanabiliyorlar. Hemen fındıklarımızın kalanını koyalım. İçerisine birazdan fındık yağı ve bal ekleyeceğiz. Şurada birkaç tane fındığımız kaldı. Tahta kaşıkla yapıyorum çünkü birazcık sıcak olduğundan dolayı elimiz yanmasın. Şuradaki fındıkları da koyalım. Evet, fındıkları hazırladık. İçerisine hemen fındık yağımızı ekledik. Ve içerisine çiçek balı kullanıyorum ben. Çiçek balımızı ekledik. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi çekim işlemlerine başlayacağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok basit bir tarif. Bu tarifi kreplerinizin

yanında kullanabilirsiniz. Pankek yapıp bu tarifin yanında pankeklerinizle birlikte kullanabilirsiniz. Böyle pastalar, börekler yapıp pastalar yapabilirsiniz. Pastaların üzerine güzel güzel süsleyebilirsiniz. Ve biraz sonra yapacağımız gibi kurabiye yapabilirsiniz. Hemen çekim işlemlerine başlıyoruz. Bu işlem birazcık uzun sürecek bu işlem. O yüzden makinenizi çok fazla zorlamayın. Yani soğuta soğuta, beklete beklete yapın. 1 dakika çekin, 30 saniye bekleyin. 1 dakika çekin, 30 saniye yaklaşık olarak bekleyin. Hemen devam edelim. Yaklaşık birer dakika arayla çekim işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi kıvamına bakıyorum. Birazcık daha bal ve birazcık daha fındık yağı koymam gerekecek. Hemen ben burada zaten yedekte fındık yağımı ve balımı barındırmıştım. Hemen balımızı da ekleyelim. Ve fındık ezmemiz istemiş olduğumuz kıvamı geldi. Bakın gördüğünüz gibi tam böyle sürülebilecek kıvamda ve çok güzel oldu. Hemen bunu bir tabağa alalım. Bastırdık. Tam sürülebilecek kıvamda çok güzel görünüyor. Hemen bir tadına bakalım. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Şimdi fındık ezmeli kurabiye yapalım. Şimdi fındık ezmemizi yaptık ve fındık ezmeli muhteşem bir kurabiye yapacağız. Bunun için ne kullanacağız? Un kullanacağız, pudra şekeri kullanacağız. Tabii ki birazcık daha fındık yağı kullanacağız. Ve birazcık böyle daha böyle aromatik olsun diye vanilya kullanacağız. Hemen burada fındık ezmemizi, hepsini bir kaba yerleştirelim. Fındık ezmemizi koyalım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Bir kurabiye yapacağız. Daha sonra da bunu fırınımıza atacağız. Yaklaşık 180 derecelik fırınımızda 10-12 dakika pişireceğiz. Unumuzu şöyle koyduk. Kenarda dursun. Un miktarını arttırabiliriz. Birazcık pudra şekeri koyuyorum. Birazcık vanilya koydum. Ve yine fındık yağımızı koyduk. Şimdi güzelce bütün hepsini yoğuracağız ve bir karışım elde edeceğiz. Yapımı çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif olacak bu. Un miktarını birazcık arttıracağım birazdan. Çünkü zaten fındık ezmesini yaparken de bol miktarda yağ kullanmıştık. İçerisinde hiç şeker yok. Sadece baldan bal var ve pudra şekeri var. Birazcık da vanilya var. Hemen iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş un miktarını arttıracağız. Şöyle elimizde unları alalım. Ve güzelce yoğurmaya devam edelim. Bunu isterseniz birazcık daha sıvı halde yapıp böyle tüplere koyabilirsiniz. O tüpte sıkabilirsiniz. Ama biz kurabiye gibi yapacağız. Yuvarlak yuvarlak bunları afiyetle yiyeceğiz. Hemen bu güzel. Böyle akşam beş çaylarınızda da yapabilirsiniz. Ya da kahvaltının üzerine bir tatlı yemek isterseniz bu tarifi de uygulayabilirsiniz. Bence kıvamı yavaş yavaş oldu. Un miktarını arttırmamıza gerek kalmayacak. Şimdi var olan bunu hemen kenarlarından alarak iyice yoğuracağız. Hemen birazcık fındık yağını arttıralım. Çünkü şimdi bunu rulo haline getireceğiz. Evet, şimdi kıvamı daha iyi oldu. Çünkü un bazen unun markasına göre çeşitliliği farklılaşabiliyor. O yüzden bu un birazcık yağ sevdi ve yağ çekti. Şurada yavaş yavaş yağ ekleyerek işlemlerimize devam ediyoruz. İsterseniz üzerine tekrar pudra şekeri de koyabilirsiniz. Ama ben içerisinde bu kadar şeker, bu kadar bal koyduktan sonra pudra şekeri ve bal koyduktan sonra daha fazla pudra şekeri koymak istemiyorum.
süsleyip

süsleyerek yani üzerine fındıkla da süsleyebilirsiniz bunu. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok keyifli, çok güzel bir tarif. Evet, bakın tam istemiş olduğumuz kıvama geldi. Şöyle elinizle

olurdu. Bir sürü şey yapılırdı. Böyle kurabiyeler, börekler, çörekler falan. Biz böyle beklerdik, derdik ya. Ne zaman gün olacak acaba tekrar diye. Gerçekten şu an o günler geldi aklıma. Annem çok güzel kurabiye ve börek yapardı. Biz de belli olduğu üzere o böreklerle, kurabiyelerle afiyetle yedik. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız tarifleri gönderiyorsunuz, fotoğraflarını atıyorsunuz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bazen diyorum ki ya acaba benden güzel mi yapıyorsunuz? O yüzden bana yazmaya devam edin. Hemen. İsterseniz burada tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ben beyaz un kullanmayı tercih ettim. Ama tam buğday unuyla da çok güzel bir şekilde tarifinize devam edebilirsiniz. İki tane daha yaptığımız zaman 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirdiğimizde böyle fıstık ezmeli kurabiyemizi afiyetle yiyeceğiz. Şurada kalan son topumuzu da hazırladık. Dediğim gibi üzerine isterseniz böyle güzel güzel fındıklar yerleştirebilirsiniz. 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirmeye başlayabiliriz. 10 dakika geçti, fındık ezmeli kurabiyelerimiz böyle mis gibi hazır hale geldiler. Bunu dediğim gibi akşam 5 çaylarınızda da kullanabilirsiniz. Kahvaltının hemen sonrasında ya da böyle akşam tatlı kriziniz tuttu. Böyle bir tatlı tüketmeniz lazım. Hemen böyle hızlıca fındık ezmesi yapıp fındık ezmeli kurabiyeyi afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer ki bunu bal ve fındık yağı kullanmak istemezseniz de direkt fındık ezmesini sadece çekerek de fındık ezmesini elde edebilirsiniz. Ama kıvam bu kadar yoğun olmayacaktır. Şimdi ben bunun üzerine böyle güzelce kuş üzümleriyle süslemek istiyorum. Şöyle tatlı tatlı kuş üzümlerini koyacağız. Kuş üzümlerini pişirmedik. Pişirmeden de koyabiliriz. Ya da isterseniz kuş üzümlerini hazırlamış olduğunuz harcın içerisine de güzel güzel koyabilirsiniz. Çok renkli, çok güzel, çok da lezzetli olacaktır. Birazdan tabii ki ben bu lezzetli tarifin tadına bakacağım. Afiyetle yiyeceğim. Bunu fındık ezmesini yaparken böyle sürülebilir bir halde de yapabilirsiniz. Ya da böyle o parçacıkların ağza gelmesini istiyorsanız da afiyetle o şekilde de yiyebilirsiniz. Şimdi kendi yiyeceğimin hemen üzerine de böyle güzel güzel kuş üzümlerini buna bolca koyalım. Şuna bir tane daha koyduk mu? Evet, sanırım en güzel kısmı bu işin ya. Yani hani o yaptıklarımız şeyi yiyoruz ya. Yani gerçekten bu işin en keyifli kısmı bu. Hemen şöyle ayırdık. Bakın çok güzel dağılıyor. Hiç birbirine yapışmamış. Tam istemiş olduğum kıvamda. Şurada kuş üzümlerini arasına koydum. Of, mis gibi kokuyor. Yani o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi hemen afiyetle yiyeceğiz. Çok güzel. Tam da istemiş olduğum gibi. Yani kıvamına bakın. Tam bir kurabiye kıvamında. Ne böyle çok yumuşak ne de böyle çok sert. Dağılabilecek kıvamda ağzınıza aldığınız zaman mesela Antep'te baklava yediğinizde böyle olur. Antep'te baklava yersiniz. Böyle ağzınızda böyle bir çıtırtı olur. Böyle çıt sesini duyarsınız. Sonra o ağzınızda tamamen dağılır. O lezzet her yere yayılır. Tam da böyle tarifi buna uygun bir şekilde olmuş durumda. Bugün size fındık ezmesi tarifi yaptık. Ve fındık ezmeli üzerine de böyle hafif kuş üzümlü bir tane kurabiye yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.700.

0: 150'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volkano. Sosuyla Algida Volkano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vitamin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: Yaptılar.
1: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
2: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
3: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
0: Senin damattan bir haber var mı?
2: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
3: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
2: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
5: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdi. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
3: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
1: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
2: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
7: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.

Meksika'da yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Yepyeni bir gün, yepyeni bir şehir demek. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Yucatan Yarımadası'nın en önemli turizm destinasyonlarından birindeyiz. Cancun'a merhaba.

bembeyaz kumları, eşsiz mavilikteki turkuaz denizi, palmiye ağaçları ve kendine has eğlence ortamıyla Cancun tam bir tatil cenneti.

0: Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalı zenginlerin uğrak noktası Cancun. Cancun'u gezmeye başlıyoruz. İşte Cancun'dayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, sabahın en erken saatlerinde uyandık. Mexico City'deki otelimizden ayrıldık. 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından bambaşka bir şehre geldik. Ve o şehirde uçağımızı bekleyip artık 2 saatlik bir yolculuğun ardından işte Cancun'a merhaba dedik. Mexico City ile taban tabana zıt bir yer Cancun. Bizde Antalya'da Belek gibi düşünebilirsiniz. Mexico City'de İstanbul. Hani İstanbul Belek gibi farklılıklar arz ediyor. Hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Şu anda 30'lar var. Bulutlu bir hava ama nem inanılmaz fazla diyoruz. Gerçekten keyifli anlar yaşayacağız Cancun'da. Cancun macerası başlıyor.

0: Cancun'un bembeyaz plajındayız. Peki Cancun'daki planımız nedir?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte Cancun'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Cancun yazısının önünde merhaba diyoruz Cancun'a. Bembeyaz kumları, harika Karayip deniziyle beraber Cancun muhteşem bir yer. Bugünün planını hemen anlatalım. Az sonra teknemize bineceğiz. La Isla Mujeres adasına gideceğiz. Yani İspanyolca kadınlar adası denen bir adaya gideceğiz. Ve orada bir yüzme molamız olacak. Yemek yiyeceğiz. Keyifli bir vakit geçireceğiz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Şimdi de Cancun'u keşfetme zamanı diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Cancun için biz hazırız. Siz de hazır olun.

0: geliyor Cancun'a? Gelin öğrenelim.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Cancun'a geldim. Çok daha güzel oldu.
2: Nasıl?
1: İyi oldu.
2: Memnun musunuz?
1: Harika bir yer. Kumu, her şeyi de.
2: Bugünkü plan neymiş?
1: Bugün denize gideceğiz. Katamarana bineceğiz. Denizde, plajda yüzeceğiz. Süper. Mutlu bir gün geçireceğiz.
2: Yüzmeye hazır mısınız?
1: Hazırım. Herkesi de beklerim.
2: Süper.
1: İkinci defa da gelmeyi niyetliyim.

Cancun'da oteller bölgesi burası. Oteller çok lüks. 6-7 yıldızlı Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği oteller mevcut Cancun'da. İşte bu noktada oteller.

0: Plajlar görmüş olduğunuz gibi harika Cancun'da. Burası Cancun'un oteller bölgesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Cancun dedik ve Cancun'un en önemli yanlarından bir tanesi işte görmüş olduğunuz bu bembeyaz kumlar. Harika bir ortam var burada. Muhteşem bir deniz, tabii ki Karayip Denizi bu. Ve bu denizin üzerinde bulunan La Isla Mujeres Kadınlar Adası'na gideceğiz. Yüzme molamız olacak. Bunun dışında işte arkamızda görmüş olduğunuz bu sahil oteller bölgesi. Dünyanın dört bir yanından turistler, ağırlıklı Amerikalılar, dünyanın en VIP turistleri, zenginler buraya geliyorlar, tatillerini yapıyorlar. Çünkü bu oteller bölgesinde arkamda görmüş olduğunuz sahilde lüksün ötesinde bir konsept var otellerde. Hakikaten hani 6 yıldız, 7 yıldız verilebilse bu otellere verilebilir. Öyle söylüyorlar. İşte arkamda yerleşmiş vaziyette bu oteller denizin sıfır noktasında diyebiliriz. Hepsinin önünde bembeyaz kumlardan oluşan bir plaj var. Tropik bir atmosferdeyiz. Bu da çok önemli. Ve tabii ki Cancun'la ilgili birçok detayı anlatacağım ama bakalım Cancun nasıl bir yermiş.

Cancun tam bir doğa harikası. Gölü, dalyanı, plajları, denize açılan kısmı gerçekten bir doğa harikası Cancun. I wish I could make it easy.

0: ve Cancun'daki planımıza başlıyoruz. Tekne turu. Karayip Denizi'nde harika bir tekne turu macerasına başlayacağız. Hedefimiz Isla Mujeres Adası. Hava yaz kış 30 derece ve üzerinde Cancun'da. Cancun'a hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tekne turu dedik. Tüm ekipmanlarımızla hazırız tekne turuna. Karayip Denizi'ne merhaba diyeceğiz değerli izleyenler. Kışın ortasında sımsıcak bir ortam, 30 derece nemli bir ortam ve palmiye ağaçları, bembeyaz kumlar, hani sıcak kumlardan serin sulara atlar gibi diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi teknemiz bizleri bekliyor. La Isla Mujeres adasına gideceğiz. O zaman şöyle diyebiliriz. Bienvenido a Cancun. Cancun'a hoş geldiniz.

0: Tekneye binmeden önce rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu ve bugünün planıyla ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. La Isla Mujeres Adası ile ilgili ayrıntıları öğreniyoruz Murat'tan. Evet değerli izleyenler, Cancun'dayız. Ne güzel bir yerdeyiz. Murat, erken kalktık ama değdi ya.
1: Tabii uzun bir yolculuktan sonra Cancun'a geldik. Aslında çok da uzun sayılmaz, 2 saatlik. Güzeldi, rahat bir uçuştan sonra geldik. Hemen otelimize yerleştik. Arkasından katamaran bizi bekler. Kadın Adası'na, İspanyollar buraya geldiğinde kadın heykelleri görmüşler. Demişler ki olsa olsa bu bir kadın adasıdır. Beyaz kumlar, mercan kayalıkları ve masmavi sulara doğru gidiyoruz şu anda. Sizleri de bekleriz bir dahaki seferde.
0: Evet, kırılın koltuğunuza, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Karayiplerden harika manzaralar getiriyoruz değerli izleyenler. Haydi katamarana, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun. İşte teknedeyiz. La Isla Mujeres Adası'na gidiyoruz.
2: Arkadaşlar, hoş geldiniz.

0: Bindiğimiz tekne bir katamaran ve biz de katamaranın bir özelliği olarak denize çok yakın gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, aman diyeyim beni kıskanmayın, siz de yapabilirsiniz. İşte Meksika, işte Cancun, işte katamaran diyoruz ya, ne yapıyorsak sizler için. Şimdi harika bir adaya doğru gidiyoruz. La Isla Mujeres, İspanyolca kadınlar adası demek. İspanyollar ilk geldikleri zaman sahilde bir takım heykelcikler bulmuş. Kadın heykelcikleri, onun için bu ismi vermişler adaya. Adanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Tabi Karayip Denizi bu. Bir ayrı güzel. Hani ortalama yıl boyu sıcaklığı 30 derece olan bir denizden bahsediyoruz. Ve işte yol almaya başladık. Şimdi bu keyifli tekne yolculuğundan, bu katamarandan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bizim Türkiye'den gelen dostlarımız da var. Şimdi onlara da biraz mikrofon uzatacağız. Bakalım onlar kendilerini şanslı hissediyorlar mı? Hadi bakalım.

0: turkuaz sulardayız. Türkçe şarkılar eşliğinde gidiyoruz. Tarkan Sıla eşlik ediyor bizlere.
1: Evet değerli izleyenler, Karayip Denizi'nin keyifli sularında katamaranımızla yol alıyoruz. Hedef tabii ki La Isla Mujeres, Kadınlar Adası. Ama burada arkadaşlar sağ olsunlar, bakın ne kadar çok Türk geliyor ki. Hem bize merhaba dediler, hoş geldiniz dediler. Şu anda da Tarkan çalıyor, inanabiliyor musunuz? Vallahi sanki Bodrum'da bir tekne turuna katılmış gibiyiz. Birazdan dans sözü bekliyoruz yani. Hani o kadar Türk hissediyoruz kendimizi, bakın buralarda böyle Türkiye'de hissediyoruz daha doğrusu. Şimdi katamaran olduğu için bu noktada da oturabiliyoruz. Altımız deniz. Şu anda denize, yani şöyle elimizi soksak denize değeceğiz değerli izleyenler. Son derece keyifli bir ortam. Yaklaşık 20 dakika sürüyormuş bu tekne turu. 20 dakika bu keyfi yaşayacağız. Sonrasında adaya çıkacağız diyoruz. Hadi bakalım, ada bizi bekliyor.

La Isla Mujeres, kadınlar adasında konaklama imkanları da mevcut. Oteller, pansiyonlar söz konusu. Daha ziyade kafa dinleme ortamı La Isla Mujeres. Eğlence ise Cancun'da.

0: Bu adada Kuzey Plajı çok önemli. Adanın en güzel plajı olduğunu söylüyorlar Kuzey Plajı'nın.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor.
0: Ve adaya 45 dakikalık bir katamaran yolculuğuyla geliyoruz. İşte adadayız.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, yaklaşık olarak 45 dakikalık bir katamaran yolculuğunun ardından La Isla Mujeres Adası'na, yani Kadınlar Adası'na merhaba dedik. Bir kez daha hatırlatalım. İspanyollar bu adayı ilk keşfettiklerinde arkamda görmüş olduğunuz bu bembeyaz sahilde kadın heykelcikleri bulmuşlar. O yüzden de adanın adına La Isla Mujeres demişler. Ve şimdi biz ne yapacağız derseniz, keyifli bir öğlen yemeği alacağız. Sonrasında ise güzel bir plaj bulup denizin tadını çıkartacağız diyoruz. Ve elbette ne yapıyorsak sizler için diye altını çiziyoruz. Bu arada şunu hatırlatalım değerli izleyenler. Buraya gelmek için Cancun'a direkt uçuşlar Mexico City'den, çeşitli yerlerden, çeşitli noktalardan söz konusu. Bunları da ilerleyen dakikalarda hepsini anlatacağım. Bir yol haritası çizeceğiz. Buraya nasıl gelinir? Hepsini tek tek öğreneceksin.

0: Tekneden iniyor. Yemeğe geçmeden önce Meksika'daki canlı çeşitliliğini sizlerle buluşturmak istedik. İşte bu bir pelikan. Resmen poz veriyorlar.
1: Cancun'dan geldik La Isla Mujeres'e. Bu arada Meksika'nın tamamı ile ilgili belirteceğimiz önemli bir detay var. Meksika bir doğa cenneti. Birçok bitki türü, birçok hayvan türü, gerçekten göremeyeceğiniz türdeki kuşlar, sürüngenler, balıklar, bitkiler, çiçekler, ağaçlar. Burada değerli izleyenler, işte bunun da kanıtı. Şöyle bir iskeleden yürürken baktık, ben vallahi bile heykel zannettim. Yani ya da böyle biblo gibi koymuşlar zannettim. Hani olur ya turistik yerlerde böyle, yani renk olsun diye. Arkamda görmüş olduğunuz bu pelikanlar gerçekler ve resmen poz veriyorlar. İşte bu ağaçların, bu odunların üzerinde duruyorlar, güneşleniyorlar, tüylerini kurutuyorlar diyoruz. Tabii ki La Isla Mujeres Adası başta olmak üzere Cancun'da ve devamında birçok hayvana rastlanır. Hatta Cancun'da timsah bile varmış, ayıptır söylemesi, lagün kısmında. Hani onları da görüntüleyebilirsek sizlerle buluşturacağız değerli izleyenler. Hadi şimdi karnımız acıktı, yemek zamanı.

0: Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz bir kez daha mikrofonu. La Isla Mujeres'le ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet, gerçekten çok keyifli bir ortamdı. Yemeğimizi yedik, deniz molası başlayacak artık ama öncesinde birazcık bu adadan bahsedelim, yemekten bahsedelim, turdan bahsedelim. Harika bir katamaranla, bize özel ayrılmış bir katamaranla grup olarak geldik buraya Murat. Neler söyleyelim adayla ilgili, yemekle ilgili, organizasyonla ilgili?
2: Şimdi tabii çok güzel bir katamaran, hakikaten bize ait, sadece bize ait. Yabancı kimse yok, kendi içimizde Türkçe müzikler eşliğinde. Sevgili rehberimiz, buradaki geminin rehberi de 3 gün araştırmış Türkçe müzikler bulmuş sağ olsun. Tarkan, Sıla eşliğinde geldik buralara. Yemek açık büfe. Balık, tavuk, aklınıza gelebilecek her şeyim var. Tatlı, salata, işte meyveler, her şey çok güzel. Denize sıfır zaten, palmiyelerin altında. Çok da güzel bir yer burası. Şimdi artık yemeğimizi yedik. Deniz bizi çağırıyor diyelim.
1: Evet.
2: Yavaş yavaş bu 25-26 derecelik suya yavaş yavaş gidelim bence.
1: Bu ada ile ilgili neler söyleyelim? Bu adada konaklama imkanı var mı? Bu adada kalabiliyor mu insanlar?
2: Biz tabii kalamıyoruz burada vakitsel nedenlerden dolayı ama şimdi burada arabalı vapurlar bile buraya gelebiliyor. Burada araba sirkülasyonu da var. Oteller de var. Küçük hosteller var. Küçük pansiyonlar var. Denizde sıfır. Hatta bir iki tane de güzel 5 yıldız otel var ama buranın, burası biraz sakin, yani kafa dinlemek isteyen insanlar için ideal bir yer. Burada muazzam bir gece hayatı yok. Gece hayatı karşıda, Cancun'da. Buraya daha çok böyle bir dönemde orta yaşın üstlerindekiler, hani biraz kafa dinleyelim, özellikle Amerikalı, Kanadalı turistlerin çok yoğun olduğu bir yer. Ama katamaran ve özellikle feribot ayakları var bunların. Direkt geçiş yapabiliyorlar. Geliyorsunuz burada birkaç euro, dolar karşılığında burada gelip hani otelleri zaten size hemen transfer ediyorlar. Var burada bayağı bir otel.
1: Pahalı mıdır?
2: Yok, çok değil. Yani Cancun kadar değil. Yani Cancun biraz daha pahalıdır. Çünkü oradaki oteller her şey dahil sistem. Burada her şey dahil sistem çok uygulanmıyor. Bu adanın, küçük adanın da konsepti bu. Aslında bozmak da istemiyorlar anladığımız kadarıyla. Gayet de güzel bir ada ama bizim tabii öbür taraf bambaşka bir yer, gece hayatıyla her
1: ona
2: şey.
1: Ona da bakacağız. Evet değerli izleyenler, şimdi önce bir deniz molası vereceğiz. Katamarana bineceğiz, güzel bir koy bulacağız. Ve o koyda, o plajda güzel bir Karayip denizi yaşayacağız diyoruz. O zaman hadi deniz zamanı.
2: Denize diyelim tabii.
1: Hadi denize. Haydi, haydi. Şöyle gidelim.

0: Artık denize girelim istiyoruz. Teknemize bir kez daha geçiyor. Özel bir koya gidiyoruz. Denize tekneden atlayacağız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yemeğimizi yedik ve işte iskelenin üstündeyiz. Katamaranımız bizleri bekliyor. Dostlarımız da orada. Birlikte yol arkadaşlarımız diyelim onlara. Ve şimdi denize girme zamanı. Karayiplerin eşsiz denizine gireceğiz. Ve yol boyunca yine güzel manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Meksika'nın bu doğasından muhteşem görüntülerle yola devam ediyoruz.

0: İşte denizin tam ortasındayız ve bu sıcak günün sonunda denize giriyor, serinliyoruz. Eşsiz Karayip Denizi'nin tadını çıkartıyoruz. Kışın en soğuk günlerinde sıcacık ortam. Deniz molasının ardından artık Cancun'a doğru yola çıkıyoruz. Ve eşsiz bir gün batımıyla günü tamamlıyoruz.
1: Harika bir yolculuğun ardından artık Cancun'a geri dönme zamanı diyoruz. Ve gün batımını hep beraber bu güzel katamaranda birlikte yaşıyoruz diyoruz.

harika bir gündü. Cancun'a geri döndük. Ama Cancun'un en önemli yanlarından birini sizlerle buluşturmadan olmaz. Cancun'un eşsiz gece yaşamı. Cancun'da dünyanın en önemli şovlarından biri yer alıyor. Daha önce Dominik'te de rastladığımız Coco Bongo Show dünyanın dört bir yanından misafirleri çekiyor.

Hafta içi, hafta sonu tıklım tıklım Koko Bongo Show. Bilet fiyatları da bir hayli pahalı. $170 başlıyor biletler. Koko Bongo Show'a davetliyiz. Koko Bongo Show'da çok farklı şovlar var. Sahnede sürekli aksiyon, sürekli ambiyans değişikliği söz konusu. Michael Jackson'dan Madonna'ya, Freddie Mercury'den Mask'a, Spider-Man'e kadar birçok farklı şov var Koko Bongo'da. Brezilya şovları bile söz konusu.

Bu şovlar interaktif ve gelen konuklar da şovun bir parçası oluyor. Coco Bongo Show'dan harika manzaralarla 3. günü tamamlıyoruz. Yarın yepyeni bir güne merhaba diyeceğiz.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Mehmet Taban ben. 31 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Başvuruyu nasıl yaptık?
1: Yarışmanızı aktif olarak her gün takip ediyorum. Kendimi denemek istedim. Hem de oldukça eğlenceli bir ortam olduğunu zaten düşünüyordum ki öyle olduğunu da gördüm. O vesileyle katılmış
0: evde
1: oldum.
0: Evde nasıldı performans? İyi mi?
1: Evde açıkçası performans fena değil. Özellikle hafızamın güçlü olduğunu düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz bugün.
0: 20 saniye süre yetiyor muydu size?
1: Genellikle yetiyordu, evet.
0: Genellikle yetiyordu.
1: Evet.
0: Selda Hanım.
2: Zaman zaman bana yetmedi.
0: Mesajım Selda Hanım'aydı.
2: Evet.
0: Selda Hanım, bugün kritik bir gün.
2: Evet.
0: Bugün 3 yarışmacımıza veda ediyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden daha çekişmeli, daha böyle korakor bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Pelin Hanım.
3: Bugün gitmek istemiyorum.
0: Gitmek istemiyor musunuz?
3: Hayır, bugün gitmek
0: O zaman tek bir şart var.
3: Aynen.
0: Finale çıkmak. Onun için de Sezer Bey müsaade ederse eğer.
4: Estağfurullah. Bugün kritik. Aramızda galibiyet yemin eden arkadaşlar var. Mehmet Bey taze kan geldi. O da iddialı bir yarışmacı olduğu anlaşılıyor.
0: Kim galibiyet yemin etti?
4: Selda Hocam'dan öyle direkt yemin etmese de ona benzer tabirler duyduk. Bir final görmek istiyor yani inşallah. Bakalım.
0: Evet. Sezer Bey kazansın. Tabii yarışmanın şu anda en güçlü ismi doğal olarak. 3 kez finaldeydi ve en son dün finalde 5000 lira nihayet para ödülünün de sahibi oldu. Kasada 7000 var. Bugünün de favori isimlerinden birisi. Ama biz ne favoriler gördük de son anda sürpriz bir şekilde buradan el sağlayarak ayrılanlar da oldu. Ama güzel bir yarışma, güzel bir gün bizi bekliyor. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Para ödülümüz de 5000 lira. 20 saniye süremiz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuz.
5: Değişik hareketlerim var bak Meryem.
6: Biri cinayeti üstlenmeni mi istedi?
7: İsmini bahşeder misin? Eğer olur da bu işi alırsam ilk gece misafir olmanı istiyorum.
8: Ercüment'ten intikamımızı alacağım sonunda.
0: Bir Türk dizisi soracağım şimdi size. Senaryosunu Usta Kalem Kandemir Konduk yazmıştır. 1992-2002 yılları arasında yayımlanan aile türündeki Türk televizyon dizisidir. 10 sezondan oluşan dizi Bizimkiler, Perihan Abla ve Çiçek Taksi dizileriyle beraber Türkiye'nin en uzun süre devam eden dizilerinden biridir. Dizide 1992-1997 yılları arasında Temel'le Fadime'nin aşkı işlenmiştir. 1997-2002 yılları arasında ise Temel Şirin Aşkı diziye konu olmuştur. Pek çok karakter o yıllardan günümüze akıllarda kayıtlı kalmıştır. Şoför Ali, Kuaför Behiye, Kemik Kıran Kadriye, Müzevvir Müzeyyen, Eczacı Bahadır, Gonca Gül, Maymun, Çaydanlık dizideki unutulmaz karakterlerdir. Sorumuz gelsin. Senaryosunu Kandemir Konduk'un yazdığı Temel ve Fadime aşkının anlatıldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Mehmet Bey, dizilerle aramız nasıl?
1: Fena değildir. Özellikle 90 doğumlu olduğum için 95-2005 arası dizileri oldukça yakın takip etme fırsatım olmuştu o dönemde. Umarım bu soruyu da doğru yanıtlamışımdır.
0: Şu anda vaktiniz oluyor mu dizi izlemeye?
1: Şu anda açıkçası pek olmuyor. İşlerin yoğunluğu vesaire nedeniyle. Ancak online platformlardan takip etmeye çalışıyoruz.
0: Peki. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Süper Baba diyorum.
0: Süper Baba. Mehmet Bey?
1: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Ve Sezer Bey?
4: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım, sizinki cevabınız ne?
3: Mahallenin Muhtarı mı yazmışım?
0: Bilmem, bir bakın isterseniz.
3: Evet, Muhtarı yazmışım.
0: Doğru cevap ne?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Yani sizin cevabınız?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Diye. Muhtarları.
3: Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Ama Muhtarı olarak yazmışsınız. Muhtarı mı, Muhtarları mı, yoksa ya süper doğru. Bir baba mı?
3: Bakalım.
0: Doğru cevabı görelim. Mahallenin Muhtarları olacaktı. İşte o muhtarlar bir anda puanları değiştirdi tabii ki. Pelin Hanım, üzgünüm. Sezer Bey ve Mehmet Bey puanlarla başladılar. Selda Hanım, izlediniz mi Mahallenin Muhtarları'nı?
2: İzlemiştim.
0: Ama Süper Baba'yı da izlediniz herhalde.
2: Hafızam çok iyi değil galiba.
0: Yok, öyle demeyin. O kadar da değil. O kadar da değil. Bilmiyorum. Hala buradasınız çünkü. Kaç günden bu yana beraberce
2: evet,
0: yarışıyoruz.
2: Evet, bir haftadır. Birlikteyiz.
0: Bunun bir sebebi olması gerekir tabii ki. Peki, ikinci sorumuza geçelim.

Hayvanlar aleminden ilginç bir hayvan soracağım. Çok yavaş hareket eden bu hayvan günde ortalama 35-40 metre mesafe kat eder. İki parmaklı ve üç parmaklı olmak üzere iki gruba ayrılan bu hayvanın toplam 6 farklı türü vardır. Boyu ortalama 60 santim olup Orta ve Güney Amerika'daki tropikal ormanlarda yaşar. Kolları uzun, kürek kemikleri kısa olduğundan ağaçlarda baş aşağı asılı durabilir ve daha rahat dönüp daha kolay hareket edebilirler. Kürkünde yer alan yosunlar ve mantarlar yeşilimsi bir renk vererek kamuflaja yardımcı olur. Sindirim süreci çok uzun sürdüğü için tükettiği hiçbir besini ziyan etmeden sonuna kadar sindirebilir. Kedigillere ve yırtıcı kuşlara av olmamak için geceleri hareket eder ve gündüzlerini de uyuyarak geçirirler. Zamanın çoğunu ağaçların üzerinde geçirirler ancak dışkılarını da yerde yaparlar. Sorumuz gelsin. Metabolizması çok yavaş ve zamanın çoğunu ağaç üzerinde geçiren hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Günde neredeyse 18 saate kadar uyurlar. Geride kalan 6 saatte biraz yemek, biraz su. Ki o kadar çok fazla da yemezler de, içmezler de. Hayatları uykuyla geçer. Zaman zaman da işte böyle anlattığım detaylarla bir ömür gidiyor. Acaba bu hayvanı bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Cevap yok.
0: Hiç aklınıza bir şey gelmedi mi?
1: Uykuyu sonra söylediniz Ersin Bey. Koalayı düşündüm ama sonra yazmadım.
0: Yazmadınız. Mehmet Bey.
2: Ben tembel hayvan dedim ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
2: Evet.
0: Tembel hayvanın ne gibi özellikleriyle burada benzer?
2: Çok uzun süre uyuyor ve yavaş hareket ediyor. Günde 50-60 santimetre hareket ediyor diye belirtmiştiniz. Oradan yola çıkarak böyle
0: oradan
2: bir kanıda bulundunuz.
0: Evet. Benim Hanım.
3: Bu kalemun dedim. Renkten işte sonra koalayı düşündüm. Yarasayı düşündüm. Hepsini düşündüm ama bu kalemun yazdım.
0: Kamuflaj mı oraya götürdü
3: evet.
0: sizi? Tahmin ettim. Ve Sezer Bey.
4: Ben de bu kalemun diyecektim. Sonra koalaya döndüm son anda. Koala dedim ama emin değilim yani.
0: Sizi de oraya götüren herhalde yine kamuflaj oldu.
4: Evet, onu düşündüm ama bir de yosun var dediniz. Sonra tüy geldi aklıma, tüyü var. Herhalde dedim koaladır, bir de Güney Amerika falan. Bilmiyorum ama emin değilim, çok hakim olduğum yalan değil.
0: Çok ismini duyduğumuz bir hayvan olmadığı kesin. Bu yüzden zorlandınız zaten. Ve işte geliyor doğru cevap.
1: Oyla başlamışım.
0: Tembel hayvan. Doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildiği için alkışlıyoruz. Ve ikinci sorumuzda çarpı 2 puan aldınız. Evet. Puanınız 2500 oldu şu anda. Üçüncü soru.

0: Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz gelsin. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı. Tabii ben detayları verirken izleyicilerimiz ekranda gördü. Bir çırpıda onlar bilmişlerdir ama siz göremediğiniz için bir çırpıda bilecek misiniz merak ediyorum. Halk oyunları arası iyi olan, daha önceden böyle bir tecrübesi olan var mı?
1: Ben ilkokulda oynamıştım.
0: Oynadınız mı?
1: İlkokulda.
0: İlkokuldayken.
1: Evet.
0: Hangi yöre?
1: Muğlalı olduğum için Zeybek.
0: Zeybek. Güzel. Mehmet Bey?
2: Aynı şekilde ben de ilkokulda oynamıştım. Ben de Denizliliyim.
0: O siz dönemler... Denizlisiniz?
2: Evet.
0: Aa öyle mi? Neresinden?
2: Merkez.
0: Merkez.
2: Evet.
0: Yaşadınız mı Denizli'de?
2: Tabii üniversite sürecine kadar Denizli'de yaşadım. Ailem hala Denizli'de ikamet ediyor.
0: Ne güzel. Ben de Denizli'de 7-8 sene boyunca hayatım oradaydı. Okul evet. Hayatımın bir bölümü orada geçti.
2: Evet, biliyorum. Pamukkale Üniversitesi.
0: Pamukkale Üniversitesi değil, Deniz Anadolu Lisesi'nde. Orada okumuştum, oradan mezun olmuştum. Hı-hı. Sonra üniversite hayatım başladı benim de. Pelin Hanım, sizin var mı halk oyunlarına ilginiz?
3: Yine aynı ilkokul, ortaokul zamanlarında. O zaman daha çok tiyatro seviyordum, onları izliyordum.
0: Sezer Bey bir anda böyle yaptı. Bana sormayın der gibi.
4: Evet, paylaşmayacaktım ama evet, benim de vardı öyle şeylerim. O ilkokul, ortaokul dönemi boyunca. O zaman okuldaki tek etkinlik oydu. Mecburen biz de içerisinde bulunduk bir daha.
0: Hangi yöre?
4: Vallahi karışık da her sene başka taraflara oynuyorduk, bir şeyler yapıyorduk da tam da hatırlamıyorum.
0: Aa, o zor bayağı.
4: Evet, çok da başarılı değildim ya. Şu anda da muhtemelen yanlış cevap verdim zaten.
0: Öyle mi? Peki, o zaman görelim lütfen cevaplarınızı.
3: Yanlış verdim.
0: Evet. Selda Hanım?
1: Cevap yok. 3'te 3.
0: Eyvah!
1: Evet.
0: Mehmet Bey.
2: Ben kasap havası dedim. Aklıma o geldi ama o olmadığını düşünüyorum.
0: O olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Pelin Hanım.
3: Halay dedim ama ben kasap havası diye düşünüyorum.
0: Evet, enteresan oldu bu tabii ki. İki taraf da birbirinin cevabını doğru olarak düşünüyor. Sezer Bey.
4: Ben de karşılama dedim ama cevap vermeseydim diye düşünüyorum. Ben de Selda Hocam'ın cevabını düşünüyorum şu anda.
0: Peki, şu anda farklı farklı cevaplar var. Bakalım doğru cevap neymiş? Kasap havası doğru cevap olacaktı. Trakya deyince, herkes birbirinin omuzuna ellerini koyar deyince... ...hem yavaş ritmi var, hızlı ritmi var. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse burada çarpı 2 değil 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum sizi tekrar.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bir anda Sezer Bey gibi oldunuz. Sezer Bey'den alışmıştık bunu. Arka arkaya böyle bir anda uzayıp gidiyordu çünkü. Siz şu anda 4500 puanla lider durumdasınız.
2: Evet.
0: Ve çok ciddi bir fark var tabii ki henüz daha 3. soruyu geride bırakmışken. Artık etabı da tamamlayalım bakalım. 4. sorumuz geliyor.

Nehirler konu başlığımız. Lübnan'daki Beka Vadisi'nin doğu kısmından doğar ve Türkiye Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Nehrin toplam uzunluğu 556 kilometre olup 366 kilometre Suriye'de, 98 kilometre Türkiye'de, 40 kilometre Lübnan'dadır. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye yani ters yönde akan tek nehirdir. Yerel halka göre ismini de bu özelliğinden almıştır. Bazı inanışlara göre de Hazreti Musa Kızıldeniz'i asasıyla ikiye ayırdıktan sonra bu nehir tersine akmaya başlamıştır. Kaynağı Türkiye'de olmayıp döküldüğü yer Türkiye'de olan tek nehirdir. Türkiye topraklarına aktığı için sınır aşan akarsu, Türkiye-Suriye sınırını oluşturduğu için sınır oluşturan akarsu olarak da adlandırılmaktadır. Sorumuz gelsin. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye ters yönde akan nehrin adı nedir?

0: Son 5 saniye. Hatay'dan Akdeniz'e dökülüyor. Hatay'ın içinden geçiyor. Ve zaman zaman maalesef çok yoğun yağışlar nedeniyle ve Suriye'den gelen sular nedeniyle de su baskınlarına da neden oluyor. Çok tanıdık bir nehir ismi aslında ama merak ediyorum cevapları. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Seyhan.
0: Seyhan. Seyhan'a buradan selam. Eşim Seyhan. Mehmet Bey.
2: Ben Araz Nehri dedim ama böyle bir nehir var mı bilmiyorum.
0: Böyle bir nehir var mı bilmiyorum dediğiniz bir nehrin ismini cevap olarak yazdınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Tuna aklıma geldi.
0: Tuna. Ve Sezer Bey.
4: Ben de Fırat dedim. O bölgede bildiğim tek aklıma gelen oydu. Fırat Nehri'ni söyledim.
0: Dört tane farklı isim görüyorum şu anda. Eminim cevabı gördüğünüzde ah diyeceksiniz, nasıl aklıma gelmedi. Ya da geldi de yazmadınız mı bilmiyorum ama tahmin etmiyorum öyle bir şey olduğunu. İşte cevap geliyor. Asi Nehri olacaktı. Doğru cevap. Herhalde duydunuz değil mi? Biliyorsunuz
1: evet,
0: bu nehri.
1: Tanıdık.
0: Evet. Peki, dört sorumuz geride kaldı. Etabı bitirdik. Puan durumunda Mehmet Bey 4500 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. Sezer Bey'in puanı 500. Pelin Hanım ve Selda Hanım. Sıkıntı büyük.
1: Henüz başlamadık.
0: Evet. İlk defa böyle bir şey karşılaşıyoruz yalnız. 4-0. Hadi Pelin Hanım tamam. O bir taktik. Birinci etap, ikinci etap hep böyle. Üçüncü etapta bir anda vitesi 5'e atıyor. Değil mi?
3: Evet.
0: Ama sizde...
1: Yorgunluk herhalde.
0: Yorgunluk mu?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman ikinci etaba geçelim. Bakalım ne olacak ikinci etapta yarışmacılarımızın performansı. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde yeni bir etap var. Dikkat etabı başlıyor artık ve her bir sorunun değeri 2000 puan.

Filmlerde, dizilerde, belgesellerde varlar. Şimdi de bizim yarışmamızdalar. Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biridir. Sibirya'dan geldiler ve Güney Amerika ormanlarında binden fazla şehir kurdular. Maya piramitleri yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Piramidin dört merdiveninin her birinde 91 basamak vardır ve hepsinin toplamı 364'tür. Mayalar arıları silah olarak kullanırlardı. Arkeolojik kanıtlara göre Mayalar geniş kafalı, gaga burunlu, siyah ve düz saçlı ve hafifçe Asyalıları andırır biçimde badem gözlüydü. Sümerlerin sistemi dışında sıfırı kullanan ilk uygarlık da Mayalardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yerel kireç taşı ile inşa edilen Maya piramitleri ne renge boyanırdı? Süreniz başladı.

0: kadar hızlı yazdığınıza göre etabada bayağı bir hızlı başlayacağız herhalde. Evet. Buyurun cevapları bekletmeyelim o halde. Selda Hanım.
1: Kırmızı.
0: Mehmet Bey.
2: Kırmızı.
0: Pelin Hanım.
3: Kırmızı.
0: Ve Sezer Bey.
4: Kırmızı olsun, 3 lira pahalı olsun diyorum.
0: Güzel. O zaman bu kadar kırmızıları yeşile döndürebilecek miyiz acaba? Hep birlikte görelim. Cevap soruda. Maya piramitleri yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Cevap soruda. Kırmızılar artık yeşil oldu ve bu etaba puanlarla başladı. Pelin Hanım'la Selda Hanım. Evet, hadi bakalım devamı gelsin diyelim. Evet. Yüzünüz gülmeye başladı Selda Hanım.
1: Evet, puan almamak birazcık düşürdü.
0: Bir de buradan puansız gitmek de var değil mi?
1: Evet.
0: Yani öyle bir sıkıntı. Şimdi yüksek puanlar, yüksek para ikramiyesi, üst üste finaller, en fazla yarışmak başka bir şey de. Bir de puan almadan ya da en az puan alarak buradan gitmek de olumsuz anlamda sıkıntılı bir rekor.
3: Evet.
1: Kesinlikle haklısınız. Gitmek istemiyoruz zaten Ersin Bey.
0: Gitmek istemiyorsunuz.
1: Evet, burası çok keyifli. Hiç gitmek
0: ama
1: istemiyoruz.
0: Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim Selda Hanım. Sezer Bey yanınızdaydı değil mi?
1: Evet.
0: Beraber yanınızdayken finale çıktı. Son derece başarılı bir performans
1: kesinlikle
0: ortaya koydu. Bugün yanınıza yeni bir isim geldi Mehmet Bey.
1: Evet.
0: O da çok iyi yarışıyor yalnız.
1: İyi yarışıyor. Demek ki benim yanımda olmak işe yarıyor.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz. Bakalım konu başlığımız ne?
5: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
6: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
7: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
8: Senin damattan bir haber var mı?
6: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
7: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
6: Halim Bey'in hediyesi.
5: Sağ olsun. Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
9: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
7: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
5: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
6: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
10: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
19: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
8: 112 112.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: 100'den fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Simyacı konu başlığımız, 6. sorumuzda. Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun ilk kez 1988 yılında yayınlamış olduğu bir kitaptır. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür. Santiago kendi istekleri doğrultusunda hareket eden ve verdiği kararlarla yazgısını elde etmeye çalışan maceraperest bir gençtir. Santiago'nun sırtında bir heybe bulunur, yastık olaraksa kitabını kullanır. Yanında da daima bir yamça bulunur. Babasından aldığı parayla bir koyun sürüsü satın alır, ardından da bu koyun sürüleriyle beraber gezgin olma hayalini gerçekleştirmeye başlar. Santiago en sonunda rüyasında gördüğü ve Mısır'a piramitlere kadar gidip bulmayı arzuladığı hazineye kavuşur. Sorumuz gelsin. Simyacı kitabı kaç ülkede yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: çok sevdiğim ikram ama süre bitti. Son anda bir şeyleri değiştirme. Burada bir kargaşa yaşandı. Neler oluyor dedim ben de. Ne oldu? Bir anda aklınıza Paolo Coelho deyince dedim. Orada bir şey uyandı herhalde.
1: Ben cevabı değiştirirken az daha elimi sakatlıyordum acele edeyim diye. Cevabımı değiştirdim. Yanlış.
0: Değiştirebildiniz mi?
1: Yetiştim evet.
2: Ben de değiştirdim.
0: Değiştirdiniz.
2: Bir ışık vallahi çaktı.
0: Bravo.
2: Işık ya çaktı Arsene Bey.
0: Çünkü bir tak tak tak bir şeyler oldu.
2: İkimiz.
0: Ben tam bir şey diyecektim. O anda yaşananlar oldu yani burada. Cümlemi tamamlayayım bari. Ne olduğunu da. Kobe Bryant'la beraber aslında bir kitap yazmayı arzu ediyorlardı. Evet. Çocuklar üzerine bir kitap yazacaklardı beraber. Fakat maalesef bir helikopter kazasında bildiğiniz gibi Kobe Bryant hayatını kaybetmişti. Evet, daha sonra da taslağı tamamen sildiğini ve bu kitabın artık bir anlam ifade etmeyeceğini açıklamıştı Paolo Coelho. Ve simyacı kitabı da tabii dünya çapında önemli bir kitaptır. Acaba kaç ülke dedik yayımlandığı ülke sayısını sorduk. Buyurun lütfen.
2: 42.
0: Selda Hanım 42 diyor. Kaç yazmıştınız?
2: Önce 67 yazdım. O çevrildiği diller olduğunu düşündüm. Sonradan değiştirdim. 42.
0: 42 yazdınız sonra. Mehmet Bey?
1: Ben 67 yazdım. Ülke ve dili karıştırdığımı düşünüyorum. Ya da hangisi yani 42 doğru? Dil 67 ülke. Ülke sayısı dil dilden daha fazladır diye düşündüm açıkçası. O yüzden 67 yazdım.
0: 67 dediniz.
1: Evet.
0: Sizin 67 demeniz Selda Hanım'ı bir anda düşürdü yalnız. Eyvah doğruyken yanlış mı yazdım acaba diye düşünmeye başladı şu anda. Pelin Hanım.
3: 67 yazdım. 42 ile 67. Önce 67 söylediğinizi hatırladım. 67 yazdım.
0: Ve Sezer Bey.
1: Ben sanki 42 diye hatırladım. 42 yazdım.
0: O zaman.
2: 42, 62.
0: Ben ne demişim onu hep birlikte görelim bakalım. Cevap soruda. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. Cevap soruda. 42 doğru cevap olacaktı ve hem Sezer Bey hem Selda Hanım son anda yanlıştan döndünüz.
1: Sakatlanma pahasına doğru cevap vermişiz.
0: Siz de 67 mi yazmıştınız ilk etapta?
1: 67 yazıyordum. 67 mi 76 mı falan. Sonra dedim ki yani biraz fazla oldu herhalde 42 idi diye değiştirdim.
2: Ben önce 42'yi söylediniz ardından 67'yi de 6 ile 7, 6 kere 7 42 gibi düşündüğüm için önce 42'yi öyle hatırladım.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: ederim. Puanlara bölüştünüz ve şimdi de 7. sorumuza geldik artık. Konu başlığımızı görelim.
4: Elsa, geçmiş hiç de göründüğü gibi değil. Elsa'nın güçlerinin bu dünya için fazla olmasından korkmuştuk. Şimdi gücünün yetmesi için umut etmeliyiz.
0: Karlar Ülkesi konu başlığımızda neler var bakalım. Karlar Ülkesi iki kardeşin birbirine olan bağın ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir animasyon filmdir. Sevginin her şeyden kuvvetli olduğunu anlatan film zaten sevgi her şeyi eritir temasıyla yola çıkmıştır. Hans Christian Andersen'in peri masalı Kar Kraliçesi'nden esinlendi. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan üçüncü film oldu. Karlar Ülkesi en iyi animasyon filmi ve Let It Go şarkısıyla en iyi orijinal şarkı seçilerek iki akademi ödülü kazandı. Ayrıca Karlar Ülkesi'nin ikincisi tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 6. sinema filmi oldu. Sorumuz gelsin. Karlar Ülkesi Japonya'da en çok hasılat yapan filmler sıralamasında kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: 2013'te gösterime giren bir film. Frozen orijinal ismi. Amerika'da 400 milyon doların üzerinde ama toplamda dünyada 1.3 milyar hasılatla en önemli hasılat yapan filmlerden birisidir. Ama Japonya'da kaçıncı? Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama 6. yaz.
0: 6 dediniz, emin değilsiniz. Mehmet Bey?
2: 3.
0: Pelin Hanım?
3: 3.
0: Ve Sezer Bey?
2: 6 dedim ama o sanırım dünyadaki sıralamasıydı. Sonradan jeton düştü ama 2 saniye kalmıştı, yetişemedim bu sefer.
1: Bu sefer.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mesela Sezer Bey, siz Mehmet Bey'in yerindeydiniz ya, Selda Hanım'la beraber, pardon, Selda Hanım'ın yerinde siz vardınız.
1: Evet.
0: Siz ikinci sıradaydınız.
1: Ben ikindeydim, evet.
0: Daha sonra yine bir yer değişikliği olmuştu. Sizin cevaplarınız neredeyse hep aynı gitti. Doğruysa da doğru gitti, yanlışsa da yanlış gitti. Şimdi biriniz birinci sıradasınız, diğeriniz dördüncü sırada, cevaplar yine aynı. Son derece ilginç.
2: Hocamla günlerdir beraber yarışıyoruz. Herhalde artık etkilemeye başladık birbirimizi.
0: Ama puanlar nereye gidiyor bir bakalım. Ben ne demişim? Cevap soruda. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan üçüncü film oldu. Cevap soruda. Doğru cevap 3 olacaktı ve bu kez ortadaki iki yarışmacımız Mehmet Bey ve Pelin Hanım puanları aldılar. Yalnız Cuma'ya yakışır bir rekabet var şu anda. Doğrusunu söylemek gerekirse sırada yeni sorumuz var. Sanatsal meslekler ama hangi meslek dalında? Şimdi her meslekte olduğu gibi bazı mesleklerde farklı farklı terimler vardır. Konu başlığımızda fotoğrafçılık. Bokeh, fotoğrafı çekilen objenin ön veya arka kısımlarındaki bulanıklıktır. Gürültü, kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Paralaks hatası, vizörle objektifin gördüğü kadraj birbiriyle aynı olmamasıdır. Bulb, fotoğraf makinelerinde deklanşör basılı tutulduğu sürece perdenin açık kalmasını sağlayan değerdir. Diyafram, sensöre ya da filme düşecek ışık miktarını ayarlayan düzenektir. Enstantane, ışığa duyarlı olan filmin ne kadar sürede pozlandırılacağını ayarlayan sistemdir. Pentaprizma, objektiften geçerek aynaya gelen ve oradan da optik bakaja gelecek olan görüntünün gönderilmesini sağlayan cam prizmadır. Sorumuz gelsin. Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık terimi nedir? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye Sezer Bey, süre şimdi bitti. Evet. 8. sorumuzun cevaplarını rica edeyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
1: Yani aklımda kalan bir şeyi yazmak istedim, o kadar hatırlamıyorum ama boke gibi bir şey söylemiştiniz.
0: Bu terimleri daha önce duymuş muydunuz?
1: Yok, ilgi alanım değil.
0: Değil. Mehmet Bey.
2: Boke.
0: Benin Hanım.
3: Ben paradask diye bir şey duymuştum, onu yazdım.
0: Paradoks olmasın o.
3: İşte öyle bir şey.
0: Ama onu da demedim.
3: Öyle bir terim kullandınız.
0: Pentaprizma olabilir mi?
3: Olabilir.
0: Sezer Bey.
2: Acımasız olma, şimdi bu kadar diyorum ben de. Kum gibi dedim.
0: Ve Ahmet Kaya diyoruz. Evet. Saygıyla da analım.
1: Evet.
0: Kum gibi cevabını verdiniz. Cevabım.
2: Güveniyorum cevabım Ersin Bey. Bakalım.
0: Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık teriminin adı nedir diye sorduğumuzda karşımıza kum gibi cevabını gördük. Güzel. Evet. Acaba ben ne demişim? Buyurun bir izleyelim bakalım. Cevap soruda. Gürültü kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Cevap soruda. Gürültü olacaktı. Aslında bu kadar kafa karıştırıcı terimlerin içerisinde en basiti olarak söyleyebileceğimiz bir terimdi. Şimdi sorsalar ne olacak canım? Basıyorsun, fotoğrafı çekiyorsun şak diye, değil mi? Ama o kadar çok fazla işin içerisinde terim var ki o kadar kolay olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Puan durumunu hatırlayalım. Bakalım neler var puan durumunda. Mehmet Bey 6000 puanla birinci sırada yer alıyor şu anda. İkinci sırada Sezer Bey var. Pek alışık olduğumuz bir tablo değil ama bir benzerini yaşamıştık.
2: Daha fenasını yaşamıştık hatta. Oraya doğru da gidiyoruz şu
0: anda. Bu daha iyimser diyorsunuz. Evet. Yani bu gidişle şu anda artık vedaya doğru bir gidiş.
2: Daha finale değil de baba 4 tane soru var.
0: Doğru. Bakalım. 2000 puanı var Sezer Bey'in ve Pelin Hanım, Selda Hanım şu anda 1500 puanınız bulunuyor ama önümüzde 4 soru daha kaldı.
1: Evet.
0: Ve artık akıl oyunu etabına geçiş yapıyoruz. Bakalım neler olacak cevap soruda yarışmasında. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Daha zorlu bir etap tabii ki. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Ant Dağları'na götürüyorum şimdi sizleri. Ant Dağları dünyanın en uzun sıra dağlar zinciridir. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Antların en yüksek dağı 6962 metre ile Şili ile Batı Arjantin sınırındaki Aconcagua'dır. Ant Dağları kuzeyden güneye uzunluğu 7000 kilometredir. Genişliği 200 ila 700 kilometre arasında değişir. Ant Dağları'nın yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir. Patagonya antları, Orta Antlar, Peru antları, Ekvador antları, Kolombiya kordiyeraları ve Venezuela kordiyeraları olmak üzere 6 bölüme ayrılır. Ant Dağları'nın birçok yerinde faal ve sönmüş volkanik tepeler bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Ant Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Şöyle bir okul yıllarına döndüğümüzde zamanında o ülkeler ant ülkeleri olarak adlandırıldı. Hatırlar mısınız? Hatta haritası belki gözünüzün önüne gelir. O dağlık kesimleri böyle sıra dağlar olduğundan dolayı sahil tarafı tamamıyla böyle hatırlayamadınız. Tamam. Evet.
1: Şu an.
0: Tamam.
2: Herkes sayısalcı. Öğrendik diyelim.
0: Hatırlayamadınız. O zaman cevapları göreyim ben. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: 8 saydım.
0: Mehmet Bey siz ne diyorsunuz?
2: Ben 7 saydım Ersin
0: 7
2: Bey.
0: 7 saydınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Ben de 7 saydım.
0: Sezer Bey.
2: 7 diyorum ben de.
0: Peki. Görelim doğru cevabı. Evet doğru cevap 7 olacaktı. Bu soruda 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Ve 9. sorumuzu geride bıraktık değerli izleyiciler. Artık finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 10. sorumuz geliyor.

Altın oran konu başlığımız. Leonardo da Vinci ile popülerleşen altın oran kavramı büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Matematikte 1.618'e eşit olan sayıya denir. Kim tarafından bulundu, ilk nerede kullanıldı, ilk hangi eseri işlendi kesin bir bilgi olmasa da eski Mısır'dan günümüze çok yerde kullanıldı bu oran. En güzel eserler bu oranla yapıldı. Hatta en güzel binalar da bu oranla inşa edildi. Da Vinci altın oran denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisidir. Bu eserlerden biri 1497 tarihinde yapmış olduğu son akşam

yemeği freskidir. İnsan yüzündeki altın oranının en iyi işlendiği bir başka eseri 1503'te yapmış olduğu Mona Lisa tablosudur. Salvador Dali, Da Vinci'den ilham alarak 1955'te yapmış olduğu Son Akşam Yemeği Ayini adlı eserinde altın oranını kullanmıştır. Sorumuz gelsin. Salvador Dali, Son Akşam Yemeği Ayini eserinde altın oranı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosundan kaç yıl sonra kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdu. Süremiz bitti ve buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım?
1: Yanıt yok.
0: Yanıt yok. Mehmet Bey?
2: Ben 6 diye hesapladım. 1503 ikinci eser, 1497 arasında 6 yıl var.
0: Peki Pelin Hanım?
3: 1975'i hatırladım, sonrası yok. Hatırlamıyorum.
0: 1975 diye bir ifade duydunuz.
3: Öyle hatırlıyorum, evet.
0: Ve Sezer Bey?
4: 452.
0: Siz de 1503, 1955 görüyorum.
4: Evet, Dali'ninki 1955. Eminim de Mona Lisa 1503'te mi, 1497'de mi, ondan tam emin değilim.
0: Yine farklı tabii cevaplar görüyorum. O zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. 452 doğru cevapla birlikte Sezer Bey durdu.
1: Yine yok.
0: Müsaade edin de biz hala yaşıyoruz, buradayız dedi.
4: Bir atımlık barutumuz vardı.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Son anda...
4: Yani haftanın bence son gününe yakışır bir mücadele var. Bütün doğru. Arkadaşlar gerçekten çok iyiler. Bayağı da zor geçiyor.
0: Yalnız Mehmet Bey, fırtına gibi başladınız.
4: Evet.
0: Ben dedim ki herhalde yani Sezer Bey de kötü başlayınca bu hızla aynı şekilde devam edecek gibi ama son sorularda...
5: Tökezlemeye başladım biraz. Son iki soruyu da elimden geldiğince bilip birinci olmaya çalışacağım bakalım.
0: Şu anda 9000 puan oldunuz Sezer Bey. Yine liderlik koltuğunda alışık olduğunuz yerdesiniz. Mehmet Bey 7000 puanınız var, ikinci sıradasınız. Pelin Hanım 3. sırada 2500 puan. Ve Selda Hanım da 1500 puanı bulunuyor. Tabii birinciden sonra 2, 3, 4 doğrusunu söylemek gerekirse sıralama çok da fark etmiyor. Önemli. Çünkü bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz için hangi puanı almanız, kaçıncı sırada yer almanız çok daha mühim olmayacak. Bakalım son 2 soruda dengeler nasıl değişecek? İşte yeni sorumuz.

Kemiklerimizle devam ediyoruz şu anda yarışmamıza. İnsanlar ilk doğduklarından vücutlarında 270 civarında kemik vardır. Ancak yetişkinliğe ulaştığında bu sayı 206'ya kadar düşer. İnsanın baş iskeletine kranyum adı verilir. Kranyum, kulak kemikçikleri ve dil kemiği dahil 29 kemikten oluşur. Her bir el iskeletimizde 27 kemik, her bir ayak iskeletimizde 26 kemik yer almaktadır. Gövde kemikleri omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden oluşur. Yetişkinlerde omurga 26 adet omurun birbirine bağlanmasıyla oluşur. Boyun bölgesinde 7, göğüste 12, belde 5 omur bulunmaktadır. Göğüs kafesinin büyük bölümünü oluşturan kaburga kemikleri ise sağ ve solda 12'şer adettir. Kalça, uyluk, bacak ve ayak olmak üzere her bir tarafta 31'er adet kemik bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bir insanın iki eli ve boyun bölgesi toplam kaç kemikten oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Pelin Hanım hala hesaplarına bakıyor.
1: Evet, evet.
0: Acaba doğru mu topladım diye mi bakıyorsunuz? Evet. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
2: 61.
0: 27, 27, 7, 61 olarak hesaplamışsınız. Mehmet Bey.
3: Ben 31 dedim. 12, 12, 7 topladım.
0: Pelin Hanım nasıl hesaplamış?
1: Hesaplayamadım. Yarım kaldı.
0: Bir 7 var, 31 var.
1: Evet, sonra bir 31 daha hatırladım. Ekliyordum, kaldı.
0: Peki, Sezer Bey?
3: Ben de 61 dedim. Hekimimiz de 61 dediği için çok mutlu oldum. İnşallah doğru yapmışızdır.
0: Selda Hanım'la aynı cevabı verdiniz yine.
3: Bu bir klasik oldu artık bizim için.
2: Evet, biz birlikte.
0: Peki o zaman cevaba gidelim bakalım. Kaç kemik varmış? 61 doğru cevap olacaktı ve Selda Hanım'la Sezer Bey'e böylelikle puanları veriyoruz. 11. sorumuzda değerli izleyiciler. Şimdi artık önümüzde bir soru kaldığı için yine bir matematik hesabı yapmamız lazım. Sezer Bey, şu anda birinci sıradasınız. En yakın rakibiniz Mehmet Bey'in 7000 puanı bulunmakta. Yani final şansınız devam ediyor. Lakin Selda Hanım, final şansınız kalmadı. Pelin Hanım, final şansınız kalmadı. Mehmet Bey, bu soruya tek başınıza cevap verirseniz eğer 13.000 puan olabilir ve Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Aksi durumda Sezer Bey ile haftayı kapatacağız.
3: Yani Mehmet Bey de cevap verip finale çıkarsa üzülmem açıkçası. O da iyi bir performans gösterdi. İyi olan kazansın son soruda diyeyim.
0: Peki, iyi olan kazansın diyelim. Bakalım son soruda neler yaşanacak? Müthiş bir ses ve büyük bir sanatçı Zerrin Özer. Onunla 12. sorumuzla devam ediyoruz. 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül Yaman Olurum ile altın plak ödülü almaya hak kazandı. 1981 yılında ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yöneldi. 1985'te yayınlanan Kırmızı albümünde Eminem ve Domdom Kurşunu şarkılarını Into Ene ve Merhaba Ya Habib adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. 2005 yılında yaptığı Ve Böyle Bir Şey Türkü Caz albümüyle altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Sorumuz gelsin. Zerrin Özer ve Zerrin Özer albümünü kaç yaşında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Hemen hemen her jenerasyona damga vurmuş bir sanatçı değil mi Zerrin Özer? Mutlaka her yaş grubunun kendi hafızasında ya da duygularında, kalbinde ondan bir şarkı vardır diye düşünüyorum.
1: Müthiş bir var, ses. Var var.
0: Değil mi?
1: Müthiş bir ses. Hatta yurt dışına gitmek istemiş ama vazgeçmiş. Sonradan da işte gitseydim farklı olurdu diyen bir röportajını izlemiştim.
0: Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli seslerinden birisidir aslında.
2: İlginç gülüşüyle de hafızalarda yaratmıştır. Yani ben onu hatırladım direkt.
0: Evet.
2: Hatta onu düşünürken biraz soruyu da kaçırmış olabilirim. Bakalım.
0: Peki, şimdi final öncesi artık son soru. Ve bakalım cevaplarınız ne oldu? Finalistimiz kim olacak? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Ben doğum tarihinden eminim de Vezer'in Özer'i kaçırdım galiba. O yüzden 48 hesapladım.
0: 48 yazdınız. Mehmet Bey.
3: Ben de 48 yazdım. 2005'te albümünü çıkarttığını hatırlıyorum.
0: Penin Hanım.
4: Ben de aynı şekilde.
0: Ve Sezer Bey, siz farklı bir cevap verdiniz.
2: Evet, ben 39 dedim. Koptum orada, kahkahaları kulağımda çınlıyordu ama arkadaşlar aynı cevapları vermesi beni sevindirdi tabii.
0: Evet, matematiksel olarak şu anda Mehmet Bey'in Penin Hanım'la ve Selda Hanım'la aynı yanıtı vermesi, karşımıza cevap ne çıkarsa çıksın Sezer Bey'in finale adını yazdırdığı anlamına geliyor şu anda. Daha 12. sorunun cevabını bilmeden sizler alkışlayamayacaksınız ama ben Sezer Bey'i alkışlayayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Alkışlarla beraber de doğru cevaba gidelim. Doğru cevap 24 olacaktı ve burada puan veremiyoruz ama alkışı verebiliriz Sezer Bey'e hep beraber bu kez.
2: Bravo. Ben de arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum onlara da.
0: Sezer Bey'le 4. kez finalde beraber olacağız. Dün nihayet 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Kasada toplam 7000 lira var şu anda. İkisinde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba bu kez haftayı kapatırken nasıl bir final olacak hep beraber göreceğiz. Penin Hanım, teşekkür ediyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceli, çok keyifliydi. Burada olmak gerçekten çok güzel. Hem heyecanlı, hem güzel, hem karışık ama iyi ki geldim.
3: Sanırım o kadar iyi başlamamam gerekiyordu. Biraz daha yavaş başlasam belki daha iyi olabilirdi.
0: Olabilirdi tabii ki. Ve Selda Hanım, teşekkür ediyoruz siz de geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok güzel bir ortam. Sizinle yarışmak ayrıca keyifli ve televizyon başındaykenden çok daha farklı olduğunu da deneyimlemiş olduk. Güzel bir anı oldu benim için. Sezer Bey ile başlayıp Sezer Bey ile veda etmiş oldum. Her şey için teşekkürler tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz. Siz de ailenize selam ve saygılarımızı iletin
1: teşekkür
0: lütfen.
1: Teşekkür ederim. Başlayın.
0: Kitap hediyelerimiz olacak tabii ki sizlere.
1: Teşekkürler.
0: Zerrin Özer ile finale gidiyoruz.
1: Harika.
0: Ve haftaya yeni yarışmacılarımız burada olacak ama haftayı nasıl kapatacağız? Önemli olan o şu anda. Yine bir 5000 lira para ödülümüz var. Karşımda da Sezer Bey olacak. Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında artık en heyecanlı ana geldik. Final heyecanı. Pazartesi günü aramıza katıldı Sezer Bayram. Ve bugün de 5. gün.
2: Doğru.
0: Pazartesi final. Doğru. Salı günü çok kötü bir performans. Hatta neredeyse gidecekti Sezer. Ve çarşamba, perşembe, bugün cuma, üst üste 3. kez final. Kasada toplam 7000 lira var. İlk kez de 5000 lirayı dün kazanmıştınız.
2: Koltuk sevdası diyelim. Liderliği bırakamadık. Salı günü gerçekten arkadaşlar beni çok kötü yapıyorlardı az daha. Biraz şöyle bir dalar gibi oldum. Bir konsantrasyonumu kaybettim. Baktım ki hiç gelmiyor işe. Ondan sonra sıkı tutmaya gayret ettim. İyi de gitti. Bugün de cuma gününe yakışır bir kapanış yapıp inşallah 5000 lirayı alırım.
0: Haftaya ya beraber başlayacağız tıpkı bu hafta olduğu gibi ya da belki de diğer yarışmacılarımız olduğu gibi size de veda etme ihtimalimiz var. Gönlünüzden geçen paradan bağımsız olarak soruyorum. Burada yeniden yeni haftaya beraber başlamak mı yoksa?
2: Ya tabii ki sizinle yarışmak çok güzel. Biraz daha burada olmak isterim bir haftada en azından. Ama hani güzel bir hafta geçti benim için. Rekor oldu. İki tane ayrı rekor oldu. İşte puan rekoru, bir de 10. soruda final garantiledim gibi rekorlar olunca böyle haftayı da güzel bitirmek de istiyorum. O yüzden yine agresif bir şekilde bir cevap verebilirim. Biraz da gelecek alana bağlı, aşina olduğum bir şey olursa sevinirim tabii.
0: Peki, o zaman final sorumuza gidelim isterseniz.
2: Merakla bekliyorum.
0: Konu başlığımızı görüyoruz ve bakalım bugünkü finalde karşımıza ne çıkıyor?
5: Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Bu şehre dair tasarruf, güç, denge, adalet, taksimat, konseyin çizdiği sınırlar çerçevesinde sana aittir.
0: Oktay Kaynarca, değerli bir oyuncu, değerli bir sanatçı, final sorumuzun konu başlığı. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. 1989 yılında yayınlanan Gençler dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. 1990 ila 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. 1993 yılında Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolüyle Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Deli Yürek bu

Süleyman Çakır karakterinin ölümü üzerine izleyici kitlesi tarafından yası tutuldu. Gıyabında cenaze namazı kılınıp bir fenomen haline getirildi. 2015 yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sorumuz gelsin. Oktay Kaynarca Gençler dizisinden kaç yıl sonra Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterini canlandırmıştır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Yine bir şeyler yazdığınızı gördüm.
1: Yazdım. Yine bir klasikleşen Sezer Bayram hareketiyle çok fena arada kaldım. Oktay Bey'i özellikle Kurtlar Vadisi'ni çok sıkı takip ediyordum. O zaman yaşım da küçüktü, televizyon izleme vaktim çok oluyordu. Gerçekten müthiş bir karakter çıkarmıştı. Hatta vefat ettiğinde işte karakter sizin de bahsettiğiniz gibi mevlütler okunmuştu Türkiye'nin her yerinde, haber olmuştu.
0: Gazete ilanı verilmişti.
1: Tabii tabii, inanılmazdı yani. Bizim okulda
0: da cenaze namazı kılınmıştı gıyabında.
1: Evet, çok acayipti. Ben de hiç öyle bir şey görmedim hayatımda bir daha. Şimdi Süleyman Çakır karakterini 2003'te oynadı, ondan eminim. Gençler dizisini 89'da mı oynamıştı, 93'te mi, onda aradayım. 89 olarak yazdım, sanki 14 yıl gibi geliyor cevap. Ama 93'te olabilir mi diye de, çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Galiba, karıştırmadıysam. Durumlar böyle.
0: Birçok tarih saydım, toplam kaç tane tarih saydığımı şu anda düşünüyorsun, var mı?
1: Doğum tarihi 27 Ocak 1965 dediniz. 89'da bir dizide oynamıştı ilk defa galiba. Çünkü 24 yaşındayken oynamış diye düşündüm. 93'te bir ödül almış dediniz. 90-97 arasında bir sürü projesi olduğunu söylediniz. 2003-2004 dönemi Kurtlar Vadisi ve 2015'te Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dediniz. Tarihlerde sıkıntı yok da yine ben ufak bir karışıklık yaşıyorum kendi içimde. Ondan emin değilim.
0: Şimdi ben yine ihtimal sormayayım o zaman. Dün Uğurlu geldi.
1: Evet.
0: İhtimal sormayınca.
1: Evet, biraz öyle oldu.
0: Şu anda cevap verdiğiniz takdirde tabii ki dün gibi ve ondan öncekiler gibi bir risk alacaksınız. İlk ikide risk yoktu. 1000 lirayla yola devam vardı. Bugün benzer bir strateji uygulayabilirsiniz ya da o 7000 liranın yanına bir 5000 lira daha koyarak haftayı daha güzel kapatabilirsiniz. Toplam para ödülünüz 12.000'e çıkabilir. Sezer Bey, üst üste 3. kez, toplamda 4. kez finaldesiniz. Ve her finaldeki en kritik soruyu yöneltiyorum. Bu sorumuza cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: İnşallah doğru çıkmaz yine. Cevap verme hakkımı kullanmıyorum. Cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeyeceğim dediniz. Ve 1000 lirayla toplam para ödülünüzü 8000'e çıkartarak yeni haftaya da başlamak istiyorum. Garantilemiş oldunuz böylelikle.
0: Doğru.
1: Daha önceden yine cevap vermemelerinizin bir tanesinde cevabınız doğruydu, riske girmediniz. Ve bir ilk yaşanmıştı, hatırlıyorsanız eğer.
0: Evet, o tek kalmasın istedim belki de. Bir ikincisini de yaşar mıyız acaba bilmiyorum.
1: Tahmininiz nedir? Göreyim lütfen, yazdınız çünkü bir şeyler.
0: 14.
1: 14. Evet. 2003 ve 1989 tarihlerini yazmışsınız. O zaman... Görelim mi finaldeki doğru cevabı?
0: Hadi görelim madem.
1: Doğru cevap geliyor. 14 olacaktı doğru cevap. Ve yine doğru cevabı bildiniz. Bu ikinci kez oluyor. Ancak cevap vermeme hakkını kullandınız.
0: Ya bazen televizyonda izlerken de oluyor. Kesin eminim.

0: diyorum ve yanlış çıkabiliyor. Şu anda da kesin emin değildim. 93 ile karıştırdım çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Neydi o yapım hatırlamıyorum ama.
1: 1993'te Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü derin aslında, bir soluk al oyunundaki evet, rolüyle.
0: Onunla karıştırdım. Aslında şu ipucunu vermiştiniz. 90-97 arasında çeşitli rollerde bulundu dediniz. Yarışma programları vesaire. O arada bir televizyon yapımı yok gibiydi. O da muhtemelen tiyatro oyunu. Ama yine de emin olamadım. Belki dedim yanlış duymuşumdur. Öyle bir risk almayayım dedim. Maalesef.
1: Yani Sezer Bey tebrik ediyorum tabii ki. Şundan dolayı da üzülüyorum. Aslında toplam bugün 5. kez yarıştığınız gün 4 tane final. Bu 4 tane finalin işin ilginç tarafı sadece bir tanesinde cevap vermeme hakkını kullandığınızda tahmininiz yanlıştı. Onun dışındakilerin hepsi doğruydu.
0: Benim dengemi o bozdu zaten Erzin Bey. Ondan korkuyorum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya

Yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Yaşanacaksa.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
9: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Topçu Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sanjan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler.

Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Sultanahmet Camisi'ni ve çevresindeki bazı yapıları gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi bu yapıları gezerken rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un en ikonik yapılarının başında kuşkusuz Sultanahmet Külliyesi ve özellikle de cami yapısı gelir. Burasını yaptıran Sultan 1. Ahmet'tir. 1. Ahmet'in hikayesi oldukça ilginçtir. 1603 yılında babası 3. Mehmet'in ölümü üzerine apar topar 21 Aralık Pazar günü 1603'te tahta çıkar. Tahta çıktığında 14 yaşındadır ve padişahlığı 14 yıl sürer. Ve işte bütün bu süreç içinde yaptığı en önemli işlerin başında Sultanahmet Külliyesi'ni İstanbul'a kazandırmak olur. Camiyi yaptıran 1. Ahmet'tir. Ancak yapan da en az onun kadar önemli bir ustadır. O da Sedefkar Mehmet Ağa. Mimar Sinan'ın yanında yetişmiştir. Bir sedef ustasıdır ve daha sonra mimarlığa başlamış, işte bu muhteşem eseri ortaya çıkarmıştır. Ancak bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan olaylar vardır. Celali isyanları. Yıl 1606 ve Anadolu'da Celali isyanları almış yürümüş. İşte bu isyanları bastırmak için 1. Ahmet Murat Paşa'yı görevlendirir ve onu Anadolu'ya gönderir. Murat Paşa 2 yıl süren mücadelesi sonunda Celali isyanlarını bastırır ve muzaffer bir komutan olarak İstanbul'a döner. İşte bu Celali isyanlarının bastırılmasının ardından bir zafer anıtı olarak burası inşa edilir. Ancak işin ilginç yanı, İstanbul'dan Murat Paşa olarak çıkmış, döndüğünde artık Kuyucu Murat Paşa'dır. Bunun da bir sebebi vardır. Çeşitli rivayetler vardır bu konuda. O rivayetlerden biri de Celali isyanında öldürdüğü 30-40 bin kişinin pek çoğunu kazdırdığı kuyulara gömdürmüş olmasıdır. Bir başka rivayet ise Tebriz'de atıyla bir kuyuya düşmesi ve esir alınmasından bu sıfatın, bu ismin verildiği söylenir. Ama her ne olursa olsun, işte Kuyucu Murat Paşa'nın o Celali isyanlarının ardından bu muhteşem cami şehrimize kazandırılmıştır.

İstanbul'un en önemli meydanlarının başında Sultanahmet Meydanı gelir. Ve buraya hükmeden iki yapı vardır. Biri Ayasofya, diğeri ise Sultanahmet. Ama her ikisinin de ortak bir yanı vardır. Farklı dönemlerde yapılmış olsalar da her ikisi bir zaferin sembolü olarak inşa edilmiştir. Ayasofya 6. yüzyılda ipodromda çıkan bir ayaklanma, Nika ayaklanması sonrası Justinianus'un bu ayaklanmayı bastırmasının sembolü olarak inşa edilmiş görkemli bir yapıdır. Yine Sultanahmet de aradan 1000 yıl geçtikten sonra inşa edilen bir başka zafer yapısıdır. Onun da sebebi az önce söyledim, 1608'de Celali isyanlarının bastırılması.

Ve aradan 9 ay geçtikten sonra 1609'da Ekim ayında caminin inşaatı başlar. İşte bu caminin inşaatını, mimarisini, projesini ve tasarımını yapan kişi Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Bu tip yapılar insan zihnini, hayal gücünü harekete geçirmek bakımından da oldukça etkilidir. Nitekim şehrimizde hakkında en çok rivayet ve söylence üretilen yapıların başında işte burası, Sultanahmet Külliyesi gelir. Ve en bilinen rivayetlerden biri de minareleriyle ilgilidir. 6 minaresi vardır. Ve o güne kadar Osmanlı'da yapılmış ve sonrasında da yine Osmanlı döneminde yapılacak olan yapılar arasında tek 6 minareli cami burasıdır. Bununla ilgili şöyle bir şey anlatılır. Birincisi, 1. Ahmet Sedefkar Mehmet Ağa minareler altından olsun demiş. Ancak o kadar para olmadığı için de mimar bunu yanlış anlamış gibi yaparak 6 minareli yapmış. Ama aslında bütün bunların dışında gerçek bir hikaye vardır. O da şudur, burası 6 minarelidir ve bu halk arasında sıkıntı yaratmıştır. Cami bittikten sonra halk arasında omurdanmalar başlar. Bunun bir sebebi vardır. Çünkü Kabe'nin çevresinde de 6 minare vardır. Ve Sultanahmet eleştirilir. Sen Kabe ile mi yarışıyorsun diye. Tabii ki inşaat bitmiştir, minareleri yıkamayacaktır. O da kendince bir çözüm bulur. Gider Kabe'ye 7. bir minare ekler. Ve böylece oradaki minare sayısı buradan fazladır. Ve böylece halkın bu omurdanmaları, serzenişleri son olmuş olur.

Sultanahmet Camisi'nin bahçesine giren kapılarda bulunan zincirler dikkat çeker. Bu zincirlerin birkaç nedeni vardır. Birincisi, avluya atla girilmemesi için konduğu söylenir. Ama pek çok camide karşımıza çıkan bu zincirlere enaniyet zinciri denir. Enaniyet, bencillik, ben merkezcilik demektir. İşte bu zincirler nedeniyle camiye girerken eğilmek zorunda kalırsınız. Bu, benliği, egoyu dışarıda bırakmak anlamındadır ve Allah'ın kulluğuna razı olmak anlamına gelir. Boyun eğilerek girilir içeriye. İşte enaniyet zincirleri pek çok camide karşımıza çıkar ama en çarpıcıları Sultanahmet Camisi'ndedir.

Sultanahmet Camisi'nin en ilginç detaylarının başında avlusuna açılan bronz kapılar geliyor. Ve bronz kapılar üstünde bir takım kitabeler var. Ama ilginç olan bu kitabeleri yazan kişi. Bu da seyahatnameyi yazan Evliya Çelebi'nin babası. Zilli Mehmet Efendi, kendisi sarayın kuyumcubaşısı. Ve işte bu yazıları yazan da o. Babasının bu şekilde imzasını attığı bu yapıdan Evliya Çelebi de şöyle bahsetmiş. Yumuşak huylu ancak aceleci, hayır işlerine tutkun, şanlı bir padişah idi. İstanbul onun adaletli dönemlerinde o kadar güvenli, huzurlu, bakımlı ve bayındır oldu ki diller ile anlatılmaz. Bu büyük hayırlarından biri de at meydanında yaptırdığı camisidir. Merhum Sultanahmet bu caminin yapıldığı arsa üzerinde 5 adet vezir sarayını malıyla alıp hepsini temelinden yıkınca sahra gibi geniş bir alan açılmıştır. Bütün mühendis ve mimarların en ustaları toplanmış ve temel kazımına Üsküdarî Mahmut Efendi'nin ve üstadımız Evliya'nın dualarıyla başlanmıştır. İlk Sultanahmet eteğine doldurup "Ya Rabbi Ahmet kulunun hizmetidir, kabul-i dergâh ile" diye ırgatlar ile beraber temelden toprak taşımıştır.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde en çok bahsettiği camilerin başında Sultanahmet Camisi gelir ve minareleri özellikle anlatır. Bu minarelerin 6 tane olduğunu ve toplamda 16 şerefesi olduğunu söyler. Bunun sebebini de şöyle açıklar. 1. Ahmet 16. padişahtır. Onu anlatabilmek için

16 şerefeli inşa edilmiştir der. Ve aynı zamanda Ramazan aylarında 12 bin kandille burası nurdan bir serviye dönüşür diye de sözlerine devam eder. Ancak Evliya Çelebi'nin 16. padişah dediği 1. Ahmet 14. padişahtır. Muhtemeldir ki Evliya Çelebi Fetret devrindeki padişahları da ekleyerek onu 16. sıraya koymuş. Şimdi dilerseniz bu muhteşem caminin Batı dünyasında adının ortaya çıkmasına sebep olan Çinileriyle ünlü iç mekanına yakından bir bakalım.

Her ne kadar Sultanahmet Camisi olarak bilsek de Batılılar buraya Blue Mosque yani Mavi Cami derler. Bunun da bir sebebi vardır. O sebep de içerisinde bulunan 20 binden fazla kobalt mavisi Çin'idir. İşte bu nedenle Batılılar buraya Mavi Cami adını takmışlar. Ve bu camiyi en iyi anlatan kişi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Beş Şehir adlı kitabında bu camiyi ve Çinlileri şöyle anlatır. Sinan'dan sonra Türk mimarlığının meşalesini eline alan Sedefkar Mehmet Usta'nın bazı nispet değişikliklerine bakarak ondan tamamıyla ayrıldığını iddia edemeyiz. Çünkü Sultanahmet'in hususiyetini veren dört yarım kubbe üstünde yükselen orta kubbe fikri Şehzade Camii ile Sinan'ındır. Her eserinde yeni şekiller aramaktan hoşlanan ve bazen bulduklarını adeta kaydetmekle iktifa eden Sinan bir daha ona dönmemişti. Sedefkar Mehmet ustasının buluşunu çok değiştirmiştir. Bu değişikliklerin başında dışarıdan binaya kademe kademe yontulmuş bir dağ manzarası veren küçük yarım kubbeler manzumesi vardır. Evet, Çinileri çok güzeldir. Bu nar çiçeği kırmızıları, bu menevşeli beyazlar, bu çimen yeşilleri gerçekten bulunmaz şeylerdir. Diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Her ne kadar Çinlilerinden övgüyle bahsetse de devamında bir eleştiri getiriyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu devamlılık olmayan Çinliler silsilesi insanı yoruyor diyor. Nedenini de şöyle açıklıyor. Desenler birbirini takip etmiyor. Aynı renk kumaştan farklı desenlerle yapılmış bir elbiseye benziyor diyor. Ve bu konuda biraz da haklı gibi görünüyor. Çünkü bütününde tek bir desen hakim değil. Ve böylece bir süre sonra desenler kesintiye uğruyor ve yeni bir manzume başlıyor. Hal böyle olunca da Tanpınar'ın söylediği gibi bazen biraz yorucu olabiliyor. Tabii ki bu onun görüşü. Ancak her ne olursa olsun buraya gelenleri bu yapı hala büyülemeye devam ediyor.

Osmanlı geleneğinde 1. Ahmet'in yaptığı çok önemli bir değişiklik vardır. O da Fatih döneminde yasalaşan kardeş katli vaciptir meselesini ortadan kaldırması. İşte 1. Ahmet bunu ortadan kaldırıyor ve ekberiyet sistemini getiriyor. Yani hanedandaki en büyük kişinin, aklı selim en büyük kişinin padişah olması. Ve böylece artık şehzadeler ve kardeşleri katledilmiyor. Ancak daha sonra bir başka problem başlıyor. İşte bu katledilmeyenler uzun süre kafes hayatı yaşıyorlar. Bazıları 50 yılın üstünde bu kafeste yaşıyorlar. Yani Topkapı Sarayı'nda bir odada. Ve bu da bir takım zihinsel problemler ortaya çıkarıyor. Daha sonra bunlar tahta geçtiğinde işte bazı sıkıntılı durumlar bu nedenle sonraki dönemlerde ortaya çıkmış. Bu caminin ise bir başka özelliği ve bir başka hikayesi daha vardır. Bir zamanlar Kadem-i Şerif'in yani Peygamberimizin ayak izinin burada olması. Hikaye şöyle anlatılıyor. 1. Ahmet camiyi yaptırdıktan sonra Mısır'da Memlük Sultanı olan Kayıtbay'ın türbesindeki Kadem-i Şerif'i alır buraya getirir. Kayıtbay bunu 20 bin dinara almıştır ve türbesine koydurmuştur. Ve daha sonra burada bir süre kalır ancak daha sonra bir rüya görür Sultanahmet. O da rüyasında Resulullah ve karşısında Kayıtbay.

ile kendisi vardır. Ve kayıt bay Resulullah'a şikayet etmektedir birinci Ahmet'i. Benim türbemdeki kademi şerifi almış kendi camisine koymuştur diyerek. Ve bunu sorar Resulullah birinci Ahmet'e böyle midir diye. Ahmet evet öyledir der ve hüküm verilir. Hüküm kademi şerifin alındığı yere götürülmesidir. Ve bu hükme boyun eğmek zorundadır birinci Ahmet. Ve kademi şerifin bir kopyasını yaptırır, orijinalini Kayıtbay'ın türbesine gönderir. Ve burası ile ilgili anlatılan bir başka olay da budur.

Osmanlı döneminin yüksek öğrenim kurumları sayılan medreselerin ilk başlangıcı İznik'tedir. Gazi Süleyman Paşa'nın İznik'te kurduğu 1331 yılında faaliyete geçen medrese ilk medrese olarak kabul edilir. Daha sonra Yıldırım Beyazıt döneminde medreselerin teşkilatlanması başlar. Ama asıl gücünü Fatih döneminde kazanır ve medreseler tam en üst seviyeye işte Fatih döneminde ulaşır. Ve medreseler kendi aralarında çeşitli ayrımlara uğrarlar. Bunlar orada okutulan kitaplara, verilen derslere göre bir sınıflandırma olduğu gibi müderrislerin günlük aldıkları akçelere göre de bir sınıflandırma vardır. Bunun için 20'lik, 30'luk, 40'lık, 50'lik ve 60'lık medreseler vardır. İşte bu bir müderrisin günlük akçesine tekabül eder. Yine Fatih döneminde kurulan Sahn-ı Sema medreseleri yani Fatih Külliyesi içindeki medreseler ve ardından Süleymaniye medreseleri yeni bir ekolle medrese dünyasını daha da güçlendirmiştir. İşte o medreselerden biri de Sultanahmet civarındadır. İçinde bulunduğum Kabasakal Medresesi bunlardan biridir. O da 60'lıklar sınıfına girer.

Sultanahmet Meydanı'nın hemen yanı başındaki Kabasakal Medresesi birkaç isimle anılıyor aslında. Caddenin isminden yani önünden geçen Kabasakal Caddesi'nden dolayı bu isim verilmiş. Bir ismi de Cedid Mehmet Medresesi. Bu yaptıranın ismi aslında. Ladiki Mehmet Efendi adlı biri yaptırıyor. Ve kendisi aslında iki kez Şeyhülislamlık yapmış. 1695 yılında 2. Mustafa tarafından Şeyhülislam yapılıyor. Ancak 2 ay sonra azlediliyor. Ve aradan yaklaşık 8 sene geçtikten sonra tekrar Şeyhülislam oluyor. Ve bu kez 5 ay Şeyhülislamlık yaptıktan sonra 3. Ahmet tarafından görevinden alınıyor. Kendisi Bursa'ya gidiyor. Orada münzevi bir hayat yaşayıp kendini kitaplarına veriyor. Vefatından sonra da işte bu yaptırdığı medreseye kitapları bağışlanıyor. 12 odalı bu medrese U şeklinde inşa edilmiş. Ve en önemlisi 60'lık medreseler sınıfında. Peki bu ne demek? Daha önce de söyledim. Müderrisin günlük aldığı akçe. Ama aslında bize bambaşka bir şeyi ifade ediyor. Bu, buradaki eğitim kalitesini gösteriyor.

gösteriyor. 20'lik medrese günlük 20 akçe alan müderrislerin yönettiği, eğitim verdiği medreseler. Demek ki burada çok daha üst kalitede, üst düzeyde müderrisler eğitim veriyordu. Bu da buranın en üst seviyede eğitim veren bir medrese olduğunu bize gösteriyor. Mehmet Efendi ölürken vasiyetinde medresesinin soyundan gelenler tarafından idare edilmesini istemiş. Ve nitekim 17. yüzyılın başından 19. yüzyıla kadar bu şekilde devam etmiş. Daha sonra soyundan pek kimse kalmamış ve burası el değiştirmiş. Ve bugün de şahane bir çarşı ve buraya geldiğinizde ebru sanatından minyatüre kadar geleneksel el sanatlarımızı yapan zanaatkarlar, ustalar burada bir zamanlar öğrencilerin yaşadığı odalarda sanatlarını icra ediyorlar.

İstanbul'un kurulduğu Yeditepe'nin ilki Sultanahmet Meydanı'dır. Ve burası birinci tepe olarak bilinir ve buraya Bizans Ayasofya'yı inşa etmiştir. Ve Sultanahmet buraya Osmanlı'nın attığı imzadır. Ama uzun yıllardır tartışılan bir konu vardır. Mimar Sinan neden buraya bir yapı yapmamıştır? İşte bununla ilgili çeşitli teoriler vardır. Öncelikle şu söylenir, Ayasofya gibi bir yapıyla yarışmak istememiş ve tevazusundan burada bir yapı yapmadığı rivayet edilir. Ama bu demek değildir ki Sultanahmet'te Sinan'ın imzası yok. Yine Ayasofya'nın karşısında Hürrem Sultan'ın yaptırdığı bir hamam Sinan tarafından inşa edilmiş ve en önemlisi de yaparken geleneksel Türk mimari formunun dışına çıkarak uzunlamasına bir form ortaya çıkarmıştır. Kadın ve erkek bölümleri birbirinden uzak mesafelere yerleştirilmiştir. Bu Sinan'ın bir denemesidir. Hürrem Sultan buranın hamisi olarak, yaptıran kişi olarak bilinir. Ancak çok daha geriye gidersek aslında burada Roma döneminde, Bizans döneminde de bir hamam olduğu biliniyor. Zeokipos hamamları olarak bilinen bu hamamlar Zeus Tapınağı'nın yanı başındaymış. Uzun yıllar tabii ki unutulmuş gitmiş. Ta ki Hürrem Sultan burada bir hamam inşa ettirene kadar. Burası uzun yıllar hamam olarak kullanılmış. Ancak sonraki dönemlerde o işlevi bitmiş ve olmadık biçimde burası kullanılmış. Örneğin bir dönem Sultanahmet Cezaevi'nin hemen bu binanın yanı başındaki Sultanahmet Cezaevi'nin hükümlülerinin, tutuklularının kaldığı yer haline getirilmiş. Kağıt deposu olmuş, yağ deposu olmuş, hatta kömür deposu olarak bile kullanılmış. Yakın dönemlere kadar bir halı mağazasıydı. Neyse ki sonraki dönemde şahane bir restorasyon sonrası asli işlevine tekrar kavuştu. Ve bugün İstanbul'un en önemli meydanının tam ortasında yer alan şahane bir hamam olarak hayatına devam ediyor.

Topkapı Sarayı'nın Sultanahmet bölgesinde olması nedeniyle pek çok devlet görevlisi burada konakları inşa ettirmiş. Bugün bu konakların bazı bakiyeleri sağda solda karşımıza çıkıyor. Özellikle Topkapı Sarayı'nın surları ile Ayasofya arasındaki Soğuk Çeşme Sokağı buna iyi bir örnek. Onun dışında yine Hürrem Hamamı'nın arka tarafında bulunan, bugün Yeşil Ev olarak anılan yapı da aslında bir devlet görevlisinin konağı olarak 19. yüzyılda inşa edilmiş. Ve o dönemin mimarisini yansıtması açısından oldukça önemli bir yapı. Ve yaptıran da o zamanın tekel genel müdürü diyebileceğimiz reji nazırı Şükrü Bey. Bu binayı burada yaptırmasının sebebi Duyun-u Ümumiye'nin, yani rejinin bağlı olduğu ve Osmanlı'nın borçlarının idare edildiği, kontrol edildiği yerin Sultanahmet'te olması. Onun için de belki de işine yakın olsun diye burada bir konak inşa ettirdi. Uzun yıllar burada yaşadı. Ancak daha sonra Topkapı Sarayı yerine Dolmabahçe Sarayı devreye girince doğal olarak buradaki devlet görevlileri de yavaş yavaş o tarafa doğru gitmeye başladılar. Ve buradaki konaklar terk edildi. Uzun yıllar harabe halindeydi. Neyse ki 1970'lerde bu yapı Turing Otomobil Kurumu tarafından alınarak restore edildi. Ve bugün bir otel olarak hayatına devam ediyor. Ve bu yapı 1985 yılında Europa Nostra adlı bir ödül de kazanmış. Dediğim gibi bugün bir otel olarak hayatına devam ediyor.

İstanbul'da her şey değişir dönüşür. Zamana göre, duruma göre, dönemlere göre var olan mekanlar değişir, yerine başkaları gelir. İşte Sultanahmet bölgesi de böyledir. Ve özellikle şu anda arkamda gördüğünüz yapı bir otel. Ancak daha geriye gidersek burası bir cezaevi. Ancak daha da geriye gitmemiz gerekiyor. Bizans döneminde bu bölge Bizans'ın büyük sarayının olduğu yer. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise burası sadrazamların, paşaların, konakların olduğu yerken sonraki dönemde işte Sultanahmet gibi bir yere 1919 yılında böyle bir yapı inşa ediliyor. Bu yapı Dersaadet Cinayet Cezaevi. Mimarının Vedat Tek olduğu söyleniyor. Ancak bu tartışmalı. Ama tartışmalı olmayan bir şey var. O da bu bina birinci ulusal mimarlık akımının şahane bir örneği. Bunu en çok üstündeki çinilerden anlıyoruz. Özellikle birinci ve ikinci ulusal mimarlık akımında çiniler dış cephede az da olsa kullanılıyor. Ve bu turkuaz renkli çiniler Osmanlı'ya ve Selçuklu mimarisine göndermeler yapıyor. İşte burada da bunun iyi bir örneğini görüyoruz. Bu cezaevinde pek çok ünlü yatmış. Bunlardan Yılmaz Güney'i, Deniz Gezmiş'i, Necip Fazıl Kısaküre'yi, Nazım Hikmet'i saymak mümkün. Can Yücel de yine burada yatanlardan biri. İşte bu kadar ünlünün gelip geçtiği yerde yine Midnight Express adlı ve başımıza bela olan bir filmin faili, yani suçlusu diyelim, o da burada kalmış. Bill Ace diye bir adam. Ve bu cezaevinden sonra da ülkesine döndükten sonra o berbat filmi yapmış ve bu film sayesinde de ülkemiz uzun süre problem yaşamış. İşte böylesi bir cezaevinden bahsediyorum. Ama bu cezaevinin köşesinde çok ilginç de bir çeşme var. Dilerseniz o çeşmeyi yakından görelim ve hikayesine bir bakalım.

Bir zamanlar cezaevi olan bu muhteşem yapının iki sokağı var. Ve bu sokakların kesiştiği yerde de bir çeşme. Ancak çeşmeye geçmeden önce sokakların isminden bahsetmek istiyorum. Hemen binanın önünden geçen sokağın adı Tevfikhane. Yani hapishane ile ilgili bir sokak adı verilmiş. Ama arka sokağın adı ilginç. Kutlu Gün Sokak. Bunun da bir sebebi var. Hapishaneden tahliye olanların baktığı kapı burası. Tahliye olanlar bu kapıdan çıkıyorlar ve bu nedenle de bu sokağa Kutlu Gün adı verilmiş. Gelelim çeşmeye. Burayı 2. Mahmut'un annesi, 1. Abdülhamit'in eşi Nakşidil Sultan yaptırmış. Ve yaptırdığı bu çeşmenin ilginç bazı özellikleri var. Bu çeşmeye dikkat ettiğinizde

ayna taşları var ama dikkat ederseniz musluk yok. Bu çok ilginç ve hiçbir zamanda musluk yapılmamış ve bu çeşmeden su akmamış. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. İşin yarım kaldığı söyleniyor ama diğer taraftan önemli bir rivayet de şudur. Kitabesine baktığınızda

Adil Sultan'ın etrafında dönüyor. Dedim ya, kendisi 1. Abdülhamit'in eşi. Ama kendisiyle ilgili söylenen, rivayet edilen bir hikaye var. Aslında o bir Fransız. İsmi de Aimé Riveri. Ve onun Martinik adalarında doğduğu, daha sonra Paris'e geldiği ve en önemlisi Napolyon'un eşi Joseph'inin akrabası, kuzeni olduğu söyleniyor. Ve Paris'ten ülkesi Martinik'e dönerken gemileri korsanlar tarafından kaçırılıyor ve en önemlisi Aimé de orada esir alınıp saraya, İstanbul'a getiriliyor. Ve işte saraya böyle girdikten sonra 1. Abdülhamit'in eşi olduğu gibi bir rivayet var. Ancak sonra yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Ama her ne olursa olsun bu hikaye üzerinden özellikle 19. yüzyılda Fransa ve Osmanlı bir ilişki ağı kurmak niyetiyle bunu biraz da köpürttü. Ve sonraki dönemlerde gerek hikayeler, romanlar ve filmlerle bu hikaye daha da ileri taşındı. Ama dediğim gibi başa dönecek olursak aslında bu kadının vefat ettiği yer burası değil, başka yerdir. O nedenle de Nakşidi Sultan'ın Aimé Riveri olmadığı zaten ortaya çıkmıştır.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa rafflesin, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi.

0: Fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Ömür Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 225 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Sultanahmet Camisi ve çevresindeki bazı yapıları gezdik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek...

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir günde yine beraberiz. Bugünkü menümüz aslında hakikaten tam benim damak tadıma uygun bir menü var. Kim geliyor mutfağıma? Arzu Okay Yücel geliyor. Sevgili eşi de burada. Eşini izlemeye gelmiş. Çok keyifli, çok tatlı bir çift. Ne yapıyoruz Arzu Hanım'la beraber? Hemen o gelmeden size bir anlatayım. Bal kabağının gerçekten bu mutfakta her türlü yemeğini, tatlısını, manolyasını, her şeyini yaptık. Bugün de yine bir muffin yapıyoruz bal kabağıyla. Ama çiğ bir, yani raw beslenmeye uygun bir menü olacak diyelim aslında, bir lezzet olacak. O yüzden tarifi kaçırmayın, çok da pratik. İkinci olarak ne yapıyoruz? Humusa bayılmayan var mıdır? Humus yatağında bir et kavurma yapıyoruz. Ama humusumuzda bir fark var. Rengi kırmızı olacak. Çünkü içine pancar girecek. Son olarak da portakallı ıspanak kökü yemeği yapıyoruz. Zeytinyağlı, çok güzel bir yemek. O zaman Arzu Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şöyle bir anlattım lezzetlerinizi. Hakikaten benim de özellikle bu bal kabaklı muffin, evet, hem içinde şeker olmadan yapılması.
1: Hem un yok, hem yağ yok.
0: Hem un da yok. Yani farklı unlar kullanıyoruz. Badem unu gibi, fındık, evet, unu gibi. Çok keyifli bir lezzet olacağına inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Ve pişmeyecek de.
1: Pişmeyecek.
0: Evet, en önemlisi o. O zaman ilk olarak onu yapacağımız için sizi bu tarafa doğru
1: şimdi
0: alayım Arzu
1: Hanım. Etimizi önce pişirip o pişerken tatlıya başlasak daha kolay olur mu diye düşündüm ama.
0: Bence ilk ondan başlayalım. O sırada ben eti koyarım zaten. Hiç fark etmez. Efendim ilk olarak bal kabaklı muffin yapıyoruz. Böyle muffin kabımız da burada. Ama pişmeyecek, kolay bir lezzet. Umarım kalemi kağıdı hazırlamışsınızdır. Ekrana geliyor malzeme listesi. Ben de sizinle içinde neler varmış paylaşıyorum. Evet. Hemen sayıyorum. 1 su bardağı çiğ badem unu, 1 su bardağı çiğ fındık unu, 20 adet hurma, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. İç dolgusu için ise 2 adet bal kabağı dilimi, 2 su bardağı çekilmiş ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı bal. Üzeri için ise tahinimiz var. Tahin opsiyonel. Tamamen çiğ bir beslenme olsun istiyorsanız, bir raw food'a uygun olsun istiyorsanız tahini çıkartabilirsiniz. Evet. Ama yok, benim raw food'la işim yok diyorsanız da tahini de gezdirebilirsiniz.
1: Zevke göre üzerine gezdirebiliyoruz.
0: Gezdirebilirsiniz. Evet, şimdi ne yaparak başlıyoruz?
1: Şimdi ilk önce bu ekip bu şekilde duracak.
0: Tabanımızı yapacağız.
1: Tabanımızı yapacağız.
0: Tabanımızda neler var?
1: İlk önce şöyle
0: fındık
1: vereyim.
0: Unu.
1: Fındık
0: bu arada fındık unu bir su marketlerde satılıyor.
1: Satılıyor. Evet. Eğer bulamıyorsak
0: çekelim fındığı.
1: Bir su bardağı fındık çekerek, ama yaş fındık olacak. Kavrulmuş fındık olmayacak. Bir su bardağı da badem unu.
0: O da marketlerde satılıyor. Ya da çek edebilirsiniz. Ben evde yaptığım lezzetlerde çektiğim oldu. Yok
1: ben
0: da evde.
1: Zaten öyle şekilde çalışıyorum.
0: Siz de öyle yapıyorsunuz. Evet. Bademi çekiyorsunuz ama bunların hepsi kavrulmamış olacak. O önemli bir detay.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Rav beslenme zaten pişmemiş.
0: Pişmemiş demek.
1: İnsanoğlu yüzyıllar önce hep çiğ besleniyordu. Hı hı. Biz de herhalde özlem duyduk, geriye doğru
0: gidiyoruz. Geriye doğru. Yani çok farklı beslenme şekilleri var.
1: Evet.
0: Yani benim de aslında bu konuda biraz kafam karışıyor. Bir ketojenik beslenme var, sırf yağla beslenme.
1: Ama en çok raw beslenmeye karşı şu anda atılım var.
0: Öyle mi?
1: Evet, özümüze dönelim diyoruz.
0: Yani çiğ beslenelim.
1: Çiğ beslenelim.
0: Ben sebzeleri, mesela karnabaharı çiğ çok güzel yerim, çok da severim. Bazı hakikaten sebzeleri böyle
1: yer elması,
0: çiğ yiyebiliyorum.
1: Çiğ yeniyor zaten.
0: Çiğ yenebilir, evet, evet. Ya da buharda
1: kerevizi
0: pişirme.
1: Çiğ yiyoruz.
0: Yemem ben.
1: Rendeleyip kereviz salatasında zaten.
0: Öyle yerim ama
1: aynı
0: yani
1: şekilde.
0: Böyle ciddi böyle hacimli bir parça halinde kerevizi yiyemem. Değişiktir ya onun tadı.
1: Evet.
0: Şimdi ne koyduk içine? Bu hurmaları şimdi, ne yaptık?
1: Adım adım
0: çektik mi önceden?
1: Evet, burada 20 adet suda
0: var,
1: bekletmiş olduğum hurma ve içinden çekirdeği alındı. Robottan geçirdik. Hepsini bir anda atmıyorum. Hı hı. Çünkü kıvamına göre adım adım yapacağım. Kimisi büyük, kimisi küçük olduğu için hacimde 20'si de bazen çok gelebiliyor.
0: Çok gelebiliyor. Peki bir şey soracağım Arzu Hanım. Şimdi biz Hindistan cevizi yağ kullandık ama diyelim ki evde yok, olmaya da bilir. Ne yağ kullansınlar? Bence fındık yağı mesela.
1: Şimdi gene rav beslenme dediğimiz için.
0: Rav demeyelim.
1: Yani
0: buna tahin
1: içerisinde
0: ya. Bunu belki rav beslenme ile ilgili bir takıntısı yoktur kimsenin. Hı-hı. O yüzden de ama pişmeyen yine böyle farklı güzel şekersiz unsuz bir lezzet yapmak isterler. Hindistan cevizi yağı
1: yağı
0: olmadan
1: yerine çok az bir fındık yağı çok az konabilir.
0: Çok az bir fındık yağı da olurmuş
1: yani
0: efendim.
1: Yani ben hiç denemediğim için o şekilde bir yorum yapamadım size.
0: Ama bence de fındık yağı olabilir. Hatta zeytinyağı olup biraz da tarçın koyarsanız zeytinyağı
1: tarçınını
0: da.
1: Tarçınını zaten içine koyacağım.
0: Ama şey tamam. Zeytinyağını şu yüzden söyledim. Biraz belli olur ya zeytinyağı.
1: Kokar diye.
0: Evet kokar tazesi. Ama tarçın koyunca onun kokusunu alır. O yüzden ben öyle yapıyorum yani keklerde. Kendi yaptıklarımı da söylemiş olayım. Evet.
1: Şimdi ben onun hepsini kullanmadım.
0: İyi ki de kullanmadınız çünkü bence. Değil mi?
1: Biraz şey olacak.
0: Gayet iyi oldu.
1: Gayet iyi oldu. Toparladı kendisini diye.
0: O zaman ben bunu yiyebilir miyim?
1: Tabii afiyet
0: siz
1: olsun.
0: Kullanma. Hurma çok faydalı bir besin biliyorsunuz ki. Özellikle şeker ihtiyacını çok da güzel karşılıyor.
1: Çok güzel karşılıyor.
0: Evet. Şimdi, şeker yemek yerine, rafine şeker yemek yerine evet, bu hurmayla geçiştirebilirsiniz.
1: Çıktı, akçağı şurupları çıktı. Artık hep onları kullanıyorlar. Şeker kullanılmıyor.
0: Evet, maple şuruplar, evet. Agave şurubu. Evet. Evet bunlar kullanılıyor artık.
1: Şimdi ben böyle bir taban hazırladım. Bu şekilde.
0: Evet tabanımız bu şekilde tamamdır. Şimdi iç dolgusunu yapacağız
1: evet,
0: değil mi?
1: Şimdi iç dolgusunu yapacağız. Daha sonra muffin kaplarımıza
0: yerleştireceğiz.
1: Sonra.
0: Bir kaşık daha getireyim şimdi size ben. Evet kaşıkla buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şöyle alayım.
0: Bal kabağı püremiz var. Önceden bal kabağını haşladık ve robottan çektik değil mi Arzu Hanım?
1: İki dilim büyük bal kabağı ben kendim evde fırınlıyorum da. Heh, ama fırınlamak da biraz uzun sürdüğü için burada kısa sürede haşladık. Daha sonra bir su bardağı kadar iç ceviz robottan geçirildi. İki çorba kaşığı, üç çorba kaşığı civarında bal var. O da tatlansın diye.
0: Peki bir şey soracağım. Evet. Şimdi bunu kaynattıysak aslında pişmiş oluyor.
1: Çok az. Çok normalde az. Fırında yapıyoruz.
0: Yani çiğ beslenmeye uygun yapacaksak fırında mı?
1: Tamam. Evet, fırın

0: Bu ile birlikte fırında daha sonra içinden almak kolay oluyor.
1: Kolay oluyor. Tamam, bunu da öğrenelim çünkü.
0: Şimdi şartlarımız buna el verdiği için haşladık.
1: Haşladık. Evet, burada tabii ki daha kısa sürede bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştığımız için. İçine ceviz koyduk, bal koyduk. Başka bir şey koyduk mu koymadık
0: tarçın
1: değil mi? Tarçın koyduk bir de.
0: Tarçınımız da bitti. Çok basit, tamam. Çok kolay, çok pratik.
1: Çok kolay hakikaten. Hem de çok da güzel işte gözüküyor.
0: Misafirin, eğer bunlar evde varsa zaten misafir için çok çabucak yapılabilecek.
1: Bir lezzet.
0: Bir de sağlıklı bir lezzet.
1: Dolaba mı gönderiyoruz?
0: Dolaba gönderiyoruz.
1: Dolaba göndereceğiz.
0: Zaten o beklerken biz de diğer
1: lezzetlerimizi yapacağız.
0: Evet.
1: Güzel bir humus yatağında et kavurmamız var. O da çok keyifli. Evet, şimdi tabanımızı muffin kabımıza yerleştiriyoruz.
0: Muffin kabımıza şöyle.
1: Şunu da şöyle alayım. Böyle koyayım. Evet. Bu şekilde yerleştiriyoruz.
0: Ben evde kendim silikonlu kaplarda da deniyorum.
1: Onlarda da oluyor mu?
0: Tabii ki.
1: Yağlamadık çıkmasında bir problem olur mu?
0: Donduğunda zaten Hindistan cevizi donacaktır. Çıkması kolay olacaktır.
1: Kolayca çıkacak. Tabii. Tamam.
0: Yağladığın zaman daha da çok yapışacağını düşündüm.
1: O yüzden yağlamadık.
0: Şimdi silikonlu kaplarda dışarı çıkarmak daha kolay
1: oluyor.
0: Daha
1: kolay, evet. Ama evde belki böyle muffin kaplı. Bizim evde hem silikon var hem bundan var.
0: Bende de hepsi var.
1: İkisi var. Mutfak. Hatta bazen annem silikonun içine koyuyor.
0: Kağıt koyuyorum.
1: Onu da buna koyuyor. Evet,
0: ben
1: evet.
0: Bazen silikonun içine kağıt koyuyorum. Kağıt da çiçekli, desenli olsun diye. Bazen bunun içine kağıt koyuyorum falan.
1: Öyle yapıyorsunuz.
0: Yani hepsi şekilde deniyoruz. Evet.
1: Siz daha çok böyle sağlıklı beslenmeye mi meraklısınız?
0: Evet, eşim biraz ete az düşkün. Vegan, vejeteryan demeyeyim, vegan diyeyim. Veganlarda et. Yani
1: veganda et, süt ürünü hiçbir şey yemiyorsun. Vejetaryen olunca sadece etten, balıktan beslen. Et, balık, tavuk ürünleri yemiyorsun. Vegan olunca süt de içemiyorsun, peynir de yiyemiyorsun.
0: Bizimki tam sütünü içenlerden.
1: Evet, demek ki vejetaryen. Evet, et yemiyor.
0: Yiyor ama çok az.
1: Çok
0: yani
1: az.
0: Sebzeyi çok tercih ettiği için ben hep bu tarz çalışmalarda kendimi yetiştirdim.
1: Neydi?
0: Sadık Bey.
1: Sadık Bey de benden. Ben de sebzeciyimdir.
0: Ben de eti çok severim.
1: Öyle
0: Doğu
1: mi?
0: Mutfağı, Güneydoğu en sevdiğim Hatay mutfağı çok severim.
1: Ama Hatay zaten mutfağı sevilir. Hatay mutfağı sevilmez mi? O bir gastronomi şehri.
0: Evet.
1: Evet. Ama ben de sebzeciyimdir. Bir Egeli olarak sebzeye düşkünlüğüm vardır.
0: Ege?
1: Ege, Aydın Nazilli.
0: Ne kadar güzel. Evet. Urla en çok yaşamak istediğim yerlerden biri.
1: İnşallah
0: emekli olunca
1: oraya
0: ben İstanbul'da
1: gitmek.
0: Yaşamıyorum. Zonguldak'tan geldim.
1: Aa, doğru.
0: Kızım burada okuyor.
1: Kızınız
0: Zonguldak,
1: burada.
0: Evet.
1: Evet, Zonguldak da çok güzel memleket.
0: Çok güzel, kömür kenti.
1: Evet, kömür şehri. Zonguldak'ta çok güzel bir otelde kalmıştım ben de. Kayaların üstünde tüm böyle Zonguldak'a hakim.
0: Zaten Zonguldak deniz kıyısı olduğu için bütün evler denize bakıyor.
1: Bakıyor, evet.
0: Ve tepe yüksek olduğu için düz alan olmadığından denizde hep bütün oteller
1: haşır
0: denize
1: neşir.
0: Karşı.
1: Evet. Evet, evet. Gerçekten çok güzel memleketti. O otel odasındaki manzara da beni çok etkilemişti sabah uyandığımda.
0: Benim deniz kenarında, buyurun bana.
1: Oh, ne kadar
0: sizi
1: şanslısınız.
0: De deniz kenarında uyandırmış
1: ne
0: olayım.
1: Kadar şanslısınız. Ben de bir taraftan sizin diğer
0: şimdi
1: tarafınıza
0: onu ben sıkma kabında.
1: Sıkma kabında mı
0: yapacaksınız?
1: Tamam, o zaman dolguları yapalım.
0: İki
1: öyle
0: tane
1: yapalım.
0: Zaten kaldı. Hemen konuşunca muhabbete yemek yapmayı unuttum bana.
1: Ha, iş. İstediğiniz gibi davranın. Daha vaktimiz var. İki tane daha güzel lezzetimiz var.
0: Onlar çok çabuk zaten. Pratik.
1: Evet, zaten humus yapmak ne kadar sürüyor? Rondodan tüm malzemeyi çektiriyoruz.
0: Evet, kolay bir lezzet. Pratik, kolay.
1: Evet, eti kavurayım mı bir taraftan?
0: Evet,
1: ama vaktimiz olduğu için bence
0: tamam,
1: eti kavurmaya da gerek yok. Hallederiz beraberce. Evet, böyle güzel bir taban hazırladık. İçinde ne vardı tabanımızın? Ben tekrar edeyim seyircilerimize. Belki kaçırmışlardır. Çiğ fındık unu, çiğ badem unu. Evet, 20 tane hurma demiştik ama daha önce suda beklettiğimiz, sonra robottan çektiğimiz hurmayı içine
0: ilave
1: ettik.
0: İşte hurmaların boyutlarından dolayı da bu şekilde
1: aramak. Evet, ona
0: aramak.
1: Bir bakın. Yani kıvamı burada az önce gördüğünüz gibi bir kıvam olacak. Çok koysaydık güzel olmayacaktı bence.
0: Evet.
1: Çok da tatlı olurdu bu arada.
0: Bence de. Hem bal da yediriyor.
1: Evet.
0: Kabak da kendinden tatlı,
1: tatlı
0: gibi.
1: Tatlı olduğu için.
0: İsterseniz 4 tane şimdi yapalım.
1: Yapalım, bence
0: denemiş
1: de
0: olalım.
1: Yeterli.
0: Bence de.
1: İç malzememiz, pardon, daha doğrusu tabanımız bu şekilde. Çiğ badem unu, çiğ fındık unu ve hurma. Değil
0: hurma.
1: Mi? Bir de Hindistan ceviz yağı koyduk.
0: Ondan sonra da bir çay tatlı kaşığı kadar falan.
1: Bir tatlı kaşığı kadar koyduk. Sonra iç dolgumuzu hazırladık. İç dolgumuzda da ya fırınlanmış ya da haşlanmış bal kabağı. Sonra robottan çektik. Bal ilave ettik. İçine ceviz koyduk. Böyle bir iç malzememiz,
0: var
1: değil mi?
0: Var.
1: Sonra da içine koyacağız. Alt tabanımızın üstüne koyacağız daha
0: evet.
1: Doğrusu. Ve nereye göndereceğiz? Dolaba.
0: Dolaba göndereceğiz.
1: Evet.
0: Ben önce ellerimi
1: tabii.
0: Koyayım burada.
1: Alalım.

0: alayım onu.
1: Şimdi sıkma torbamız.
0: Şöyle alayım. Aha. Göstererek. Bayağı benden de büyükmüş.
1: Sıkma torbamız. Evet. Ama işte böyle görsel de önemlidir ya, sunum da önemlidir ya. O da güzel bir görsellik katacak sıkma evet, kabıyla yapmamız. Şöyle. Evet.
0: Ben de özellikle böyle istedim.
1: Evet. Geliyor. Böyle böyle efendim.
0: İsterseniz.
1: Sıkıyoruz.
0: Şöyle dolayalım.
1: Evet, gayet de güzel oldu. Çok da eğlenceli oldu. Bu bir zevk de ya işte.
0: Benim hayatım yani, zaten mutfak, sürekli bu mutfaktayım. İşten geliyorum,
1: keyifli,
0: eve çalışıyorum.
1: Çok hakikaten bir rehabilitasyon.
0: Yatana
1: bu.
0: Kadar mutfaktayım.
1: Ya bunlar hakikaten mi? Ne şanslı. Yemin ederim. Eşiniz şanslı.
0: Çok şanslı. Hakikaten hiç anlamıyor şanslı. Çünkü mutfaktan kendisi.
1: Yemek kısmında.
0: Yemek kısmında evet. Ama o da benim sağ olsun bulaşıklarımı yıkıyor.
1: Yardım ediyor.
0: Çok çok çok yardımcı.
1: Şanslısınız. Evet. Siz de çok şanslısınız.
0: Evet şanslıyım.
1: Hayat müşterek. Onlar kalsın. Hiç zahmet
0: etmeyin. Bunları kaldıralım
1: etmeyin.
0: Anlamında.
1: Hayır hayır hiç
0: şimdi
1: zahmet
0: bu şekilde
1: etmeyin.
0: Dolaba koyacağız.
1: Böyle dolaba götürüyoruz efendim. Hakikaten çok besleyici bence bir taraftan. İçinde şeker yok, rafine şeker yok. Hurmadan tat alıyoruz, baldan tat alıyoruz. Ve kışın en güzel sebzelerinden biri olan bal kabağıyla güzel bir lezzet. Dolaba göndereceğiz. Biz dolaba gönderirken o zaman günün ikinci lezzeti olan humus yatağında... Evet, et kavurmanın malzeme listesi ekrana geliyor. Siz de bence kalemi kağıdı hazırlayın. Farklı bir humus çünkü içinde pancar var. Nelermiş bakalım malzeme listesi. Et kavurma için 500 gram dana kuşbaşı, 7 adet arpacık soğan, 4 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber. Humus için ise 500 gram haşlanmış kabukları soyulmuş nohut, 3 yemek kaşığı tahin, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 adet haşlanmış kırmızı pancar, 1 adet limonun suyu, 1 tatlı kaşığı kimyon ve tuzumuz var. Evet. Ne yapıyoruz acaba?
0: Şimdi önce etimizi kavuruyoruz.
1: Evet, şurada mı
0: o
1: kavuralım eti?
0: O tencerede bunu zeytinyağlı için ayırmıştık.
1: Tamam.
0: İstersek şöyle alalım mı?
1: Yok, kalabilir burada. Hiçbir mahsuru yok. Yok, kalabilir. Ben hemen ocağın altını ben açayım isterseniz. Evet, şöyle ocağımızın altını açıyorum.
0: Yanmadı.
1: Yanacak şimdi. Evet, yağ ekliyor muyuz?
0: Evet. Çorba kaşığı. Evet, yağımızı ekledik.
1: Yağımızı da ekledik.
0: Tuzumuzu önce bir karıştıralım ama
1: ben hallederim alsın. Bunu. Efendim?
0: Altını biraz aldıktan sonra tuzunu, baharatlarını koyacağız.
1: Ha, tuzunu ve baharatlarını
0: soğan
1: koyacağız.
0: Soğan ve sarımsak.
1: Tamam, bunda ben ilgileneyim.
0: Ay. Aa, nazar
1: değdi. Nazar benim de oluyor böyle.
0: Olsun,
1: küpelerim düşüyor.
0: Tek küpeli durayım şimdi daha çıkarsa.
1: Tamam şimdi rondoya ihtiyacımız var evet. Humus için. O zaman
0: humus yapmak için.
1: Bir saniye.
0: Bugün nazardayız biz.
1: Evet şöyle açalım. Bunu da çıkaralım.
0: Bir su bardağı haşlanmış
1: nohut. Nohutumuz var.
0: Bunu boşaltıyoruz. Önce bir çekiyorum.
1: Bu biraz gevşemiş herhalde. O yüzden çıkıyor.
0: İyi çekelim. Herhalde birazcık da su lazım olacak bana.
1: Hemen su getireceğim. Siz çekmeye devam tamam. edin. Ben su getiriyorum. Buyurun. Su da burada.
0: Yumuşatmak
1: buradan
0: istedim.
1: Atabilirsiniz evet, isterseniz yapacağım. Suyu.
0: Tamam.
1: Evet. Evet, haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohutumuzu rondomuzdan çektik. O işte doğru, öyle yapıyor,
0: olsun.
1: Oynuyor
0: olsun.
1: Herhalde.
0: Bugün biraz
1: gevşemiş.
0: Her şey
1: olsun. Canımız sağ olsun.
0: Şuradan bir tane tahta
1: kaşık buyurun.
0: Yok, kaşık almayayım. Şunu daha kolay.
1: Spatula istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şöyle. Toplamam gerekiyor diğerleriyle.
1: Etleri önceden haşladık galiba ama değil mi?
0: Önceden haşladık. Bonfilelik et olduğu zaman haşlamadan pişiyor. Dana olduğu zaman önden haşlamak zorundayız.
1: E tabii sert olmasın.
0: Evet.
1: Evet. Bonfile yumuşacık et. Onu haşlamaya gerek var mı?
0: Onu haşlamaya hiç gerek yok.
1: Hiç gerek yok. Aklınızda olsun efendim sizin de. Şimdi şöyle bir çeviriyoruz. Çevirirken bir tanesini de fırlattık. Evet, baharatları
0: bugün, evet,
1: koyalım.
0: Bugün her şeyi fırlayacağım.
1: Evet, bugün bir nazar var mı üstümüzde nedir? Aa, şöyle bir kendi kendimize içimizden bir okuyalım bari. Bir nazar var. Ya,
0: okuyarak
1: tuz ilave
0: geldim.
1: Ediyorum.
0: Biraz tuz ilave ediyoruz. Peşinden biraz karabiber. Tamam.
1: Evet, peşinden biraz
0: benim
1: karabiber.
0: Tuza ve şeye tamam diyorum ya.
1: Ben de çok tuzlu yemem, evet. çok tuza gerek yok. Bu kadar mı? Kekik
0: evet,
1: eserle bir şey eklemiyor
0: yok.
1: Muyuz? Bir de eklemiyoruz. Arpacık soğanlarımızı ve sarımsağımızı.
0: Sarımsak

0: Tamam, biraz altını kısıyorum.
1: Birazcık altını kısıp kapandı, kapatsa pişmiş olsun.
0: Tamam.
1: Şimdi burada bir su bardağı haşlanmış nohutun içerisine ben tahinimi boşaltıyorum.
2: Ya ben mesela humusu bol sarımsaklı severim, siz?
1: Yok, çok fazla sarımsak, onda da sarımsak olduğu için...
0: Yani ben humus özelinde söylüyorum ben. Yani eti dahil etmedim olaya. Hmm. Humustan bahsediyorum sadece.
1: Ben de biraz fazla limonlu seviyorum galiba. Hmm.
0: Ekşi seviyorsunuz.
1: Ekşi seviyorum.
0: Hmm. Ben de bol sarımsaklı severim hakikaten humusu.
1: Tatlıyla hiç aram yok.
0: Evet.
1: Bunu biraz ben doğrayıp koysaydım. Şimdi bunu çekmeyebilir diye düşündüm.
0: Öyle yapsam. Zaten. Evet. Evet.
1: Çekmeyecek diye düşündüm.
0: Sarımsak eziciden geçirelim. Bir tane daha koyabilirsiniz. Şöyle bir bıçak alayım ben. Sarımsaksız humus olur mu efendim? Bence olmaz. O yüzden
1: tahinsiz, rondonunda... sarımsaksız, limonsuz, evet. Kimyonsuz.
0: Alabilir miyim diğer
1: Tabii
0: sarımsak?
1: Ki. Buyurun. Hı hı.
0: 3 diş sarımsak ilave ettik. Evet. Tamamdır.
1: Biraz zeytinyağını da şeyli koyacağım. Ayarlı koyacağım. Hı hı. Fazla şey olmasın diye. Limonunu
0: evet, zaten
1: koyuyoruz.
0: Bir su bardağı biraz bana fazla geldi zeytinyağı, değil mi?
1: Kaldırıyor bazen.
0: Kaldırıyor mu?
1: Hmm. Evet, çekebiliriz.
0: Evet, çekelim mi yine?
1: Şimdi siz onu burada çekerken ben pancar turşusun şeyini, pancarı
2: pancarı
1: rendeleyeceğim.
2: Önceden haşladık,
1: haşladık
2: değil mi?
1: Haşladık önceden. Hı-hı. Daha sonra rendeleyeceğim, içine karıştıracağım, rengi kırmızı olsun diye. Ama isterseniz bunu istemiyorum derseniz haşlanmış suyunu da koyarak benim su koyduğum yerine kırmızı olmasını o şekilde
0: sağlayabiliriz. Evet. Tamam. Şimdi şu rondoyu yerine denk getirmeye çalışıyorum. Evet. Siz de pancarı rendeliyorsunuz. Peki direkt zaten haşlanmış olduğu için direkt içine atsaydık o şey yapmaz mıydı?
1: Belki tane tane kalıyor ya.
0: Ha, kalmasın diye garantiye alalım.
1: Garantiye almak istedim. Yani isterseniz biraz daha sarımsak koyalım.
0: Yok yok, hiç gerek yok. Yok yok, hiç gerek yok. Ben fazla seviyorum ama seyircilerimize sizin yaptığınız tam ölçüsünü vermiş olalım.
1: Siz de herhalde bu kadar kaldıracak gibi.
0: Buyurun.
1: Şöyle koyalım.
0: Şimdi bir daha çekeceğiz. Evet. Mus yatağımız efendim kıpkırmızı olacak değil mi?
1: İnşallah.
0: Pancarın bakalım. Rengiyle kıpkırmızı olacak. Evet.
1: Az daha koysa mıydım ki?
0: Yağ mı? Hı. Hı. Koyabilirsiniz. Çekiyorum. Kırmızıya dönmeye başladı.
1: Kırmızı oldu zaten.
0: Evet.
1: Bunu bununla biraz daha halletmek
0: zorundayız. İçeriye doğru alalım. Evet.
1: Şöyle. Bakın eğer ben bunu rendelemeseydim şu şekilde
0: kalırdı
1: olacak.
0: Diyorsunuz. Bakın, o yüzden rendelemekte homojen bir kıvam oluşturmak için rendelemekte fayda var.
1: Evet. Biraz daha ben buna yağ koyacağım. Siz çok dediniz ama bakın kaldırmadı.
0: Vallahi bence iyi o yağ ama.
1: Değil. Bakalım bir görelim.
0: Tamam peki.
1: Bunu koymuyorum fazla olacak diye.
0: Efendim?
1: Bu fazla olacak diye koymadım.
0: Hah, yarısını koyduk pancarı. Tamamdır.
1: Şimdi böyle tam ölçü veriyoruz fakat yaptığımız zaman bazen hacimlerden dolayı ya da
0: değişebiliyor.
1: Değişebiliyor. Tabii ki, tabii şeker ki. Oranı da değişiyor.
0: Tabii
1: Sizin ki. Çekerken ben ete baksaydım.
0: Tabii.
1: Kaldı gibi geldi.
0: Oh.
1: Mis oldu.
0: Kokusu geldi etlerin hakikaten. Mis gibi.

0: karıştıracağım ben.
1: Yine karıştırayım diyorum spatulayla.
0: Evet. Altında şey olabilir.
1: Evet. Elimizle de şöyle bir yani spatula yardımıyla da karıştıralım. Şimdi o zaman bu benim hoşuma gitti.
0: Çok güzel.
1: Evet. Kırmızı güzel kırmızı. Göründü. Canım çekti. O zaman bir sunum hazırlayalım mı ona? Ne
0: Tabii
1: dersiniz?
0: Ki. Onun için hazırlayacaktık zaten.
1: Bunun içine şöyle güzel bir sunum yapalım. Etlerimiz de kavruluyor zaten. Şöyle.
0: Kırmızı.
1: Kırmızı bir humus. Evet.
0: Yatak olarak kullanıyoruz. Üzerinde de
1: et kavurma.
0: Arpacık soğanlı et kavurmamız.
1: Dilerlerse tabii ki tavuk da yapabilirler. Yani o lezzetlerine kalmış. Tavuk ya da et fark etmez bence humusun üstünde. Sizce?
0: Et kaldırır diye düşündüm. Ben etçiyim galiba.
1: Ben

0: Bence de ama yani tavuk seven de tavuk da yapabilir üstüne.
1: Hani yani bir de kuzu pirzolası olsa daha güzel olur da.
0: Ha, siz bayağı etçisiniz.
1: Ben bayağı etçiyim.
0: Bayağı bayağı etçisiniz.
1: Geleceğiz mi?
0: Evet, şurada rondoda kalanları da koyuyorum. Ki zaten son kaşığı da ben kendim bir tadacağım, şimdiden yiyeceğim. Evet. Şöyle
1: böyle bir
0: tadalım bir bakalım.
1: Evet, bir görüntü oluşturalım. Enfes. Nasıl?
0: Sarımsak istermiş daha.
1: İstermiş değil mi?
0: Vallahi istermiş. Hakikaten.
1: O zaman bir sarımsağın tarifini 4'e çıkarıyoruz. Hı. Evet. 3 değil 4 yapıyoruz.
0: Hakikaten istermiş.
1: Evet.
0: Şey, as istediği de
1: şunu
0: çünkü.
1: Düzeltelim mi?
0: Tabii ki. Etimize bakın, de bakayım
1: kırmızılık
0: ben.
1: Kırmızılık bile ellerimde.
0: Her taraf boyandı
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ama pancar faydalıdır.
1: Çok faydalı.
0: Mevsimi de şimdi.
1: Suyunu bile içiyoruz biz.
0: Evde.
1: Evet.
0: İçiyorsunuz.
1: Ben reçeğini yapıyorum, turşusunu. Kalan suyu da ayrıca bardakla eşim içiyor.
0: İçiyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz. Bizim evde de kış mevsiminde herhangi bir yemeğin yanında sebze yemeği, et yemeği fark etmez. Mutlaka sevgili anneciğim haşlar pancarı üzerine zeytinyağı, limon,
1: güzel annenize de bir şey haber vereyim. O zaman şöyle yapayım. Az haşlasın. Böyle çok ince dilimler halinde kessin ve fırında kurutsun.
0: Onu da yapıyoruz. Evet. Ama daha pratik pancar her zaman yiyelim diye, önümüzde olsun diye mutlaka evde yani...
1: Elma gibi yiyorsunuz.
0: Elma evet çok seviyorum ben. Onun kendinden o tatlı tadı hakikaten hoşuma gidiyor. İşte, güzel
1: bir lezzet. Yer elmasıyla pancarı ben fırında kurutarak
0: fırında yapıyorum. Kurutarak evet, yapıyorsunuz. Öyle. Bu arada bence etlerimiz de oldu.
1: Olmuştur.
0: Hı-hı. Kapatalım. Şimdi ona güzel bir sunum da hazırlayalım.
1: Evet. Görüntülerimiz çok güzel olacak inanıyorum.
0: Evet şimdi getiriyorum ben. Aslında siz onu getirseniz tamam, şöyle,
1: işte şöyle tutayım.
0: Koysa.
1: Şöyle ortasına doğru.
0: Ortasında mı istiyoruz?
1: Şöyle ortasında olsun.
0: Hı-hı. Ben tutayım bence istediğiniz gibi siz koyun. Tamam. Çünkü sunumunu biliyorsunuz. Peki. Yer değişelim daha rahat edersiniz. Evet.
1: Onu yağını da böyle döküyorum üstüne.
0: Çünkü etin kendi,
1: sonuçtaki etin evet, kendi yağı. Farklı yağı. Bir şey yok.
0: Gayet güzel görünüyor.
1: Çünkü işte gelin tam bir Hatay mutfağı gibi oldu değil mi?
0: Gerçekten öyle oldu. Siz
1: gerçi ben Zonguldaklıyım ama.
0: Ha Zonguldak yani yerlisisiniz Zonguldak'ın. Ama Hatay mutfağı zaten Hatay mutfağına düşkün olmayan var mıdır bilmiyorum.
1: Gittim, aşık oldum geldim. Mutfağın.
0: Çok güzeldir evet. Bir de kaç çeşit yemeği var? 600'ün üzerinde tatlısı,
1: zahter,
0: tuzlusu.
1: Salatası
0: muhteşem. Ama güney ve güneydoğu'da zahter zaten çok kullanılır.
1: Güzel. Alıyorum evde hep onları yaş zeytinyağlı dolapta
0: yapın.
1: Saklıyorum.
0: Çok da lezzetli
1: salatasını
0: oluyor.
1: Salatasını sürekli yapıyorum.
0: Ben Mardin'de hiç unutmam bir restoranda bir zahter salatası yemiştim. Hala tadı damağımdadır. Biliyorsunuz hazmı da çok kolaylaştırıcıdır evet, zahter. Kazanıcı. Hatta Antep'te çok ağır ya Antep'te yemekler, et yemekleri restoranlarda.
1: Onlar
0: hep ardından bir
1: içerikli oluyor.
0: Biraz zahter çayı verirler. Evet evet böyle bir hazmetsin, sindirsin diye. Evet
1: siz
0: şimdi
1: onu, ben bunu arkaya alıyorum.
0: Tamam. Şöyle küçük bir kaşıkla düzeltelim bence. Evet. Böyle mi? Kalsın mı? Uygun mu sizin
1: üzerine
0: için
1: üzerine kırmızı pul biberle. Hı. Ya da isteyenler sumak da koyabilirler.
0: Tercihe hele şöyle kalmış. Güneyden gelen bir sumağınız varsa bence koyabilirsiniz.
1: İşte,
0: evet.
1: Evet. Şöyle buradan alayım.
0: Orası bir anda çok geliyor. Aklınızda olsun. Benim daha önce yemekleri çok acı yapmışlığım var o sebepten dolayı.
1: Güzel. Ben çok sevdiğim için.
0: Ben de şey, severim acı ama herkes sevmiyor işte.
1: Herkes sevmiyor.
0: Evet. Dokunan oluyor midesine.
1: Fazla.
0: Efendim gördüğünüz gibi gayet pratik. Eğer bonfileniz varsa evde.
1: Haşlama.
0: Onu hiç haşlamaya gerek yok.
1: Hiç
0: evet
1: yok.
0: Direkt soteleyebilirsiniz. Ama bizim etimiz galiba biftekti. Biftek olduğu için biftek biraz daha serttir. İlk önce haşladık. Daha sonra şöyle arpacık soğanla ve sarımsakla birlikte soteledik. Humus yatağını nasıl yapmıştık tekrar anlatayım. Zaten humusun ana malzemesi biliyorsunuz ki haşlanmış, nohuttur haşlanmış ve kabuğu soyulmuş. Rondodan çektik humusumuzu. Ardından tahinini, sarımsağını, kimyonunu ekledik. Ve humusumuzun farkı zeytinyağını tabii ki ekledik. Bu humusun farkı içine pancar koymamızdı. Pancarı şöyle güzelce rendeledik. Sonra tekrar rondonun içine attık. Güzelce çektik. Böyle kırmızı, homojen bir kıvam alan yatağı oluştu. Evet. Üzerine de etlerimizi koyduk. Afiyet olsun. O zaman günün son tarifi olan neydi?
1: Zeytinyağlı ıspanak.
0: Et yemeğimiz var. Yanına zeytinyağlı ister.
1: Ve portakallı.
0: Ve portakallı.
1: Sonra
0: o zaman,
1: tatlımız.
0: Sonra da tatlımız evet. Geliyor malzeme listesi. Bakalım ıspanak kökünde neler varmış. 500 gram ıspanak, 2 adet portakalın suyu, 1 adet portakal, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 adet kapya biber, 1 adet sarı biber, 1 adet kuru soğan, yarım tatlı kaşığı toz şeker, yarım su bardağı zeytinyağı, karabiber ve tuzumuz var. Evet Arzu Hanım, evet, ne yapıyoruz?
1: Yani ellerim kıpkırmızı boya oldu.
0: Evet oldu. Biraz onu öyle çitileyeceksiniz ellerinizi.
1: Evet. Şimdi zeytinyağlı yemeğimiz için.
0: Buraya gelin isterseniz, burada
1: önce
0: yapalım.
1: Önce soğanımızı doğrayacağız.
0: Hemen bıçak getiriyorum size. Buyurun.
1: Unu mu alayım? Keskin herhalde. Bu daha keskin.
0: Şunu da alabilirsiniz. Hangisi daha keskinse?
1: Hangisi? Deneyelim bakayım. Hangisi evet. daha iyi olacak?
0: Ben tencereyi açayım isterseniz.
1: Şimdi ben genelde soğanı hep elimde doğruyorum.
0: Tamam, burada elinizde.
1: Öyle olursa herhalde sorun olmaz.
0: Tabii tabii, anne usulü. Hiç, tabii
1: anne usulü sürekli.
0: Evet, tenceremizin zeytinyağını koyayım mı?
1: Zeytinyağını koyalım içerisine.
0: Evet, anneler öyle yapar.
1: Zeytinyağını ben ayırmıştım buraya, fark etmiyor. Önemli.
0: Fark etmez.
1: Şöyle koyalım bolca. Hı-hı. Tamamdır. Bugün bir şeyler oluyor.
0: Bir şey düştü. Ne düştü? Ha. Bugün bir şeyler oluyor.
1: Enerjim
0: çok yüksek. Stüdyoya fazla geldi.
1: Hiç sormayın. Ya elimde, bütün sebzeleri elimde doğruyorum. Tahtayı çok fazla kullanamıyorum. Çok özeniyorum.
0: Öyle yapar.
1: Televizyonda böyle insana evet. tık tık tık bayılıyorum ama ben yapamıyorum onu.
0: Ben de tahtacıyım. Ben de böyle yani bana elde doğramak daha zor
1: Şimdi
0: geliyor.
1: Şimdi kendi bıçağım
0: Sanki
1: olmadığı
0: yapamam.
1: İçin. Yok. Kendi insanın eline alıştığı bıçak olduğunda tabii. daha kolay. Bakın yine fışkırdık.
0: Biz böyle bugün evet efendim enerjimiz bu
1: Tek
0: mutfak bu mutfak içine sığmadı. Bugün her yerden bir şeyler oluyor. Ben eti şuraya fırlattım. Yukarıdan bir şey düştü. Küpe gitti. Neyse nazar çıkıyor mi? Nazar. Zaten ben hissediyordum üstümde bir nazar olduğunu. İyi oldu. Çıksın gitsin nazarlar. Evet. Soğanımızı doğruyoruz.
1: Soğan bu şekilde doğruyoruz, kusura bakmayın.
0: Yok, hiç kulübü çok oluyor mutfağımda benim. Evet. Elde doğrama çok oluyor.
1: Yani
0: hiç
1: şey bıçak el alışık olmayınca.
0: Evet evet. Sonra işte ıspanak kökü.
1: Hı. Efendim ıspanak börek yaptığında sadece yeşilliklerini kullanıyorsunuz. Hı hı. Pasta yaptığınızda yapraklarını kullanıyorsunuz. O zaman o ıspanak kökleri kalıyor. Dedim ki ne yapabilirim? Ben sadece değerlendiriyorum. Ya. Hiç değerlendirmediğim, attığım hiçbir şey olamaz. Değerlendiririm her şeyi.
0: O çok önemli mutfakta.
1: Hiçbir şeyi attığımı
0: Hakikaten
1: bilmiyorum.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Ne Biraz güzel.
1: Cimri misin diyorlar da alakası yok.
0: Hayır,
1: tutumluyum
0: bu
1: galiba.
0: Doğanın, hayır bu tutum da değil bence.
1: Atamıyorum.
0: Doğanın bize verdiği, sunduğu nimetlere saygı duymak bence.
1: Şimdi bir şey yaparken öyle değerlendiriyorum. Size anlatacağım. O zaman anlayacaksınız. Dolmaları doğrarken şurada.
0: Ha, biberleri. Bir şey mi var? Ha. Merak ettim.
1: Hiçbir şey atmıyorum.
0: Cimrilik varmış yani.
1: Cimrilik var.
0: Bir cimrilik var. Öğreneceğiz onu. Cimri demeyelim ya. Tutumlu diyelim. Değerlendiriyorsunuz
1: Hiçbir
0: diyelim.
1: Hiçbir şey atmıyorum. Evet.
0: Eşiniz şanslı o zaman. Her şeyi değerlendiren Sonra... bir eşi var. Şanslı mısınız? Çok diye arkadan bir ses geldi.
1: Canım, ben de
0: Ama
1: çok şanslıyım.
0: Ama eşiniz de çok şanslı, hep ona yardım ediyormuşsunuz öyle
1: çok
0: söyledi.
1: Yardım ediyorum, evet. Çok emdi.
0: Maşallah Allah mutluluğunuzu evet. daim etsin. Evet ne
1: bu
0: istediniz?
1: Bu tatlıyla yapayım değil mi? Şunu
0: ben yapayım. Bunu yapayım. Tamam. Siz oradaki işleri evet. halledin. Böylece Ellerimi paylaşalım. Şimdi Tabii size... ki. Biraz altını kısıyorum ocağımın. Soğanlar hemen yanmasın.
1: Şimdi dolmalık biber. Evet. Dolmaları dolduruyorsunuz. Dolmalık biberdi değil mi? Diyelim ki dolmalık biber.
0: Evet.
1: Bunu kesiyoruz. Böyle bu şekilde aparatlar var. Ben öyle aparatları kullanmıyorum. Dolmalık biber de bunu böyle kestiğimde 10 tane misafiriniz geldi. Şimdi bunu bazı hanımlar atarlar.
0: Ha, siz ne yapıyorsunuz? Ben, şeyi kapatıyorsunuz.
1: Hayır hayır ben Anlamadım. Bunu böyle çıkartırım. Tabii o dolmalık biberler yuvarlak çıkıyor. Aha. Bunları ben bu şekilde biriktiririm. Kavururum. Bol soğan, domatesle farklı bir yemeğin içine koyarım. Ya hatta biberimiz
0: Bunları
1: olmadı.
0: Bunları biriktiriyorsunuz.
1: Yani o gün biriktiriyorum. Ya atmıyorum
0: ha,
1: yani.
0: Tamam.
1: Ne kırmızıyı, ne yeşili, ne sarıyı. Hiçbir
0: Sonra
1: şekilde kestiniz bunu yazıp çöpe atacağıma zeytinyağlı bir yemek yapıyorum.
0: Aa, ne güzel
1: Yeşil
0: işte.
1: Biber, kırmızı biber, dolmalık biber,
0: renkli biberlerle. Renkli biberlerle. Mis gibi. Renkli biberlerin içine biraz böyle pul biber. Hatta belki soya sosu ha. Zeytinyağında ve
1: Et,
0: soya sosu.
1: Şey yaparım, bol makarna yaparım. İçine biraz
0: İçine
1: mantar doğrarım. Soya ile beraber bir zeytinyağlı.
0: Aa,
1: Bunları
0: Allah.
1: Bu şekilde değerlendiriyorum.
0: Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu Sizlere de bir fikir olmuştur efendim. İnşallah.
1: Tasarruf.
0: Tasarruf. Her zaman tasarruf. Şimdi, bütçesine katkı.
1: Evet. Evet. Bizim ıspanak köklerimiz bu şekilde uzun olduğu için hı hı. ben de biraz uzun doğrayacağım. Hı hı.
0: Julien de değil ama...
1: Tam Julien değil. Julien aslında değil. Bunların Fransızca dilleri var. Onların yorumunu yapmak istemiyorum. Orada aşçılık okuduğum için.
0: Aa öyle mi? Aşçılık mı okudun?
1: Şu anda 10 gün sonra sınavlarım var. Ders çalışıyorum. Notta başarısız olduğum noktada biri buydu. Julien demiş. Farklı bir

0: Fransızca ismi varmış.
1: İsmi varmış.
0: Ezberleyemediğim için. Şu anda gene ezberli.
1: Yine yok.
0: Şıklarda görünce bakıyorum.
1: Aklınıza geliyor. Yerleşme. O bazen
0: çünkü
1: öyle olur.
0: Çünkü bir mutfak işletmeyeceğim için onu o kadar ezberlemek işime gelmedi. Görünce hatırlarım dedim ama hatırlayamadım.
1: Olsun ya.
0: Yaptığım yanlış.
1: Bazen insanın şimdi gene önüme geldi. Girmiyor. Evet. Benim de oluyor yani. Böyle sürekli gözümün önünde ama böyle dilime gelmeyen bazı kelimeler oluyor. Olsun. Efendim bu arada... Siz de Arzu Hanım gibi benimle beraber yemek yapmak isterseniz biliyorsunuz hep hatırlatıyorum her bölümümüzde bir başvuru formumuz var. Web sitemizden kanalımızın aynı zamanda sosyal medya adreslerinden oradaki formu doldurup bir mail adresimiz var. Oraya yollarsanız eğer gelirsiniz bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız. Evet, biberlerimizi doğruyoruz.
0: Bu şekilde. Hı hı. İçindeki zarını
1: ıspanak
0: da alıyorum.
1: Ispanak köklerimiz uzun olduğu için ne demiştik?
0: Birlikte aynı düzende olsun diye.
1: Görsel olarak.
0: Yarım jülyen.
1: Yarım jülyen. Burada bu bulgur da var bunun içinde.
0: Onu da en son üstüne atacağım.
1: Bu şekeri, portakalın asidini...
0: Zeytinyağlara ben birazcık karamelize olsun diye şeker koyuyorum. Hı
1: hı, tamam.
0: Soğanla aslında karamelize olmasını onu atladık birazcık.
1: Evet. Hı. Şekeri de koyduk içine soğanımızın. Evet.
0: Şimdi şöyle atalım mı?
1: Biberleri atalım.
0: Bu şekilde.
1: Çünkü gayet güzel ısısı iyi tenceremizin. Evet. Sarı biber, kırmızı biber. İsterseniz yeşil biber de olur bence. Renkli renkli yapabilirsiniz.
0: Şimdi yeşil biber koymadım. Ispanak yeşil olduğu için. Renkli olsun diye de bunları tercih ettim.
1: Üç renk var yemeğimizde.
0: Gerçi portakalımız da var ama. Şimdi onlar kavrulurken ben portakalımızı...
1: Bence bu portakalsız da olur. Portakalsız da gayet lezzetli olur. Ya mesela kereviz portakal istiyor.
0: Mandalinayla da yapıyorum onu ben.
1: Değişik bir koku ve tadı var ya.
0: Evet.
1: O portakal onu böyle daha bence fresh yapıyor. Ama ıspanak kökü...
0: Deneyin.
1: Deneyelim mutlaka güzel olur. Ben sadece alternatif sunuyorum. Evet. Portakal suyu koymadan da ya da portakal koymadan da gayet güzel olur benim fikrim.
0: Havuç koyuyorum zaten.
1: O zaman yaparsan havuç koyuyorsunuz. Evet. Bu da bir fikir. Turuncu bir renk de girsin içine, havucu da koyalım.
0: Çok değişik bir dünya. İstediğiniz şeyleri katabiliyorsunuz. Ben yemek yapmasını bilmiyorum diyen insanlara çok şaşırıyorum. Hepsini koyun, pişirin.
1: Ama bak öyle diyoruz da.
0: Şimdi damak zevki, sunum, sağlık için beslenme onlar ayrı. Hı hı. Yani o profesyonel olarak ama yemek yapacağım deyip mutfağa giren insanlar için...
1: Ama hakikaten şöyle bazı gerçekler de var şeflerimizin de söylediği. Neyin neyle yakıştığı.
0: O ayrı. Isı dereceleri bile önemli.
1: Evet, evet. O yüzden hani bir yakışma dediğimiz şu malzemeyle şu malzeme yakışır dediğimiz aslında gerçekler var. Yani öyle kafamıza göre her şeyi koyup bir yemek çıkaramayız demek istiyorum ben.
0: Arada çıkıyor ama tabii daha güzel yemek yapmak isterseniz.
1: Belli kurallar
0: belli
1: var.
0: Kurallarda bir mutfak kuralları var. Evet. Ona göre yapacaksınız.
1: Portakalın kabuğunu soydunuz. Beyaz kısımlarını da iyice aldınız ki onlar acılık katar çünkü diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Alıyorum zaten.
1: Evet. Şimdi baharat vesaire eklememi ister misiniz Arzu Hanım?
0: Bir tek tuz koyacağız.
1: Tuz koyalım.
0: Başka bir şey yok.
1: Tamam, merak etmeyin az koyacağım. Evet, tuzumuzu koyduk.
0: Arkadaşlarım bana özellikle burada tembih ettiler. Yemek yaparken ölçülerini aynı yap. Sakın kendin istediğin gibi. Şekerini az, tuzunu az yapma. Genelde hep kıstığım için geldiklerinde...
1: Yani genele uygun yap dediler değil mi?
0: Hiçbir şeyden kısma.
1: Var mı selam göndermek istediğiniz arkadaşlarınız?
0: Tabii ki bütün hepsine selam yolluyorum. İsimlerini söylersem şimdi ayırmış olurum.
1: Çok ayırmadan tüm arkadaşlarımıza.
0: Tüm Zonguldak'a selam gönderiyorum.
1: Tüm Zonguldak, güzel Zonguldak. Buradan sevgiler, selamlar diyelim o zaman.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Bunu da katacağız içine.
1: Ananas olur mu buna? Aklıma geldi.
0: Olabilir.
1: Şu anda.
0: Ananas da çok güzel
1: ananas
0: olur.
1: Ananas yakışır
0: portakal,
1: ya.
0: Portakal ananas kardeş zaten.
1: Evet bence de güzel olabilir. Bir anda bunun görüntüsü ananası hayal ettirdi
0: ananası
1: bana.
0: Hayal ettirdi.
1: Evet.
0: Çok güzel oldu değil mi?
1: Çok güzel
0: bile
1: göründü.
0: Bile bu.
1: Gerçekten ben yine yutkunmaya başladım.
0: Onu dedim ya şimdi biber arttı, soğan arttı. İşte altını bir yemek.
1: Her şeyi değerlendiriyoruz.
0: Her şeyi değerlendiriyoruz.
1: Her şeyi efendim. Şimdi içine biraz karbonhidrat da koyduk ama yine sağlıklı bir karbonhidrat. Bulgur koyduk. Evet. Koyacağız daha doğrusu.
0: Köklerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Hı hı. Tabii Zonguldak'ta bizim kuzu ıspanağı oluyor.
1: Ay evet işte
0: küçücük, incecik.
1: Çok
0: onlar
1: oluyor.
0: Çok güzel oluyor.
1: Evet. Burada da oluyor aslında. Pazarlarımıza çıktığımızda
0: yani
1: bulabiliyoruz.
0: Böyle yaprakları tabii böyle açık açık.
1: Olmuyor. Daha olmuyor, küçük
0: daha
1: oluyor.
0: Daha küçük oluyor. Aha. O zaman tam yatırıyorsunuz.
1: Ha, birazdan zaten
0: ölecek
1: bu onlar. Böyle inecek.

0: Bebek çökecek şu anda. O kadar güzel bir görüntü var ki bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor bence. Şimdi derler ya,
1: ıspanak kökünden de olur mu? Bak nasıl olacak görecekler.
0: Biz daha önce ıspanak kökü çorbası da yapmıştık burada. Oluyor. Öyle mi? Tabii tabii. Hı-hı. Yaptık. Değil mi Büşra? Yanlış hatırlamıyorum. Yaptık diye hatırlıyorum ben ama.
1: Biraz koyacağım.
0: Evet.
1: Fazla sulandı gibi geldi bana.
0: Hepsini koymuyoruz portakalı.
1: Şimdi hepsini koymuyorum. Baktıkça yani aldıkça suyunu. Bulgur çünkü çekebilir. Hı-hı. Kapağını kapatalım mı?
0: Kapatalım.
1: Bu arada tatlılarımı çok merak ettim.
0: Muffinleri mi?
1: Dışarıda kaldık.
0: Muffini mi merak
1: ettiniz?
0: Evet,
1: çok merak ettim.
0: Siz onunla bir ilgilenin, ben bir muffine bakayım ne durumda acaba. Burada değil mi İremciğim? Alta mı koyduk? Evet.
1: Geliyor muffinler.
0: Evet.
1: Çıkaracağız. Nasıl?
0: Bir bakın bakalım.
1: Onu düşündüm. Elim soğanlı ya.
0: Yo şu an çıkarmamıza gerek yok daha. Bir bakın siz.
1: Tamam.
0: Ama sanki bence
1: biraz daha
0: donsun. Difrizdeydi
1: tamam.
0: Zaten.
1: Öyle mi? Tamam.
0: Evet. Biraz difrizdeydi. Biraz daha donacak efendim. Neler yaptık? Şöyle bir özetleyeyim ben bunu mutfağa diyorum. Buzdolabına göndermeden önce. İlk olarak işte bu muffinleri yaptık. Çok güzel bir taban hazırladık. Üzerine güzel böyle bal kabaklı bir püre yaptık. Ve buzdolabına gönderdik. Şimdi bir kontrol edelim diye baktık. Ama biraz daha donmaya ihtiyacı
1: biraz
0: var.
1: Biraz daha ihtiyacı
0: rahat çıkabilmesi için.
1: Ben genelde onu akşamdan yapıyorum. Sabaha
0: ertesi gün
1: daha güzel oluyor.
0: Daha güzel oluyor. İkinci yemeğimiz neydi? Çok güzel bir humus yatağında et kavurması. Humusumuzun farkı pancarlı olmasıydı. Son olarak ne yaptık? Şu anda tencerede pişen yemeğimiz neydi? Anlatın
1: ıspanak,
0: bakalım.
1: Portakallı ıspanak köklerinden zeytinyağlı bir yemek yaptık.
0: Portakallı ıspanak köklerinden zeytinyağlı bir yemeğimiz vardı. Evet.
1: Biraz daha karıştıralım mı?
0: Karıştıralım. Bak yavaş yavaş.
1: Sönüyor.
0: Evet evet. Şöyle. Sönmeye başladı. Yemeği bir kez daha anlatayım ben seyircilerimize ki belki şimdi açmışlardır ekranlarını.
1: Evet.
0: Kaçırmasınlar bu güzel lezzeti, bu fresh lezzeti ve sağlıklı bence kesinlikle.
1: Bakar mısın görüntüsüne?
0: Çok da güzel görünüyor. Neler yaptık anlatayım efendim. Ispanak kökü yemeğimizde portakal sulu. İlk önce tabii ki her zamanki gibi soğanımızı zeytinyağında kavurduk. Üzerine biraz şeker et iyice karamelize olsun diye. Ardından renkli biberlerimiz vardı. Sarı ve kırmızı yani kapya biberimiz de vardı. Ispanak köklerimiz uzun olduğu için onları da uzun uzun doğradık. Böyle görsel bir uyum da sağlasın diye. Onları şöyle bir çevirdik biberleri. Ardından ıspanak köklerini koyduk. Hele o kuzu ıspanağın köklerinden koyarsanız çok olacak. Daha lezzetli
1: görsel
0: olur.
1: Görsel şov yapacağız.
0: Görsel şov olacak hakikaten. Daha sonra da böyle ne kadar bulgurumuz vardı Arzu Hanım?
1: Bir çorba kaşığı.
0: Bir çorba kaşığı kadar bulguru da koyduk içine, tuzunu koyduk. Şimdi güzelce pişmeye bırakıyoruz.
1: Zaten çok az süre sonra pişecektir.
0: Evet.
1: Ispanak kökü
0: biraz da portakal suyu koyduk ama.
1: Tabii ki. Normalde iki portakal suyu dedik.
0: Bence bir koyduk.
1: Bir koyduk.
0: Evet. Çünkü bakın yani bazen yemek kendini gösteriyor.
1: Evet.
0: Yok diyor daha fazla isterim, yok artık istemem diyor.
1: Çünkü tarif listesine uymaya çalışıyorsunuz. Kendiniz yaparken de göz kararıyla
0: anlıyorsunuz.
1: Eksiltiyorsunuz ya da arttırıyorsunuz.
0: Evet. Peki şimdi sunum aşamasına geçmeden önce bir sizden bu mutfak işlerine giriş hikayeniz var mı? Bir sosyal medya hesabınız var mı? Nedir sosyal medya hesabı?
1: Okay'ın Mutfağı Instagram'da.
0: Okay'ın Mutfağı. Peki bu sosyal medya hesabı açma fikri nasıl oluştu, blog?
1: Şöyle oluştu. Ben zaten ciddi bir mutfak aşığıyım. Yemek
0: onu
1: yapmayı
0: anladık.
1: Çok
0: akşama
1: seviyorum.
0: Kadar.
1: Akşama kadar mutfaktayım. Arkadaşlar arıyorlar, sinemaya gidiyoruz. Ben mutfaktayım. Yani evet. Bayağı bir arkadaşlarla bu sorun yaşıyoruz. Yapıyorum, iş yerine getiriyorum, yapıyorum, apartmandaki arkadaşlarıma dağıtıyorum o şekilde. Yani yesem zaten dubu olacağız her yaptığımızı
0: yemiyoruz.
1: Evet. Ama gene böyle sağlıklı şeyler yapıyoruz. Annem çok yetenekli, çok eli lezzetli.
0: Annem
1: Gülden.
0: Gülden Hanım'a da buradan selam olsun.
1: Çok eli lezzetli bir kadın. Oradan başladık. Çocuklukta, lise ve üniversite yıllarımda iyi bir kapı komşu arkadaşım vardı. Fatoş, sevgiyle anıyorum kendisini. Düdüklü tencerede kek yapardık. Yarıştırdık birbirimizi. O zamanlar düdüklü tencereler şimdiki gibi böyle gibi değildi. Yani yaşıma bakarak söylemiyorum. O zamanlar deyince öyle olduk. Öyle başladı. Daha sonra biraz daha zaman geçsin ki emekliliğime denk gelsin. Belki bir mutfak açarım diye düşünerek böyle bir şeye girdim. Sonra birkaç programa çıktım. Instagram sayfası yarattım.
0: Böylece
1: böyle devam ediyorum.
0: Devam
1: İnşallah.
0: Ne güzel. Hayırlısı. Kendinize bir iş yaratmışsınız. Çok da keyifli olmuş.
1: Sürekli de bununla ilgili okuyorum zaten. Hı-hı.
0: Aşçılık ne zaman okudunuz?
1: Bu sene son sınıftayım.
0: Ha son sınıf. Bayağı üniversite mi okuyorsunuz?
1: Açık öğretim.
0: Ha açık öğretimden okuyorsunuz.

0: çalışıyorsunuz ve hala evde çalışıyorsunuz. Yok, sınavlara
1: normalde
0: giriyorsunuz.
1: Bir kurumda maden teknikeri olarak görev yapıyorum. Ha, madenciyim. 32 senelik çalışmışlığım var. Artık tamam. Emekliliğim de geldi. Ha. Bu arada bir şeyler yapayım istedim. Girişimciyim ayrıca. Bir eğitim aldım.
0: Emekliliğiniz geldi.

0: Var.
1: Onları bir sormak istedim aslında sunuma geçmeden önce. Belki bir restoran açarsınız, bir kafe açarsınız ya da
0: işte Ege. Ne bileyim
1: Ege'ye gidip belki orada bir Sayfiye kentinde bir şeyler İnşallah. Yaparsınız.
0: Öyle bir şey
1: Çünkü Ege mutfağına da belli ki ilginiz var zeytinyağlılara, eşinizden
0: kabak
1: de dolayı.
0: Kabak yaptım kabak çiçeğinden.
1: Aa, çok Gittim, güzel olur.
0: Aldım Urla'dan, Alaçatı pazarına gidiyorum. Oradan hemen aldım yaptım. Çok da başardım, güzel oldu.
1: Güzel oldu. Evet, evet kabak çiçeği doğmuş çünkü onlar sabahın çok erken saatlerinde
0: Topladılar,
1: toplanıyorlar. Evet, evet. Ben de çok iyi bilirim o işleri. Alaçatı'da da bulunduğum için de. Evet, evet. Güzel çok güzel. Çok güzel bir yer. Gerçekten Çeşme'de öyledir. O zaman Arzu Hanım, şimdi şöyle bir etrafı toparlayalım. Muffinlerimiz de zaten iyice kendini buluyorlar.
0: Çıkaracağız şimdi.
1: Yemeğimiz de pişiyor. O zaman birazdan şöyle şöyle gösterelim size efendim. Birazdan sunumlarla karşınızda olacağız.
0: Mis.
1: Yaptığımız bu lezzetlerin. Az sonra.

0: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
1: İşte Chatman, işte hayat.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira. 24'lü Alpella Kakaolu Gofret 159 lira.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
3: hayat. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti? Ben.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olan yazsınız.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava atacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Önce halk,

0: sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta kızım.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
15: 112-112.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çeşmemiz.
11: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
10: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
12: Senin yaşında kızlar, valsler, sangolar dinler benim bildiğim.
11: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
13: İsteriz kızını beyden.
11: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
10: Dünyalar kadar.
12: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
14: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
11: Teşekkür ederim.
12: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
11: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
10: Ceylan.
12: Gidişim buralar.
13: Kadersiz oğlum benim.
15: Affettim inan ki ben seni çoktan.
16: Çeşme bugün 18'de TV4'te.
17: Evet efendim, bugün Arzu Hanım'ın yaptığı
18: Karadeniz'e gittim ben.
19: Bugün böyle olduk.
17: Yaptığı güzel lezzetlerle karşınızda olduk. Çok sağlıklı, çok keyifli. Arzu Hanım, çok teşekkür
19: ben
17: ediyorum.
19: Ben de memnun oldum. Çok
17: yine bekliyorum mutfağıma. Farklı tabii lezzetlerle yine. Oldu. Belki Zonguldak yemekleri yaparız, belli mi olur?
19: İnşallah.
17: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın.
19: Hoşça
17: unutmayın
19: kalın.
17: Yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

evi dizayn etmeye başlamadan önce eşim ve benim de ortak noktamız zamansız parçalar kullanmak istedik. En azından bunu aksesuarlarla bütünlemeye çalışıyorum. Tüm mobilyalarımız özel tasarımdır. İstanbul'da butik bir atölyede üretimleri gerçekleştirdi. Buraya özel olarak yapıldı.

Metrekare'de bu bölüm Bursa Nilüfer'de. İç mimar Gökçe Bozdağ Karaburun'un evine konuk oluyoruz. 145 metrekare büyüklüğünde modern çizgilerin hakim olduğu zamansız parçalarla dekore edilmiş bu evi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, ben Gökçe Bozdağ Karaburun, iç mimarım. Şu an Bursa'dayız. Bu göstermiş olduğum proje benim kendi evim. Sizlere zevklerimi daha iyi tanıtabileceğim için kendi evimi göstermek istedim açıkçası. 2000 yılında yapılmış olan bir sitedeyiz şu anda. 145 metrekare büyüklüğünde 3 artı 1 evde bulunmaktayız şu anda. Evin bütününde modern çizgiyi koruyarak belirli noktalarda da klasik çizgiyi yakalamak istedim. Evi dizayn etmeye başlamadan önce eşim ve benim de ortak noktamız zamansız parçalar kullanmak istedik. Tüm projelerimde aslında buna çok dikkat ediyorum. Zamansız parçalar kullanmaya. En azından bunu aksesuarlarla bütünlemeye çalışıyorum. Bundan uzun yıllar sonra da sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorum. Evi tamamen baştan yeniledik. Tüm mobilyalarımız özel tasarımdır. İstanbul'da butik bir atölyede üretimleri gerçekleştirdi. Buraya özel olarak yapıldı. Şu an salondayız. Salonu iki bölümden oluşturdum. Oturma alanı ve yemek alanı olarak. Yemek alanında fon perde kullandım. Oturma alanında jaluzi perde kullandım. Jaluzi perdeleri Wenge rengi tercih ettim. Çünkü bütünlük sağlamak istedim salonda.

Yemek bölümünde kalabalık misafir ağırlamayı sevdiğim için büyük bir mermer masa tercih ettim. 8 kişilik. Mermer ve ahşabın uyumunu dengede buluyorum. Mermerin soğukluğu ve ahşabın sıcaklığı birleştiği zaman güzel bir denge kurduğunu düşünüyorum. Mermer kullanılması aslında çok zor ama görsel olarak çok güzel gözüken bir malzeme. Ama kullanım açısından çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak, soğuk, asidik, limon, portakal, türev şeylerin asla değmemesi gerekiyor iz anlamında. Ama görsel olarak çok güzel gözüktüğü için açıkçası mermer tercih ettim burada. Dezavantajlarını kabul edip. Yemek bölümündeki sandalyem ergonomik olarak ve konfor olarak rahat olmasını tercih ettim. Uzun süreli sofralarda oturmak adına. 2020-2023 modası olan bukle kumaş tercih ettim. Evin bütününde gördüğünüz tüm kumaşların hepsi ithal kumaşlardır ve yurt dışından geldi. Temizlenebilir açısından da rahat olduğunu düşünüyorum açıkçası bukle kumaşın. Yemek masasının arkasında bir büfe tercih ettim. Ama büfenin aynı zamanda apliklerle şık bir görüntüsü vermek istediğim için üstteki tabloya bronz bir ayna tasarladım. Büfemin kapak kısımlarının hepsi basaç özelliklidir. Modern dokuyu orada yakalamak istediğim için. Büfenin tam üst konumuna ayna konumlandırdım. Hem salonun daha derin gözükmesi için hem de ışıkların ve yansımanın çoğalması adına böyle bir tercihte bulundum.

Evin tamamında RiseSpot kullandım. Hem ayarlanabilir olduğu için hem o maskülen görüntüyü sevdiğim için. Ama bunu apliklerle destekledim. Apliklerde daha şık, biraz daha klasik ürünler tercih ettim ve tasarladım aynı zamanda.

Oturma alanında fon perde tercih etmemin nedeni tamamen manzarayı yok etmemek, dış mekanı, iç mekanı bütün haline getirmekte aslında. Şu an evin balkonundayız. Masif ve meşe ürünler tercih ettim. Dış mekan görüntüsünü, efektini yaratmak için de Haziran sandalyeler tasarladım buraya. Aydınlatma olarak Haziranları desteklemek adına yine Haziran bir aydınlatma tercih ettim burada. Dış mekanı yeşil bitkilerle de destekledim.

salon ve mutfağın ortak alanı olduğu için burada da yemek, büyük bir yemek masası tercih ettim. Ve ergonomik açısından da Haziranları buna uygun olarak tasarladım.

Şu an salonun oturma alanındayız. Salonun tüm odak noktasının televizyon ünitesinde olacak şekilde büyük bir ünite tasarladım. Çünkü ağırlıklı olarak natürel renkler kullandım salonda ama aksesuar olarak renklendirmek istedim. Ve eşim ve ben antika sevdiğimiz için antikaları da burada sergilemek istedik açıkçası.

Aksesuarların kişinin zevkini ifade ettiğini düşünmekteyim. Burada gördüğünüz tenis raketi 70'li yıllarda İngiltere'de üretilmiştir ve biz bunu bir antika pazarından satın aldık. Buradaki projektör 1960 yılı yapımıdır. Yine İngiltere'deki bir antika pazarından satın alındı. Modern tarzdaki evimi ve bu projeyi eskiyle birleştirmek istedim, aksesuar olarak dediğim gibi. Burada yine eski bir pick-up'ımız var. Plak dinlemeyi açıkçası seviyorum. Eskinin verdiği o tonların ve görüntü olarak hani mimaride kullanılmasını tercih ediyorum. TV ünitesinde çokça aksesuar kullandım. Burada mesela bize hediye gelen işte el yapımı bir vazomuz var. Bu da aynı şekilde bir arkadaşımızın hatta ev hediyesiydi. Bunu da burada bizim natürel tonlarımıza uyduğu için burada konumlandırmak istedim. Ahşapta pirinç, bronz renkleri tercih ettiğim için de buradaki uyumu yakalamış olduk aynı zamanda. TV ünitesinde gizli ledlerle aydınlatmalar yaptım spotlar dışında. Evin daha bir ferah, daha aydınlık görüntü elde etmek istedim. Çünkü arkada jalüzilerden dolayı daha karanlık olan efekti aydınlatmış oldum bu şekilde. Beyaz ve ahşabın kontrast renklerini beğendiğim için de TV ünitesinde beyaz ve bengi rengini tercih ettim yine.

Salonun bu kısmına L koltuk tasarladım. Hem ergonomik hem de fonksiyonel olması açısından rahat olduğunu düşünüyorum. Soft tonlar tercih ettim. Krem ve ahşabın renk uyumunu sevdiğim için. Galiba kahve tonlarını biraz fazla seviyorum. Buradaki kırlentlerin renkli olmasının nedeni de aslında ve birazdan göreceğiniz berjerin arkadaki tablo yüzünden. Bu eve gelen ilk ürün bu tabloydu. Ve turuncu rengi tercih etmemizin nedeni de bu tablodan dolayı geliyor. Büyük bir orta sehpa tasarladım buraya, L koltuğun önüne. Hem akşamları böyle televizyon karşısında birazcık yemek yerken ürünlerimi koyabileceğim, aynı zamanda istediğim zaman bacağımı uzatabileceğim rahatlıkta. Bu orta sehpa da meşe. Venge rengini tercih ettim. Söylemiştim biraz önce de, salonun bu bölümünde çünkü. Aksesuar detaylandırmayı sevdiğim için de belirli yerlerden yine toparladığım aksesuarlarla orta sehpayı renklendirdim. Yine vişne çürüğünü kullanmayı tercih ettim. Turuncuyla uyumlu olduğunu ve ahşapta kendini çok daha fazla belli ettiğini düşündüğüm için. Yeşil ve vişne çürüğünü de birbirleriyle çok tezat ve uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ve daha nostaljik açıkçası bir görüntü veriyor bana. Modern ve yine aslında eskiyi birleştirmiş oldum bu kısımda aksesuarlarla. Burada aslında biraz merakımızın olduğu kitaplarla bütünledik. Ben İstanbul'da olduğum için buraya böyle bir kitabı koymayı tercih ettim. Sevdiğim ve beğendiğim bir yazarın.

Zeminde parke kullandım, balık sırtı gri. Çok fazla halı sevmediğim için de sisal halı kullandım. Sisal halının da şöyle bir özelliği var, toz yapmıyor, rahat temizlenebiliyor. Ve o hani eski halı görselini açıkçası bize vermiyor. Zaten evin tamamında sadece salonda ve yatak odasında halı kullanmayı tercih ettim ama hepsi sisal halı. Hem o görüntüyü, bütünlüğü sevdiğim için böyle bir halı tercih ettim. Yine toprak tonlarında. Rice potların verdiği maskülen görüntüyü desteklemek için arkada lambader kullandım ve aynı zamandaki görsel olarak çaprazdaki tabloyu desteklediğini düşünüyorum.

salonda ahşap çıta uygulaması uyguladık. Hem yine klasik ve modernin dengelemiş olduk bu konuda. Ve gizli ledlerle tepede bir havuz oluşturduk. Yine o ahşapların verdiği koyu renkleri aslında daha açığa çıkarmak için ve daha havalı bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Biraz önce televizyon ötesinde gördüğünüz aslında beyaz olan yerler depolama alanı, çekmece, gizli çekmecelerden oluşmaktadır. Bunları salondaki depolama alanı olarak kullanıyorum. Bu benim hem işte birçok ürünü istiflememi sağlıyor,

Burası evimizin giriş alanı. Sol tarafta gömme bir portmanto tasarladım. Kapaklarda yine masif ahşap tercih ettim, beyaz renkte. Hem burayı daha geniş göstermesi için hem de geometrik doku

yakalamak istedim burada. Burası dar bir alan olduğu için holün tamamında ve girişte bordür çıta kullandım. Evin girişine sağ kısımda bir puf tasarladım. Alanım dar olduğu için buraya açıkçası sadece puf koyabiliyordum. Ve işte girerken eşyamı bırakmak adına, işte ayakkabımı giymek adına böyle bir tasarım gerçekleştirdim. Ergonomik ve fonksiyonel olması için aynı zamanda. Hem de benim konforum için. Zeminde seramik kullandım. Evin daha geniş ve daha zengin gösterdiğini düşünüyorum. Hem de steril açısından girdiğimiz zaman bence daha hoş duruyor girişlerde. Koridordan devam ettiğimizde sağ taraf salon, sol tarafta da diğer odalar bulunmaktadır. Sağ tarafta salona geçiş sağlarken burada kapı tercih etmedim. Tercih etmememin nedeni açıkçası hol ve salonu birleştirmek istedim ve daha ferah, büyük bir alan yaratmak istedim. Sol taraftan devam ettiğimiz zaman ilk olarak bizi banyo karşılamakta. Banyodan zeminde siyah seramik tercih ettim. Duvarlarda daha hareketli, böyle biraz daha panjur gibi efekti veren bir seramik tercih ettim. Bu banyoda biraz daha açıkçası elegant ve şık bir hava yaratmak istedim. Ve o yüzden biraz vişne çürüğü gibi bir renk kullandım hatta. Çok da şık olduğunu düşünüyorum.

Üzerine parlak cila ile bunu daha gösterişli, elegant ve şık bir hale getirdim. Bataryalarda cool görüntüsü tercih ettim açıkçası bataryamla. Biraz daha yine böyle süslü ve şık olmasını tercih ettim. Tekstil ürünlerin tamamını kullanmak istedim açıkçası burada. Eskiye dayalı olarak yine hamam tası içerisine peşkiller yerleştirdim sol tarafta ve arkasına yine bunları kandiller konumlandırdım. Sağ tarafta da yine gümüş renkli aksesuarlarla da ve sedef yüzüklük böyle kullanmak istedim. Çünkü diyorum ya aksesuarların evin bütününde banyolarda tamamen bence ortaya çıkardığını düşünüyorum. Banyo girdiğimizde sağ tarafta çamaşır ve kurutma makinesini bir dolap içerisine gizledim. Hem kullanabilirliği açısından daha rahat olduğunu düşünüyorum üst üste. Hem de gizlemiş oldum. Bu görünmez bir şekilde oldu. Hem de şık bir görüntü elde etmiş oldum.

Şu an mutfaktayız. Aslında benim en çok zaman geçirdiğim ve tasarlarken de çok keyif aldığım bir alan burası. Yine sol tarafımda beyazın hakim olduğu, sağ tarafımda da ahşap acı kahvenin yani venge tonunun hakim olduğu bir mutfak tasarladım.

Yine modern unsurlar yaratmak istedim açıkçası, dengelemek adına. Basaç çekmeceler tercih ettim bu kahve köşesinde. Ben ve eşimin kahve merakından dolayı da buraya bir kahve köşesi olarak konumlandırdım.

çocuk ev aletlerinde siyah, metal ve kırmızı tonlarını tercih ettim. Kırmızı tonların vintage bir ton olduğunu düşünüyorum ve mutfağıma çok yakıştığını ve bunun patlattığını düşünüyorum. Evin genelinde çünkü beyaz ve siyah tonları hakim aslında ve mutfakta da kırmızı rengini ön plana çıkarmak istedim. Ve daha bir eski görüntüsünü elde etmek istedim. Burayı tasarlarken ki diğer bir amacım da burada bir şeyler hazırlarken gelen bir misafirimizin bizimle sohbet ederek burada oturmasını istemem. Ya da çok hızlı bir şey yemek istediğim zaman bu bar kısmını tasarladım. Burada buklet edit kumaş tercih ettim. Hem temizlemesi kolay hem de evin tamamına yakıştığını düşünüyorum. Ahşabın üzerine, ahşap meşenin üzerine siyah camla destekledim. Arka kısımlarında da gizli ledler kullandım yine. Buradaki aksesuarlarımı yine ortaya çıkarmak istediğim için hem de küçük ev aletlerimi daha ön planda tutmak istediğim için. Aynayı da arka tarafta yine kullanmak istedim. Bence mutfağı daha geniş gösterdi bu uygulamamız. Aslında kırmızı tonun daha çok yansımasını görmüş olduk. Mutfakta yine spot kullandım, ayarlanabilir. O maskülen görüntüyü mutfakta da hani açıkçası yansıtmak istedim. Beyaz eşyalarında siyah tonu tercih ettim. Çünkü beyazda çok daha ön plana çıktığını düşünüyorum.

Evin sol tarafında daha klasik bir doku yakalamak istedim. Ve burada ilk defa hatta kulp kullandım. Evin tamamında hiç böyle kulp kullanmamıştım ama burada kulp kullanmak istedim. Hem kullanımın daha rahat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siyah seçmemin nedeni de karşıdaki üniteyle, yani bu kahve köşesiyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tezgahta kuvars tercih ettim. Temizlemesi kolay ve kullanımı rahat olduğu için beyaz kuvars tercih ettim bunun yüzünden. Eviyemi de bununla birlikte bütünlüğü sağlamak için beyaz eviye tercih ettim. Bataryalarımda ise metal rengi kullandım. Eviyemi dış mekanı, iç mekanı aslında birazcık birleştirmek istediğim için mutfağımıza girerken görmüş olduğunuz gibi cam detaylı ahşap bir kapı kullandım. Yine buradaki ışığı açıkçası yansıtmak için.

Şu an yatak odasındayız. Yatak odasında daha natürel, soft renkler tercih etmek istedim. Ve aksesuarın en az kullandığım kısım burasıydı. Yorucu olmasını istemedim açıkçası tasarlarken de. Evin her yerinde olduğu gibi yatak odasında da bukre kumaş kullandım dilim şeklinde. Hem de temizleme açısından daha rahat olduğunu düşünüyorum. Hem de evin bütünselliği açısından. Ön kısımda kumaşla pirinci birleştirmek istedim. Ahşaba çok yakıştığını düşünüyorum metal unsurların açıkçası. Ve farklı bir tasarım olduğunu düşünüyorum ve dengelediğini düşünüyorum. Tekstil ürünlerinde ise yine daha açık tonlara gitmek istedim. Ve ortadaki aksesuarla da battaniyeyle de bunu daha kontrast bir hale getirdim. Perdelerimle uyum sağlamasını istediğim için.

Arka kısımda ayna kullandım yine. Çünkü bu alan aslında yatak odası çok büyük bir alan değil. Ama aynayı kullanarak çok daha büyük bir alan elde etmiş oldum burada. Alta da bir şifonyer konumlandırdım ve tasarladım. Burada şifonyer tercih etmemin nedeni aslında depolama alanını çok istedim. Yani böyle çok fazla ürün yerleştirebilmek istedim için. Ama aynı zamanda da makyaj yapmak istediğim zaman da hani burada yapabileceğim bir alan oluşturmak istedim. Burayı konumlandırırken üst kısımlarına yine dediğim gibi aksesuar yerleştirmek istemedim. Ama üst kısmında şifonyerimin yine bir ayna kullandım. Hem de ergonomik ve fonksiyonel olarak kullanılabildiği açısından daha rahat olmasını istedim.

0: Yatağın yan kısımlarında şifonyer kullandım. Şifonyerler yine modern olarak basaç olmalı. Yine burada depolama alanlarının açıkçası yüksek olmasını istedim. O yüzden üç çekmeceli bir tasarım gerçekleştirdim burada. Dilimli başlığımızın yan kısımlarına pirinç aplikler yerleştirdim, pirinç detaylı ve yine kumaş detaylı. Yine burada sadelikten yana gitmek istedim ama burada kullandığım pirinç detayını burada da kontrast sağlaması için arkada kısmına da kullanmak istedim. Dengeyi sanırım yaptığım projelerde ve kendi evimde de çok fazla seviyorum. Bu aplikleri tasarlarken bir okuma ışığı da açıkçası tasarlamak istedim. Daha rahat olabileceğini düşündüğüm için. Ve yine üzerine camlar kestirerek ahşabı yine aynı dengeyi burada da sağlamak istedim. Bütünlüğü korumak istedim. Yatak odasında yine spot aydınlatma kullandım. Apliklerle de bunu desteklemiş oldum. Bence yeterli bir ışık alanına sahip yatak odası olduğu için burada havuz sistemini kullanmak istemedim. Dediğim gibi daha dingin bir oda olmasını tercih ettim. Evimin bir diğer odasında da giyinme odası bulunmaktadır. Giyinme odasında modern çizgiyi tekrardan yakalamak istediğim için panjur kapak tercih ettim. Panjur kapak kullanmayı açıkçası çok seviyorum. Ve yine kulplarda da siyah kulplar tercih ettim. Yine beyaz ve siyahın kontrastını yine bu odada da yakalamış oldum. Panjur kapaklarla uyumlu olduğunu düşündüğüm için perde olarak da jalüzi tercih ettim. İkisinin de açıkçası geometrik olarak düzenli gitmesi odada büyük bir kontrast oluşturduğunu düşünüyorum. Ortada bir puf tercih ettim. Hem aynadaki o görüntüsüyle, arkadaki şeyleriyle ve hem de kullanımlı olarak çok rahat olduğunu düşünüyorum.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Masa yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek.
8: Bu çok alçak.
6: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
8: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
12: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
13: Nasıl ama?
14: Altın değerinde bir gol hocam.
12: Gücünüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
15: Bu otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.000.

0: be. Hı. Anam kasak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

satacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz.

0: Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
5: hayat. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Ben Türev Ulda. Bugün sizde somonlu, havyarlı, açık bir sandviç yapacağız. Ne malzemeleri kullanacağız? Somon kullanacağız, kırmızı havyar kullanacağız, krem peyniri kullanacağız. Böyle baby turplar var ya, ondan kullanacağız. Marul kullanacağız, dereotu kullanacağız, domates kullanacağız, dağ kekiği kullanacağız, salatalık kullanacağız. Ve böyle protein bakımından çok zengin olan bıldırcın yumurtası kullanacağız. Yani bakın çok zengin. Gerçekten içerisindeki malzemeleri saymak bile bayağı vaktimizi aldı. Hemen burada ekmeğimizi şöyle ortadan ikiye bölelim. İki dilim ekmeği ben yavaş yavaş kızartmaya başlayacağız. Önce ekmeklerimizi tavaya koyduk. Altında kısık ateşi aldım. Ekmeklerimiz böyle güzel güzel böyle kızarsınlar. Çok kızgınlaşsınlar istemiyorum. Böyle kıtır kıtır olsun da istemiyorum ama birazcık da sıcak olsun da istiyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi hemen şöyle marulumuzu ortadan ikiye ayırıp marulu kullanacağız. Besleyici bakımından çok zengin, çok güzel, çok keyifli bir sandviç. Birazcık malzemeleri hani fiyat bakımından birazcık fazla ama gerçekten içinde bulundurduğu besin değeri bakımından çok zengin olan bir malzeme bolluğu var bu açık sandviçte. Örneğin havyar var. Havyar ne? Hemen havyarı size anlatayım. Havyar aslında balık, yani bütün balık yumurtalarına verilen ismi havyar deniliyor. Bunun en değerlisi siyah havyar olarak nitelendiriliyor ama farklı farklı dediğim gibi balık yumurtası olarak nitelendirdiğinden dolayı farklı farklı türleri mevcut. Hemen ekmeğimizin diğer tarafını da kızartacağız. Bu arada doğrama işlemlerimize devam edebiliriz. Salatalık kullanacağız, domates kullanacağız, somon kullanacağız. Burada krem peynir kullanacağız. Krem peyniri yerine labne de kullanabilirsiniz. Hemen şurada salatalığımızı, bütün malzemeleri böyle ince ince küçük küçük doğrayacağız.

yapımı çok güzel, çok keyifli. Bir o kadar da lezzetli. Birazcık havalı bir sandviç. Şöyle ince ince salatalıkları doğrayalım. Doğradıktan sonra bütün malzemelerimizi birazdan birleştireceğiz. Dağ kekiği kullanacağız. Ben somonla peyniri çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyorlar. Hemen bıçağımın ucu birazcık keskin olduğundan dolayı dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kesim işlemlerini yapıyorum. Dereotumuzu, doğrama işlemlerimizi yapalım ki bu arada ekmeğimizin bir tarafı kızardı. Hemen diğer tarafını da çevirdim. Dereotunu da ince ince doğrayacağız. Dereotu zaten faydası çok yüksek olan otlardan birisi. Hemen dereotunu da şuradan kenara ayırdık. Şu turpumuzun kenarlarından küçük küçük soyalım. Dediğim gibi bir sürü malzeme barındırıyor bu. Farklı farklı malzemelerin birleşiminden ortaya çıkan lezzet gerçekten sonuç çok etkileyici olacak. Böyle kenarlarında birazcık kırmızılıklar bırakıyorum ki daha renkli ve daha güzel görünsünler diye. Şöyle hemen ince ince, tüm malzemeleri ince ince doğramaya dikkat edin. Çünkü hepsinden böyle az az böyle güzel güzel bir karışım elde edeceğiz. Hemen ince ince doğramaya devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi turpları ne kadar ince doğruyoruz. Olabildiğince özen göstererek hazırlayabileceğiniz bir durum. Hemen ocağın altını kapattım bu arada. Ekmeklerim istemiş olduğum kızarıklığa geldi. Turplarımı da güzel güzel doğruyorum. Diğer turpumuzu da hemen ince ince doğruyoruz. Bu bıçak benim için önemli. Bu bıçağı bana Ali Şef hediye etmişti. Ali Ronak. Buradan ona sevgiler. Gerçekten o bizim üstadımız. O yüzden her bıçakla böyle bir şeyleri zarif bir şekilde yapınca aklıma o geliyor. Sevgiler şefim. Hemen doğrama işlemlerimize devam ediyoruz. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz bana. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli şeyler gönderiyorsunuz. Yaptığınız şeyleri paylaşınca gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bakın bütün malzemelerimizi güzel güzel doğrayacağız. Şimdi kiraz domatesleri aldık. Kiraz domatesleri de yine güzel güzel doğruyoruz. Birazcık zarif bir sandviç bu. Ben bunu zarif sandviç olarak da nitelendiriyorum. Böyle ince işçilik istiyor. Onunla böyle ilgilenmek gerekiyor. Hep reçel yaparken diyoruz ya, onunla ilgilenmeniz lazım, onu sevmeniz lazım. Açık sandviçi yaparken de onunla ilgilenmeniz lazım, onu sevmeniz lazım. Onu böyle keyifli keyifli küçük küçük dokunuşlarda bulunuyor olmanız lazım. Birazdan bu sandviçin içerisine bıldırcın yumurtası ekleyeceğiz. Bıldırcın yumurtası normal yumurtaya göre 8 kat daha faydalı olan bir yumurta. Çocuklarınıza bıldırcın yumurtası yedirebilirsiniz. Fakat bunu mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü bazı çocukların veya ya da bazı yetişkinlerin de bazı ürünlere karşı toleransı olabiliyor. O toleransı hani mutlaka doktorunuza danışmadan tüketmeyin. Hemen domatesleri de doğradık. Bakın tüm malzemeleri böyle kenara yan yana koyunca rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor. Salatalıklarımızı ince ince doğradık. Hemen bakalım doğranacak başka malzeme var mı? Bu kadar domates yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yumurtalarımızı da alalım. Şöyle birkaç parça ayıralım. Bunlar da hazır beklesinler. Birazdan birleştirme işlemlerinin hepsini yapacağız. Bütün bıldırcın yumurtalarını da böyle ince ince doğruyoruz. Bıldırcın yumurtasını ben çok seviyorum. Hatta bu işin hani bir deyim var ya, bal tutan parmağını yalar diye. Gerçekten bizim işimiz öyle bir iş. Yani bal tutup o parmağı yalamakla ilgili olan bir durum. Çok güzel, çok seviyorum ben bıldırcın yumurtasını. Hemen güzel güzel doğramalarımızı yapıyoruz. Birazdan böyle hepsini birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz lezzetli bir görüntü çıkacak. Ve inanılmaz lezzetli bir sandviç olacak. Bakın bir sürü malzeme var. Somon var, krem peynir var, kırmızı havyar var, domates var, salatalık var, turp var,
marul var, dereotu var, bıldırcın yumurtası var, üzerinde dağ kekiği var. Yani bütün malzemelerin bir arada olduğu çok güzel tariflerden birisi. Şimdi yumurtaların hepsini de doğradık. Diğer tabağımızda kenara aldık. Somonları doğramaya gerek yok. Zaten somonlar, füme somonlar hazır bir şekilde duruyorlar. Hemen bir tabağımıza. Şimdi işin en güzel kısmı artık geliyor. Ekmeklerimizi aldık. Önce krem peynirimizi ekmeğimizin bir tarafına güzelce sürelim. Yapım aşamaları çok kolay, çok keyifli ve çok lezzetli bir sandviç. Tüm malzemelerden çok çok koymayın. Az az koymayı tercih edin. Çünkü hepsinin o muazzam uyumu birazdan gerçekten tam bir orkestra gibi olacak. Bütün malzemeleri birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Hemen krem peynirimizi aldık. Alt kısmına krem peynirleri sürdük. Şimdi gerçekten bu kadar malzeme olunca nasıl süsleyeceğini şaşırıyor insan. Şurada marulları birazcık daha küçültelim ki şöyle kenarlarına marulları dizelim. Kenarlarından bakıldığı zaman da çok güzel, çok keyifli bir sandviç ortaya çıkmasını istiyorum. Birazdan bu sandviçi yiyeceğiz. Yani işin en heyecanlı kısmı bu. Yani bir sürü şey hazırlıyoruz ve hazırlamış olduğumuz şeyleri sonra afiyetle yiyoruz. Gerçekten inanılmaz, muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Hemen alt kısımlarına somonlarımızı yerleştiriyoruz. Üst kısma da bir tane somon ayırıyorum. O somonla zaten şunu ortadan ikiye böleceğiz ve renklendirmeye devam edeceğiz. Burada kenarlarına burada salatalıklarımızı yerleştirelim. Bakın şey gibi, kule yapar gibi aslında. Yani çocukken oynamış olduğumuz oyunlar vardı. Böyle bir sürü parçayı birleştirirdik. O parçaları birleştirir gibi şu an keyifli keyifli bütün birleştirme işlemlerini yapıyoruz. Rengarenk bir görüntü ortaya çıkacak şimdi. Şimdi şu salatalığı alalım. Oyun oynar gibi. Oyun oynuyoruz aslında burada. Hemen diğer tarafında da sandviçimizin diğer tarafını da şöyle kapatalım. Çok keyifli, çok güzel, yapımı çok kolay. Bakın katlar arttıkça heyecan artıyor. Şimdi ne koysam diye düşünüyorum. Şimdi yumurtaları koyalım birazcık. Yumurtalarla domatesleri şöyle sıralayalım. Bir domates, bir bıldırcın yumurtası. Tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates, tekrar bıldırcın yumurtası. Böyle tekrar domates koyalım. Şöyle hemen diğer sandviçimize de bıldırcın yumurtası, domates, tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates, tekrar bıldırcın yumurtası, tekrar domates. Bir film vardı böyle, domates diye bağıran. Gerçekten şu an aklıma o geliyor böyle. Hani hemen bakalım bu domatesi koymayalım. Şimdi turpları alalım. Turpları da ince ince doğradığımız turpları domateslerle bıldırcın yumurtaların arasına şöyle renk versin diye hemen koyalım. Üzerine bıldırcın yumurtalarını birazcık daha ekleyeceğiz şimdi. Dediğim gibi bu tamamıyla ince işçilik isteyen bir sandviç. Şu birazcık kalın olmuş, kalın olanı alalım. İnce olanı koyalım. Daha güzel görürsün diye. Daha özenli görürsün diye. Hemen diğer sandviçimizi bu şekilde koyuyoruz. Şimdi kalan malzemelerimizden ne kaldı? Tabii ki havyarımız. Havyarı alıyoruz. Yani balık yumurtamızı alıyoruz. Güzelce havyarı yerleştiriyoruz. Özenle, güzelce. Bakın çok renkli görünüyor. Çok güzel görünüyor. Her tarafına
balık yumurtalarını, kırmızı havyarları,

Güzel, güzel yerleştiriyoruz. Birazcık dağıldı. Hemen onu oradan alalım. Özenmeniz önemli. Şimdi üzerine, havyarların üzerine yumurtalarla bir iki tane renklendirelim. Şimdi üzerine dereotuyla ince ince kıyım dereotumuzu koyacağız. Evet. Ve hemen dal kekiklerimizi şöyle yapraklarını, mis gibi dal kekiği koktu. Gerçekten inanılmaz bir uyum var şu an burada. Hemen tüm yaprakları alıyoruz. Ben birazcık daha cömert davranıp havyar eklemek istiyorum. Şöyle üst kenarlarına, şuralara birazcık renklensin diye, daha renkli görünsün diye, o kırmızının rengini her yerde barındırmak için ve lezzeti her yerde olsun diye. Evet, ve bütün malzemelerimizi birleştirdik. Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım. Kalan son somonumuzu da şöyle üzerine koyalım. Ve son dokunuşlarımızla birlikte açık sandviçlerimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kolaysa sen yap.
1: Ya kolay mı sandın? Aman da kızlar neyse o iyiymiş. Şambel takması. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım onu sorarsanız efendim bana Sultanbeyli'deyim. Bisiklet hastanesinde çalışacağım. Bir sürü bisiklet var yapılması gereken, tamir edilmesi gereken. Onur Usta beni bekliyor. Hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın.
2: Bisiklet mi? Çok severim Tuğba.
1: Evet efendim, Onur Usta'mın yanına geldim ben.
0: Hoş
1: nasılsınız bugün?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle hava günlük güneşlik, ben daha iyi motive oluyorum çalışmak için. Aslında çalışmanın havası yok değil mi?
0: Evet.
1: Her hava koşulunda çalışmak lazım. Efendim, burada bir kocaman bir bisiklet var. Burada küçücük bir beyefendi var. O getirmiş bisikletini tamir olsun diye. Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Ben de iyiyim. Ne sorunu var bu bisikletin? Şimdi ben neyini yapacağım?
3: Tekeri patlat.
1: Tamam.
3: Frenleri tutmuyor.
1: Sonra?
3: Bir de şu
0: direksiyonu.
3: Aslında boyanacak.
1: Bence de mantıklı. Sonra koltukta da bir sorun var galiba.
3: Koltukta yazıldı, o da değişecek.
1: Bir de bunun böyle durması için şey yok. Ne derler ona? Ayaklığı yok. Önce onu yapalım olmadı. Çünkü bu bisikleti kim tutacak değil mi?
0: Evet.
1: Doğru mu teşhis ettim?
0: Evet, hastayım. İlk önce ayaklığını yapalım.
1: Tamam, o zaman hemen başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum ve işimin başına geçiyorum.
2: Tuğba Usta eldivenleri taktı. Çalışmak için hazırız. Hadi başlayalım o vakit.
1: Ayaklığım bu mu oluyor?
0: Evet, ayaklığınız var.

0: Başka ne lazım?
1: Anahtar. 15 anahtar alacaksınız.
0: 15 anahtar. Evet. Dur bakayım hangisi 15?
2: Bulamazsın ki Tuğba.
0: 14'müş 14. Pardon. 15. Nerede?
1: Ben yardımcı olabilirim isterseniz. Gösterebilirim.
0: Ben bunu yapabilirim. Hayır 16. Ha şu. Tamam.
1: Bulduk. Evet şu anda anahtar ve ayaklarınız.
0: 25 dakikada bunu bulabildim.
2: Hiç umudum yoktu aslında Tuğba.
0: Tersine çeviriyorum. Yo bir dakika. Kayıtta mıyız? Niye açılmıyor bu usta?
1: Ben yardımcı olabilirim.
0: Önce bir siz açar mısınız ya?
2: Onur Usta siz yapmayın. Tuğba'nın kendisi yapsın. Çok iddialı malum her işi yapmak konusunda.
0: Bu da bir 25 dakika etti. Ondan sonra ha şunu şuraya geçireceğim herhalde değil mi?
1: Evet. Şimdi vidasını tekrar takıyorsunuz.
0: Şöyle mi tutturacağım? Evet,
1: böyle.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel. Biraz yavaş ama.
0: Olacak o kadar. Yani her işte hızlı hızlı yapamıyorum. Elimle bir yere kadar sıktım. Sonra anahtarla anahtarla sıkıyorum. Oldu mu?
1: Evet, şu anda tamam.
0: Bu kadar kolay mıymış bu ya? Kolay mı sandın? Şimdi ben bunu yerine bırakayım
1: evet,
0: tekrar.
1: Evet, yerine bırak.
0: Ortalığı dağıtmayalım. Sonra giderken demeyin Tuğba buraları dağıttı gitti. Toplamadan gitti. Evet.
1: Sonra diğer işlerimiz lastiği patlak.
0: Tamam. Bayılırım. Ya yani çocukken böyle kendi işimi kendim yapmaya çalışırdım böyle lastiğiyle falan filan uğraşırdım. İşin içinden çıkamayınca böyle mahallede yakın bir yere götürüp yaptırırdım kendim. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Lastik nerede?
1: Şu anda ilk önce bisiklet ters çeviriyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa.
1: Şimdi tekrar 15 alıp anahtarı açıyoruz.
0: Tekrar 15'i. Nereye koymuştum? Ha şu.
1: Evet.
0: Ha bir tarafın bir şey soracağım ya. Bir tarafında 14, bir tarafında 15 yazıyor. Ben herhalde tek noktasına bakıyordum hep. Onun için karıştırdım.
1: Şimdi vidaları söküp lastiği çıkartıyorsunuz.
0: Ha yine bununla şey yapacağım.
1: Evet.
2: Bak öyle değildi diyemedin Tuğba.
0: Yanınızda var mı çırağınız?
1: Yok.
0: Düşünür müsünüz benimle çalışmak?
1: Bu yavaşlıkta hayır tabii ki. Hayır tabii ki.
3: Hayır tabii ki.
0: Hayır tabii ki. Hayır tabii ki.
3: Hayır tabii ki.
0: Ya ama şey yeni öğreniyorum ya ben. Ondan böyle.
2: Sen bisikleti yapana kadar bisiklet sezonu geçer Tuğba.
0: Yavuz da böyle meraklı gözlerle bizi izliyor. Acaba bisikletime ne yapıyorlar diye. Ne oluyor benim bisikletime diye merakla izliyor. Bunu da şöyle şuraya bırakayım değil mi?
1: Evet.
0: Çok düzenli çalışırım. Sonra?
1: Freni çıkartıyoruz.
2: Yavuz kardeşimizin hislerini çok iyi anlıyorum Tuğba.
0: Aa çıktı. Şimdi?
1: Şimdi tekeri çıkartıyoruz yerine.
0: Tamam.
1: Ama iki tane tornavida kullanarak. Evet.
0: Ben böyle laps diye bunu buradan çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki olmaz.
1: İki tane düz tornavida alıyorsunuz, şimdi çıkartıyorsunuz.
2: Çıkaramazsın Tuğba. Bence boşuna uğraşıyorsun.
0: Bir dakika. Ortalığı da dağıtmasaydım iyiydi.
2: Dikkat et Tuğba.
1: Evet ama iki tane tornavida kullanarak...
0: Nasıl yapacağım peki? Hangi elimle?
1: Ben gösterebilirim isterseniz.
0: Tamam.
1: İlk olarak.
2: Gösterin Onur Ustam. Yoksa bu iş bitmez.
0: Ben nereden diyebilirdim ki?
1: Şu anda elinizi çıkartabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Yok benim açtığım yerden doğru devam edin. Elinizle.
0: Şuradan mı?
2: Hadi ama Tuğba. Yavuz seni bekliyor.
0: Bayağı efor sarf ettim ben.
2: Yorulmadan iş mi olur Tuğba?
0: Bu altındaki parça ne?
1: Bu da şambeyli iç lastiği yani.
0: Ha onu da çıkartıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi oldu. O şişirilen şey değil mi?
1: Evet.
0: Bu ne oldu şimdi çöp mü?
1: Evet bu da çöp o da çöp.
0: Yeni lastiğin nerede?
2: Yeni lastik mi takacaksın Tuğba ablası Yavuz'un bisikletine?
0: Çıkardım. Şöyle size tekrar vereyim.

0: sakinlik var değil mi sevgili seyirciler? Bir sakin çalışıyoruz sanki. Bunun iç lastiği nerede? Artık konuya çok vakıf oldum yani, iç lastiği nerede falan.
1: Tabii tabii, bilmez miyiz? Konuya hakim olmak senin işin Tuğba. Bugüne kadar konuya hakim olduğun tüm işlerde kaçar gibi ayrıldık mekanlardan. Umarım burada da benzer sonu yaşamayız. Zira koşmaktan yorulduk çünkü.
0: Yerde bir oto lastiği falan da değiştirmişliğim vardır. Ama
2: daha önce bisiklet tamir ettiniz mi?
0: Yok, ilk defa buraya geldim. Şimdi ne yapacağım?
2: Şimdi ilk önce dış lastiği takıyorsunuz.
0: Aa,
2: evet.
0: Ben zannediyorum ki mantıken önce içi takacağız, sonra dışı takacağız diye.
2: Yine bir tarafını takıyorsunuz, bir tarafı açıkta kalıyor.
0: Nasıldı, bir yapabilir misiniz önce?
1: Hani biliyordun sen bu işi Tuğba?
2: Ben sivop yeri var zaten. Onu
0: ha, tamam. Şöyle için... alttan mı?
2: Yok, içinden.
0: Bir mantık hatasıdır, gidiyor bende ama. Kısmet ne olacak bilmiyorum yani.
2: Tamam, şimdi jantı yatırıp şambeli içine yerleştirebilirsiniz.
0: Şambel. Aman da kızlar ne zor iyiymiş. Şambel takması. Kaç yaşınızdasınız?
2: Şu an 25 yaşındayım.
0: Ben sizden büyüğüm. Ben sizden şu an büyüğüm. Bir ustamdan ilk defa büyüğüm sevgili seyirciler. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben ablayım.
1: Zanaat işinde, sanatta, ticarette ağabeylik, ablalık yoktur Tuğba. Onur Usta ustandır, haberin olsun.
2: Tornavida kullanmadan kapatıyoruz. Tornavida kullanırsak zarar veririz.
0: Evet, kesin ben zaten o konuda çok profesyonelim. Zarar verme konusunda.
2: Şu an kaldırıp hava basıyoruz ve yerine takıyoruz.
1: Oluyor gibi sanki Tuğba, aferin.
2: Kolaysa sen yap.
0: Ya, kolay mı sandın? Tamam.
2: Şimdi hava basıyoruz.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
0: Basacak mı bu evet. Şimdi senin dilinden?
2: Evet. Tamam.
0: Ne oldu?
2: Şu an tamam, hava doldu.
0: Bitti mi yani?
2: Evet.
0: Ben bunu araba tekeri gibi zannettim. Böyle saatlerce hava basacağız falan zannediyorum.
1: O kadar da değil Tuğba. Bisiklet tekeri küçüktür araba tekerinden.
0: Ön lastiğimiz tamam değil mi?
2: Evet. Şimdi kaldırabilir bisikleti.
0: Birlikte kaldım. Ben şey... Hep böyle bir destek istiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Şimdi sıra eski koltuğu değiştirmekte ve direksiyonu boyayacağız, evet. Değil mi?
2: Şimdi 13 anahtar çevirmeden alarak yapıyoruz koltuğu şimdi. Söküyoruz.
0: 13 anahtarını evet. Alıyoruz. Ha. 13. Küçük olduğu için şu olabilir mi acaba? Yok. Ha şu. Tamam.
2: Evet.
0: Nasıl bir mantıksa.
1: Neyse, anahtarı 15 dakikada bulabildin Tuğba. Bu da iyi bir gelişme.
2: Şu anda koltuğu alabilirsiniz.
0: Aha,
2: bir koridoru, evet.
0: Ben öbür tarafında da var zannettim. Bir yandan da onu düşünüyordum nasıl çıkaracağım diye.
2: Şu anda bunu takıyorsunuz aynı şekil.
0: Şurada bir dası var. Ay, düşüyordum. Biraz kilo vermem gerekiyor herhalde rahat çalışabilmem için.
1: Kiloyla ilgili bir sıkıntın yok Tuğba. Rahat ol.
2: İsterseniz bisiklet hakkında bilginiz var mı? Onu test edebilirim. Mesela bu ne işe yarar?
0: Hangisi?
2: Bu.
0: Şu.
2: Evet.
0: Ne o? Neydi? Amortisör falan
2: evet.
0: Mı? Gerçekten mi? Evet. Vallahi attım ya. Bilgi yarışmalarına katılabilirim ben. Pası salladım tutuyor zaten.
2: Peki dişli, pedal olarak?
0: Şey, nasıl?
2: Hangisi dişli?
0: Şu mu?
2: Evet.
0: Ay bir şey söyleyeceğim, ben boşa mı sardım şu zamana kadar? Niye olmadı bu?
2: Boşandırıyorsunuz öyle.
0: Öne mi getireceğim?
2: Evet.
0: Aa vallahi kafam çorba oldu bugün. Başım döndü ya.
1: Bir vidayı sıkamadın Tuğba. Yavuz'un gözleri endişeyle sana bakıyor.
0: Ustasından Tuğba'ya büyük ders. Falan diye. Evet.
2: Şu anda tamam, anahtarı yerine koyabilirsiniz.
0: Tamam. Yerinde olmadı ama neyse.
2: Son evet. Olarak boya.
0: Boyaya. Evet, boyaya geçiyoruz sevgili seyirciler. şimdi son aşamaya geldik. Boya. Boya da herhalde zorlanmam. Biraz tecrübem var bu konuda. Direkt sıkacak mıyım yoksa?
2: Hayır, ilk önce temizliyoruz.
0: Neyle?
2: Fırça, ter fırçayla.
0: Ha, şu herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Boya tutsun diye daha fazla kazımalısın Tuğba.
0: Bu da senin için Alberk. Ve en önemli yere geldik. Böyle direkt sıkacak mıyım?
2: Evet, direkt.
0: Siz bir yapın isterseniz, ben yanlış bir şey yapmayayım. Çünkü bisiklete
2: sadece
0: boyamayayım.
2: Sadece paslı olan yerleri.
0: Ha, öyle mi?
2: Evet.
0: Oo, yeni gibi oldu. Aa, çok güzel.
1: Az daha sabret Yavuz, bitiyor şimdi bisikletin.
2: Gayet güzeldi, başarılı bir şekilde bisiklet tamirimizi yaptık. Lastiğimizi değiştirdik, koltuğumuzu değiştirdik, boyamızı yaptık. Gayet başarılıydı.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında bisiklet tamircisi oldum. Onur Ustam'la birlikte çalıştım. Evet. Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ön lastiğini değiştirdim. Buraları evet. Boyadım. Sonra ne yaptım? Koltuğunu değiştirdim. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah tekrardan...
2: Biraz zor oldu ama.
0: Evet, biraz zor oldu ama benim için. Her zaman ilkler zordur. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Yavuzcuğum, sana da çok teşekkürler. Bisikletini de alıp gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: arada şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzenbazkarı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Merhaba Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil.
0: Hoş geldin.
1: Bu gece geliyorsun değil mi?
0: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince vınlarım buradan.
1: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım?
0: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
1: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
0: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
0: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya, gel seni edipsiz karı. Açılamazsam adam değilim. Hadi dursun bak. Saçımı bırak.

0: Başlayacağım şimdi. Başlayacağım şimdi.
1: Kendliğin ortasına düştük.
2: Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
3: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
1: Hadi siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim.

0: affedersiniz. İstemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı. Eyvah, nereden geliyor?
2: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
2: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
2: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
2: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat ettim.

0: etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
1: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak, o gidip yatsın.
0: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
2: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık, sen bir dahisin Orhan!
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
0: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
1: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağırtacağım. Şu paltoları verir misiniz?
3: İçeri girmiyor musunuz?
1: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al, demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
3: Hı? Bana bak, sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan.
0: Yeni yılın kutlu olsun.
2: Senin de.
0: Kusura bakma, herif sana asılınca kendimi tutamadım.
2: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
0: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
2: Çok mu beğendin burayı?
0: Yok, hayır. Sana rastladım, seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
2: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu.
4: Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
1: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
4: Alacağı olsun Orhan'ın.
2: Bak, arkadaşların gidiyor.
0: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
2: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
0: Senden ayrılmak istemiyorum.
4: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir.
2: Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem.
4: Söylersin, hem de bal gibi söylersin.
5: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! Meral'i istiyoruz! Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye!
6: Evet, Meral'i istiyoruz!
7: Hadi arkadaşlar, radyo çıksın sana! Meral!
6: Susun be! Her birisi takının! İnsanda bir damla utanma olur!

0: efendim?
1: Orhan nerede? Yoksa uyuyor mu?
0: Uyuyor efendim.
1: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
2: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdim, hepsi o kadar.
1: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
2: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
1: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
2: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
1: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
2: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın?
1: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
2: Ne? 5 mi? Mahvoldum! Hemen gitmem lazım!

0: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
1: Zarar yok, ben de yeni gelmiştim.
0: Gidelim istersen buradan.
1: Sen bilirsin.

0: Sana aşığım, seni seviyorum İcran.
1: Ben de sana aşığım, ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

0: Kimsenin bir kızı bu kadar seveceğini hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır,

0: Neler bizi birleştirdi? Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
1: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.

0: İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
1: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
0: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
2: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
0: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi, müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim fakat sen beni dinlemedin.
1: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
0: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
2: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
0: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
3: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
2: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Hadi yürü.
4: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
5: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
3: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
6: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
5: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
3: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
5: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
3: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
4: Yalnız geldik. Ne olacak?
3: Hadi basın gidin buradan.
5: Ulan amma da dayım üstüne. Gitmiyoruz işte. Ne yapacaksın?
3: Götür arkadaşını.

Olay neden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

yalan söyledin. Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın. Hem boyunca nefret edeceğim senden. Abimin ölümüne de sen sebep oldun. Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır. Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana.

0: Hadi.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.

0: Yok artık.
1: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 349 lira. İçim tam yağlı tost peyniri 299 lira.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Bakın. Tam da leslik.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlar.

0: Önce Halk, sonra Bankacı. Halkbank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: be. Hı. Amerikası mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde adını.

0: Ben duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de Trivago Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
13: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
12: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

sevilme, sevme. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevilme, sevme. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: inan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
2: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
1: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
2: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
1: Hala onu seviyorsun değil mi?
2: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
1: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
2: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
3: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
2: Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni.
3: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
2: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
3: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
4: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı.
2: Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
4: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
2: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
4: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Ecran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
0: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: Bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem.
0: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: O vestiyerci kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
0: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
1: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
0: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrüm boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
1: Hayır. Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. O adi pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
3: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
0: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
3: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır. Böyle konuşma. Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle. Sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
3: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
0: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim.
1: Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim.
0: Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
2: Hicran! Hicran! Hicran!
3: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış.
1: Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
2: Çok aşağılık bir karıymışsın.
1: Beni yalnız bırakın.

0: kuvvetliler. Şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşe'le Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. Hicrana çocuğun olacağını söyledin, değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin, değil mi?

0: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam, onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
0: Benden ayrıldıktan sonra, o vesikalı yarinle evleneceksin, değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın.
1: Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın! Yazıklar olsun sana!
0: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık.
0: Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine.
1: Oraya gitmek de nereden aklına geldi?
0: Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık.
1: Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın.
0: Şu gazeteleri versene bakayım.

0: Benim vefakar kızım, buraya gelmekle ihya ettin beni.
1: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
0: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
1: Tabii söylerim.
0: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum.

Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada, şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi, onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

0: Konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş. Zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çek.

0: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
6: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
7: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
8: Senin damattan bir haber var mı?
6: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
7: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
6: Halim Bey'in hediyesi.
5: Sağ olsun. Birlik olaydık, o makine kalkardı belki.
9: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
7: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
5: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
6: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
10: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Sadece durla. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
11: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
10: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
11: Lezzetli kahve içiyor.
10: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
11: Alışveriş önerileri sunuyor.
10: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
11: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
10: Dimple Moon, Dimple Moon.
11: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
15: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
16: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda bilgi biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben Defne Erdem, 9 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul Çatalca'dan katılıyorum. Ve 3. sınıftan 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmayı heyecanla takip ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber büyük ödüle ulaşacağımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Zeynep Üzümcü, 9 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim yüzmek, resim çizmek, kitap okumak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Ali. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, futbol oynamayı ve piyano çalmayı çok seviyorum. Ailemle birlikte yarışmayı çok yakından takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, adım Yağız Musin. Soyadım Çom. 9 yaşındayım. 3. sınıftan 4. sınıfa geçtim. Boyum 1.41, kilom 38. Hobilerim kitap okumak, bisiklet sürmek, yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Defne'yi misafir ediyoruz. 2. masamızda Yağız var. 3. masamızda Zeynep ve 4. masamızda Ali. Nasılsınız arkadaşlar? Biraz önce halaylar çekildi. Evet. Erik dalı oynuyorduk en son, değil mi?
5: Evet.
0: Şimdi heyecan kalmadı diye düşünüyorum.
5: Kalmadı.
0: Hazırız. Defne'cim nasılsın? Hoş geldin.
5: İyiyim.
0: Seni tanıyalım.
5: Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
5: Ben Defne Erdem. 9 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul Çatalca'dan katılıyorum. 4. sınıfta okuyorum şu anda.
0: İleride ne olmak istiyorsun?
5: İleride veteriner olmak istiyorum.
0: Neden veteriner olmak istiyorsun?
5: Çünkü hayvanlarla aramda bağ olduğunu düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum ve onların da beni sevdiğini düşünüyorum.
0: Ne kadar tatlı bir düşünce. Peki nasıl bir bağ sence bu bağ?
5: Bence bu bağ yani böyle arkadaşlar arasındaki gibi bir bağ.
0: Peki evcil hayvanın var mı?
5: Yok.
0: İnşallah en kısa zamanda olur. Bir de sen çok iyi bir müzik aleti çalıyorsun bildiğim
5: kadarıyla.
0: Evet, melodika
5: çalıyorum.
0: Bizim için çalar mısın acaba
5: tabii
0: bugün?
5: Tabii ki de.
0: Hadi bakalım o zaman, senin performansını baş başa bırakıyoruz. Bir moral alkışı arkadaşımıza. Teşekkürler Defne'ciğim.
5: Şuraya koyayım.
0: Evet, küçük sanatçımız hazırlıklarını yapıyor ve başlıyor muyuz? Başlıyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir enerji verdin. Çok teşekkür ederiz Defne'cim ve Yağız'cım. Hoş geldin.
1: Ben Yağız Muhsin. 9 yaşındayım. Hobilerim yüzmek ve bisiklet sürmek. İleride cerrah olmak istiyorum.
0: Sen genel cerrah olmak istiyordun evet. Galiba değil mi? Nasıl karar verdin peki Yağız'cığım?
1: Mucize Doktor diye bir dizi var. Onu izliyordum. Ondan örnek alarak olmak istedim.
0: İlham aldın aslında oradaki evet. Oyuncuları. Peki senin sporla da aran iyi anladığım kadarıyla.
1: Evet, futbol oynamayı çok seviyorum.
0: Futbol oynamayı seviyorsun. Böyle bir kulübe üye misin yoksa mahallede arkadaşlarla mı?
1: Mahallede arkadaşlar daha eğlenceli oluyor.
0: Daha eğlenceli oluyor. Her gün oynar mısın?
1: Her gün değil. Bazen işimiz olunca bir yere gidiyoruz. Onlarla oynamıyorum ama genelde hep oynarım.
0: Ne kadar güzel. Arkadaşlarına da buradan sevgilerimizi iletelim. Tekrar hoş geldin Yağız'cığım. Teşekkür ederiz. Başarılar ve Zeynep'ciğim.
2: Merhabalar, ben Zeynep Üzümcü. 9 yaşındayım. 4. sınıf okuyorum. Hobilerim yüzmek, resim çizmek, kitap okumak. İleride veteriner olmak istiyorum.
0: Ne şanslıyız. Bugün iki veterinerimiz var. Sen nasıl karar verdin peki Zeynep'ciğim?
2: Hayvanları seviyorum. Onlara ilgi göstermek istiyorum.
0: Hayvanları çok sevelim değil mi arkadaşlar? Onlarla beraber bu dünyayı paylaşıyoruz çünkü. Ve çok özel varlıklar. O yüzden bu hassasiyetinizden dolayı ve hayvanlara yardım etmek istemenizden dolayı sizi alkışlamak istiyorum. Teşekkür ederiz Zeynep'ciğim sana da. Ali'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Seni tanıyalım yakından.
3: Benim adım Ala Bustanlı, 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyorum. Hobilerim kitap okumak, futbol oynamak ve piyano çalmak.
0: Piyano çalmak, sen de bir müzik aleti çalıyorsun.
3: Evet, ben de müzik aleti çalıyorum.
0: Ama aynı zamanda sen de futbolcu olmak mı istiyordun?
3: Evet,
0: kesin kararım mı Ali'cim?
3: Kesin.
0: Kesin kararın. Futbolcu olmak istiyorsun.
3: Evet.
0: Sen de melodika çalacaksın.
3: Evet.
0: Melodika çalabilen bir futbolcu. Hadi bakalım alkış arkadaşımıza, moral alkışı. Seni performansında baş başa bırakıyoruz. Hadi bakalım.

0: nananana diye devam ediyor. Bravo Ali'cim, harikasın. Arkadaşlar şahanesiniz. Bence artık ısınma turumuza başlayabiliriz değil mi?
1: Evet, hazırız.
0: Duyamıyorum, hazır mıyız?
2: Evet.
0: O zaman bu ekip çok hazır. Defne için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Adanın E'si. Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 40 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir işi öğrenmek için ustanın yanında çalışan kimsedir? Süremiz başladı.
3: Çırak.
0: Eğer doğruysa Defne kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo. Yağız'la devam ediyoruz.
4: Annem Nadire'nin N'si.
0: Nadide Hanım'ın N'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Uzaktaki cisimleri büyük görmemizi sağlayan araçtır. Süremiz başladı.
4: Dürbün.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor. Acaba doğru mu? Yağız emin miyiz?
4: Evet.
0: Yağız çok emin. Görelim doğru mu cevabımız. Bravo, harikasınız. Zeynep'ciğim hazır mısın?
5: Hazır.
0: Harf tablomuz senin için geliyor.
5: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Uzunluğu diz kapaklarına kadar çıkabilen bir ayakkabı türüdür. Süremiz başladı.

0: 7 ekip yaparız bunu Yağız.
1: Çizme.
0: Çizme ise doğru cevabımız. Kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo. Ali için gelsin harf tablomuz.
2: Patatesin P'si.
0: Patatesin P'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Gaz yardımıyla uçan, metal bir iskelete giydirilmiş kumaşla kaplı motorlu hava aracıdır. Süremiz başladı.

0: olsaydı ekip çalışması ne olabilir? Gaz yardımıyla uçağın metal bir iskelete giydirilmiş kumaşla kaplı motorlu hava aracı. Var mı bir fikir Ali?
1: Zeplin.
0: Zeplin mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Görselimizi gördük arkadaşlar. Hemen sizinle bir bilgi de paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Metal bir iskeletin üzerine gerilmiş özel bir kumaşla kaplı motorlu hava aracıdır Zeplin. İçine doldurulan havadan hafif gazlar yardımıyla uçar. Sıcak hava balonlarından daha uzak mesafelere uçabilir. Günümüzde yalnızca eğlence ve araştırma amaçlı kullanılırlar. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sorumuz geride kaldı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 180 puan. 2320 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Yaparız. Bu ekip başarır bunu. Defne ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Babam Ekrem'in E'si.
0: Ekrem Bey'in E'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sanat ve bilim eserlerinin tarihi ve manevi değeri olan nesnelerin sergilendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Müze.
0: Sever misin müzeye gitmeyi Defne? Doğru mu cevap? Bir görelim. 30 puanı Defne kumbaraya ekler mi? Bravo. Arkadaşlar sever miyiz müze gezmeyi?
1: Severiz. Evet, severiz.
0: Böyle İstanbul'da seyahat etmeyi sever misiniz?
1: Evet. Severiz.
0: En çok nereleri?
1: Üsküdar sahili.
0: Ay çok güzel değil mi? Orada evet. Böyle bir simitçiler çok keyifli olmaz mı Yağız'cığım?
1: Olur.
0: Başka Defne sen müze gezer misin?
2: Ben daha çok bal mumu müzelerini severim.
0: Çok keyifli oluyor değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet böyle mumu. Eski sanatçıların falan bal mumu müzeleri var. Öyle müzeleri gezmeyi çok severim.
0: Zeynep'ciğim?
3: Böyle resimlerin olduğu müzeleri.
0: Ali?
4: Ben daha çok açık hava almayı seviyorum.
0: Açık havada açık hava müzelerini gezmeyi seviyorsun. Evet. Ha, yürüyüş yapmayı seviyorsun.
4: Müzelere
0: yürüyüşü ben de çok
4: severim.
0: Evet böyle açık havada gezdiğimiz yerler de çok keyifli oluyor Ali'cim. O zaman Yağız'la devam edelim mi? Hadi bakalım Yağız için gelsin harf tablomuz.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kıvrım kıvrım olan saçlar için kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Bir bakıyorum böyle kıvrım kıvrım saçlar var mı karşıda? Zeynep'inki sanki biraz öyle kıvrım kıvrım. Diğer herkesin saçı düz. Ne olabilir Ali?
1: Örgülü.
0: Örgülü saç mı görelim? Olmadı hadi ekip çalışması Defne.
2: Dalgalı.
0: Zeynep'in de eli butona gitti. Neydi cevabı?
2: Dalgalı.
0: O zaman Defne ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Bravo. Zeynep'ciğim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ablam Mira'nın M'si.
0: Mira mı? Mira'ya sevgiler. Mira'nın M'si 40 puan değerinde ve turizmden geliyor sorumuz. Her yıl çok sayıda turistin gittiği İzmir ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim. İzmir'e gider misiniz arkadaşlar? Hiç sever miyiz İzmir'i?
1: Çok değil, hiç gitmedim.
0: Bu ekip İzmir'e yok, çok gitmiyor. O zaman ben size yardım edeceğim. Hadi bir kutu açalım. Var mı bir fikriniz? Böyle bir tatil yeri burası. Neresi olabilir? Bir kutu daha açayım mı? Tamam, bir kutu daha açalım. Herkesin eller butona gitti. Neydi cevap?

0: Çeşme.
1: Ya.
2: Defne?
1: Çeşme diyecek.
2: Sizde var mı Yağız'la Zeynep?
0: Çeşme
2: dedi. Yağız.
1: Ben de çeşme
2: O zaman Ali, Zeynep, Yağız ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar böyle ekip çalışması olduğunda çok daha güzel ve heyecanlı olmuyor mu?
1: Evet.
2: Değil
1: evet.
2: mi? Böyle beraber evet. buluyoruz, beraber cevaplıyoruz. Bu arada çeşmeyi görüyorsunuz. Bence arkadaşlar en kısa zamanda ailelerimize de söyleyelim. Belki gitmek istersiniz. Siz de hoş geldiniz bu arada ailelerimize de alkış. Evet diyorlar arkadaşlar. Bir sözünü aldık. Hadi çeşmeye gidiyorsunuz. Şanslısınız. Buradan tüm çeşme halkına da sevgilerimizi iletelim ve Ali ile devam edelim.
0: Rakun'un R'si.
2: Rakun. Rakun'un R'si 60 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Alışverişte fiyatın düşürülmesine verilen addır. Süremiz başladı.
0: İndirim.
2: Doğru mu acaba cevap? Doğruysa hepimiz çok sevmez miyiz indirimleri?
1: Ben severim.
2: Herkes diyor ki ben severim. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Defne için alalım harf tablomuzu.
0: Lale'nin L'si.
2: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Geceleri gökyüzündeki parlaklığıyla dikkat çeken gök cisimlerine verilen addır. Süremiz başladı.
0: Yıldız.
2: Eğer yıldızsa Defne kumbaramıza 50 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Çok keyifli değil mi arkadaşlar? Böyle gökyüzü açıksa, böyle
1: evet,
2: geceleri değil mi yıldızları çok izlemek. Bir de ben şimdi yazın şeyi çok seviyorum. Bu cırcır böcekleri var ya. Evet. Sever misiniz cırcır? Veterinerler kesin sever de beyler. Siz de seviyor musunuz? Çok güzel ses ötmüyorlar çıkar. Mı böyle yeşilliğin
1: evet.
2: içinde? Ötüyorlar.
1: Evet.
2: Değil mi? Ötüyor, böyle yıldızları güzel. İzlemek çok keyifli oluyor. Ben size hemen bilgi vermek istiyorum yıldızlarla ilgili. NASA'dan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım önce sizinle. Samanyolu'nda en iyi incelenen yıldızımız Güneş'te dahil olmak üzere 100 milyardan fazla yıldız bulunuyormuş arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldığımız başka bir bilgi de genel kabul gören teoriye göre kütle çekimi etkisi altında bir araya toplanan ve gitgide sıkışan bir madde yığınının merkezi bölgesi yeterince yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşırsa bir yıldız olarak parlayabilirmiş. Bu şekilde bir yıldızın doğumu sizce kaç yıl sürebilir? Bir yıldızın doğumu. Hadi bakalım tahminler. Defne?
0: 300 yıl.
2: 300 yıl. Yağız?
1: 350-400.
2: 350-400 Zeynep?
0: 240.
2: Bir tanecik yıldız. Acaba ne kadar zamanda? Ali?
0: 10 milyon.
2: Arkadaşlar bir yıldızın doğumu milyonlarca yıl sürebilirmiş. Ne kadar mucizevi bir dünyada, doğada yaşıyoruz değil mi? Yağız'la devam edelim. Gelsin harf tablomuz Yağız için.
1: İstanbul'un iyisi.
2: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve yeme içmeden gelecek sorumuz. Salatalara ekşilik vermek için kullanılan bir sıvıdır. Süremiz başladı.
1: Sirke.
2: Sever misin?
1: Hayır.
2: Sirkeyi genelde kimse sevmiyor. Niye, tadı kötü mü geliyor?
1: Tadı çok kötü.
2: Görelim bakalım cevap doğru mu? Bravo. Ve kaç soru kaldı arkadaşlar bu tur için? İki soru değil mi? Ve iki harfimiz. Zeynep için gelsin bakalım harf tablomuz.
0: Oğuz'un olsun.
2: Oğuz'un olsun 60 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Genellikle mobilyalar üzerindeki küçük leke parçalarını silmeye yarayan temizlik gerecidir. Süremiz başladı.
0: Toz alma.
2: Temizlik gereci. Temizlik gereci ne olabilir? Toz?
0: Alma.
2: Çok yaklaştı. Şimdi silme. Zeynep'le ne dedi Zeynep? Ne
0: silme dedin? Dedi.
2: Silme dedin Defne.
0: Toz bezi.
2: Şimdi toz Zeynep'ten geldi. Bezi Defne'den geldi. Bu ortak çalışmayla kızlar kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar annelere yardım ediyor muyuz evde?
0: Evet.
2: Annelere yardım ediyor muyuz evde?
0: Evet.

0: Çok mutlu oldum arkadaşlar, böyle annelerimize destek olduğumuz için ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Uşağın ulusu.
0: Uşağın ulusu 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle etle pişirilen lahana yemeğidir. Süremiz başladı.
1: Kapuşka.
0: Ka?
1: Puşka.
0: Kapuşka. Ka. Kapuşka mı doğru cevabımız? Görelim. Ne olabilir? Ali çok yaklaştı. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ali şimdi bir ortak çalışmayı başlattı burada. Değil mi Ali'cim? Yağız?
1: Papuşka.
0: Papuşka. Yeni yemekler. Hadi bakalım papuşka mı görelim? Olmadı. Ali çok yaklaştı, öyle söyleyeyim. Böyle bir sadece harf.
1: Kapuşka.
0: Kapuşka dedi. Başka ne olabilir? Şey değil de.
1: Kaburga.
0: Kaburga mı görelim?
1: Hayır.
0: Ali.
1: O kemik.
0: Çok yaklaştın. O şeyi başka bir şey yapsak?
1: Kapuska.
0: Kapuska mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar yemeğimizi görüyoruz. Hiç denediniz mi?
1: Yok.
0: Genelde böyle koku da çok sevilmez de pişerken. O yüzden çocuklar biraz uzak kalabiliyor ama çok yararlı tabii ki. Bütün yemeklerimiz yararlı. O yüzden annelerimizin sözünü dinleyip bütün yemekleri yiyoruz arkadaşlar. Şimdi bitti bu tur, ısınma turu. Nasılız?
1: Çok güzel.
0: Harikayız değil mi? Nasıl geçti Defneciğim?
1: Çok güzeldi. Beklediğimden iyi geçti.
0: Harika. Yağızcığım?
2: Çok güzeldi. Eğlendim bayağı.
0: Zeynep?
3: Güzeldi.
0: Ali?
4: Çok güzeldi. Eğlenceli
0: o
4: geçti.
0: O zaman şimdi ben sizden hemen tahminleri de alacağım. Defneciğim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
3: Hmm, 635.
0: 635'i de var. Yağız?
2: 410.
0: 410. Zeynep?
3: 555.
0: 555. Ali?
5: 660.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmiş? 560 puan. Zeynep'ciğim 5 puan farkla değil mi? Sen kaçırmış oldun ama çok yaklaştın. 1940 puana da ihtiyacımız var. Sizi kutluyorum. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz biz? İkinci tura mı gidiyoruz?
1: Vallahi.
0: Hazır mıyız ikinci tura gitmeye?
3: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Böyle sen bu jenerik müziğinde de Yağız orada dans etmeye başladın bile he?
1: Evet.
0: Çok keyifli bir müziğimiz yok mu?
1: Var.
0: Defneciğim nasılsın, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Senin için gelsin mi o zaman harf
1: gelsin.
0: Tablomuz? Gelsin.
3: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 80 puan değerinde ve ilk yardımdan gelecek sorumuz. Evlerde veya iş yerlerinde içinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bölümdür. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba?
3: Acilli bir şey ama...
0: Yağız'ın el butona gitti acaba. Acil cevap dolabı. Gelir mi? Acil dolabı mı görelim? Ekip haydi çok güzel şu anda bir ekip çalışması oluyor Defne.
3: Acil çantası.
0: Acil çantası mı görelim? Hadi ekip. Bir kutu açayım mı?
3: Olur.
0: Tamam bir kutu açalım. Bir şaşırdık şu anda. İfadeler bir düşünüyor. Bir... Hadi
3: ecza
0: ekip.
3: Ecza çantası. Ay pardon, ecza dolabı.
0: Ecza çantası mı dolabı mı?
3: Dolabı.
0: Ecza dolabı mı görelim? Bravo. Çok güzel başladık arkadaşlar. Yağız'la devam ediyoruz.
2: Pelin'in P'si.
0: Pelin'in P'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Toplu olarak birlikte manasındaki sözdür. Süremiz başladı.
2: Hep beraber.
0: Doğruysa cevabımız. Yağız kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo.

0: Zeynep için alalım Arif ablamızı.
1: Fransa'nın F'si.
0: Fransa'nın F'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Konukları özel hazırlanmış yemeklerle ağırlamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Arkadaşlar hadi ekip çalışması. Kuliste dedik ki biz atasözlerini çok seviyorum demiştiniz deyimleri. Bir düşünelim ne olabilir? Konukları özel hazırlanmış yemeklerle ağırlamak anlamındaki deyimdir. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi ben bir kutu açacağım. Çok kolay değil farkındayım. Açalım bir kutu. Ne olabilir Yağız?
2: Ziyafet çektirmek.
0: Ziyafet çektirmek mi? Olmadı, sığmadı ama görelim. Hayır ama bak şu anda çok güzel bir ekip çalışması zamanı. Ziyafet. Acaba ziyafet var mı? Oradan gidelim mi?
1: Ziyafet vermek.
0: Ziyafet vermek mi görelim? Bravo Ali ve Yağız'ın ortak çalışması. Vermek ve ziyafet beraber çok güzel bir çalışma yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Ömer'in Öğüsü.
0: Ömer'in Öğüsü 130 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kırmızı renkli bir bakliyat, ince bulgur ve yeşilliklerle hazırlanıp şekil verilen yiyecektir. Süremiz başladı. Ben çok severim arkadaşlar bu yiyeceği. Kırmızı renkli bir bakliyat, ince bulgur ve yeşillikler. Sonra böyle şekil veriyoruz. Elimizle ona şekil veriyoruz. Bu ne olabilir? Düşünelim. Yemeklerle aramız nasıl? Sever miyiz? Severiz.
2: Severiz de.
3: Ben
2: çok...
3: daha çok tatlı konuşuyorum.
0: Defne daha çok tatlı. O zaman ben bir kutu açacağım. Yardım mı? Kutu mu? Patatesin yanına ne iyi gider? Hadi size bir tanesi için yardımda bulunayım. Patatesin yanına. Herkes çok sever. Patatesle bir şey yeriz. Ne yeriz?
1: Ketçap.
0: Hayır. Patates ve hani anneler böyle yapar çok güzel kızartırız. Ne yeriz?
1: Köfte.
0: Heh. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Mercimek köftesi.
3: Mercimek köftesi.
0: Hep birazdan cevap geldi. Ben bunu takım olarak kabul ediyorum. Ali, Zeynep, Yağız ve Defne'nin ortak cevabı kumbaramıza 110 puan ekler mi? Bravo! Ay arkadaşlar, anneniz güzel yapar mı mercimek köftesi? Yapan var mı?
2: Hiç denemedim.
0: Sizin Defne sanki nereliyim demişti? Hmm. Erzincan mıydı?
3: Babam Erzincan.
0: Ha, baba belki oradan.
3: Babaannem yapıyor.
0: Babaanne yapar değil mi? Sevgilerimizi iletelim buradan babaannene de ve seninle devam edeceğiz. Ama öncesinde ben bir kumbaraya gideyim mi arkadaşlar? Kaç puan birikti? Tamam. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Çok heyecanlı arkadaş. Arkadaşlar 920 puan biriktirmişiz ve 1580 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Defne için alalım Arif ablamızı.
1: Semra'nın sesi.
0: Semra'nın sesi 110 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Birçok sayısal işlemi yapmaya yarayan araçtır. Süremiz başladı.
1: Hesap makinesi.
0: Hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa Defne, kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo! Yağız'cığım senin için geliyor Arif ablamız.
2: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 90 puan değerinde ve animasyondan gelecek sorumuz. Takım elbiseli konuşan küçük bir karakterin yer aldığı animasyon filmidir. Süremiz başladı.

Hadi ekip çalışması ne olabilir? Takım elbiseli konuşan küçük bir karakterin yer aldığı bir animasyon filmiymiş. Acaba izledim.

0: yapıyor bunu. Tamam, ben bir kutu açayım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir fikir var mı arkadaşlar?
1: Hayır, hala yok.
0: İki kısımda da yok mu fikriniz? Hadi bir kutu daha. Bir ikinci kısımdan açsak mı acaba? Belki aklınıza gelir.
1: Alır.
0: Yaklaştık sanki. Ne diyorsunuz? Ne olabilir?
2: Sonu bebekle bitiyor galiba. Heh,
0: tamam, şimdi bir ekip çalışması zamanı. Bebek geldi. Baştaki ne olabilir? Var mı fikriniz? Sen bebek dedin. Defne bebek dedi. Bebek doğru mu?
2: Değil. Patron bebek.
0: Herkes bir şaşırdı. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Çünkü bir ekip çalışması şu an arkadaşlar. Görelim bakalım doğru mu? Siz zaten çok emindiniz. Ali'cim, herkes, bütün ekip sana güvendi. Hemen alkışladılar önden. Ve izlemiş miydiniz arkadaşlar Patron
2: evet.
0: Bebeği? Aklınıza işte böyle gelmiyor değil mi bazen baktığımızda, böyle toparlayamıyoruz.
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: Sonra görünce aa biz bunu izlemiştik. O zaman hadi bana Patron Bebeği kim anlatacak?
2: Patron Bebek daha böyle kurgu üzerine yazılmış bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatta olması mümkün değil galiba.
0: Evet.
2: Yani.
0: Hayali bir karakter.
2: Evet. Bu bebek kendine hakim bir otel yapmaya çalışıyor galiba. Çalışan bir iş bebeği gibi. Böyle maceralar yapıyor abisiyle. Aslında gerçek abisi değil.
0: Küçük
2: galiba.
0: Yetenekli bir bebek mi
2: evet,
0: yani?
2: Evet, küçük yetenekli bir bebek.
0: Teşekkür ediyoruz Defne'cim. Bizi bilgilendirdin ve Zeynep'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
3: Nide'nin neyse.
0: Nide'nin neyse 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Şanslısın Zeynep'ciğim. Bahçelerin nemli yerlerinde yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı. Küçük küçük yağmur yağınca çıkarlar hep. Böyle sürünüyor yerde. Evet.
3: Solucan.
0: Evet.
3: Solucan. Solucan.
0: Nemli yerlerde yaşayan, böyle kabuğu var. Yaklaştın. Hadi Zeynep, buluruz.
1: Hadi, ben buldum ya.
0: Bir dakika, Zeynep bulacak bunu. Ne olabilir? Böyle yağmur yağar çıkar, böyle kabuğuna saklanır. Basarız diye ben çok korkuyorum onlara, biliyor musun? Böyle küçük küçük. Ne olabilir? Var mı bir fikrin? O zaman bir ekiple çalışma yapalım mı? Solucan dedi Zeynep. Solucan mı görelim ama...
1: Salyangoz.
0: Yağız.
1: Ben de salyangoz diyeceğim.
0: Herkes bir heyecanlı.
1: Sadece herkes öyle diyecek.
0: Zeynep'ciğim ne diyorsun?
2: Evet.
0: Şimdi aklımıza geldi değil mi? Peki görelim, salyangoz mu? Bravo. Arkadaşlar, salyangozlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Hem karada hem de suda yaşayan türleri bulunan salyangozların sarmal kabukları vardır. Kendilerini tehlikede hissettiklerinde kabuklarının içine girip saklanırlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaştık. Ali'cim alkışlıyorsun ama sendeyiz. Seninle devam ediyoruz. Seni alkışlayalım. Ali için gelsin harf tablomuz.
4: Annem Dileğin D'si.
0: Dilek Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Sevindi, sevindi. Futbolun gelişimi, yaygınlaşması ve başarı kazanılması için çalışmalar yapan kuruluştur. Türkiye Futbol nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Tam da sevdiğin, istediğin yerden çıktı Ali. He.
2: Evet.
0: Çok şanslısın.
2: Federasyon.
0: Görelim bakalım cevap doğruysa 90 puanı ekler mi Ali kumbaramıza? Bravo. Hadi hızlıca puanlarımızı toplayalım. Defne için gelsin harf tablomuz.
2: Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 100 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Ömründe çok seneyi geride bırakmış kimseler için söylenen söz ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: İhtiyar, yaşlı.
0: Eğer doğruysa kumbaramıza Defne 100 puan ekler mi görelim? Bravo. Kaldı kaç soru? 3 soru. Yağız için gelsin artık.

0: ablamız?
1: Toprağın teyzesi.
0: Toprağın teyzesi 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Defter, kağıt, kalem, silgi gibi araç ve gereçleri satan kişi ya da dükkandır. Süremiz başladı.
1: Kırtasiyeci.
0: Kırtasiyeci. Doğruysayız 90 puan ekler mi kumbaramıza? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Zeynep'ciğim senin için gelsin harf tablomuz.
2: Resmin reisi.
0: Resmin reisi 100 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Portakal, limon, mandalina gibi meyveleri içine alan narenciyelerin genel adıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba Zeynep'ciğim? Portakal, limon, mandalina. Renkleri bir düşünelim. Portakalın rengi.
2: Turunçgiller.
0: Turunçgiller mi doğru cevabımız? 100 puanı ekledi Zeynep kumbaramıza. Bravo Zeynep'ciğim. Ali'cim hazır mısın?
3: Evet.
0: Gelsin mi son harfimiz senin için?
3: Gelsin.
0: Son harfimiz senin için geldi. Hangisi? U.
2: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Sesi, gürültüyü duymamak veya su kaçmasını engellemek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
2: Kulak tıkacı.
0: Eğer bu cevap da doğruysa Ali kumbaraya 90 puan ekler mi görelim. Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok güzel.
0: Bayağı hızlı güzel. Gidiyoruz. Defne'cim nasıldı senin
1: çok
0: için bu
1: tur? Çok güzeldi.
0: Eğlendin mi?
1: Çok eğlendim.
0: Harikayız.
1: Çok güzeldi. Bayağı da biriktirdik kumbaramızda puanı.
0: Çok puan birikti. Bence de bakacağız şimdi birazdan Zeynep.
2: Eğlendim. Güzeldi.
0: Ali?
4: Çok eğlenceli ve güzeldi.
0: Şimdi tahminleri alalım. Defne'cim sence kaç puan birikti?
2: 1970.
0: 1970 Yağız?
1: 1650.
0: 1650 Zeynep?
2: 1980.
0: 1980 Ali?
4: 1760.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 1620 puanımız var ve hedefimize kalan puan 880. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim. Kaç soru?
2: Dörtten bir tane daha fazla beş.
0: Bildin Ali'cim. Finalde 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. O zaman artık finale gidelim mi?
2: Evet. Evet.
0: Duyamadım.
2: Evet.
0: O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final turuna bence çok hazırız.
2: Evet.
0: Hazır mıyız? Duyamıyorum.
2: Evet. Hazırız. Evet.
0: Bu ekip çok hazır. İnandım. Defne için gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi, doğru yazım, coğrafya, spor. Hangisi olsun Defne'cim?
2: Sporda. Nevanur arkadaşımın neyse.
0: Nevanur'un neyse sorumuzu görelim. Yüzüstü yere uzanıp dirseklerin yukarı aşağı doğru indirilip kaldırıldığı beden hareketidir. Süremiz başladı.
2: Şınav.
0: Çektin mi hiç şınav Defne? Derste beden eğitiminde. Eğer doğruysa Defne 200 puanı kumbara ekler mi? Bravo. Yağız'cığım senin için geliyor kategorilerimiz. Hangisi
1: doğru oldu? Yazım A.
0: Doğru yazım A. Sorumuzu görelim. Kağıtları birbirine tutturmak için telden yapılmış eşyanın doğru yazımıdır. Ataş, ataç, ataj, adaj. Süremiz başladı. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
1: İki.
0: Ataç mı?
1: Evet.
0: Doğru cevabımız eğer ataçsa Yağız kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Hadi ekip çalışması Ali.
4: Ataş. Bir.
0: Bir.
4: Ataş.
0: Eğer doğruysa bu cevap, kumbaramıza 200 puan daha ekliyor muyuz görelim? Bravo. Arkadaşlar kaldı kaç soru? Eğer 3 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca Zeynep'le devam ediyoruz. Alalım kategorilerimizi.
2: Doğru yazım O.
0: Doğru yazım O. Görelim sorumuzu. Yöntem anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Mitot, metot, metod, medot. Süremiz başladı.
2: 4. Metot.
0: Dördüncüsü. Medot. Cevabımız doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması Ali.
4: 2. Metot.
0: Metot mu acaba? Metot. Çok yakın değil mi arkadaşlar birbirine?
4: Evet.
0: Eğer doğruysa Ali kumbaramıza 200 puan ekler mi? Ali'cim seninle devam ediyoruz.
4: Coğrafya Ç.
0: Coğrafya Ç. Sorumuzu görelim. Sen coğrafya seviyorum demiştin Ali değil mi?
4: Evet.
0: Görelim sorumuzu. Çevresine göre aşağı çökmüş yerlere verilen addır. Süremiz başladı.
4: Çukur.
0: Ali hızlıca düşündü. Çukur cevabını verdi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasın, bravo. Hadi ben bir kere daha bir kumbaraya gideyim. Gideyim mi arkadaşlar? Çok heyecanlı olmuyor mu kumbaraya
4: evet.
0: gitmek? Görelim kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirdi? Arkadaşlar kumbaramızda 2420 puanımız var ve sadece 80 puana ihtiyacımız var. Şahane bir ekip çalışması. Defne'cim senin için geliyor kategorilerimiz ama sakın kendi baskı altında hissetme. Daha sorularımız var, tamam mı? Görelim bakalım.
2: Spor P.
0: Spor P. Soruyu görelim. Genellikle müzik eşliğinde ritmik adımlarla yapılan bir egzersiz türüdür. Süremiz başladı. Böyle tahtaların üstüne ne yaparız? Çıkarız, ineriz. Nasıl olur? O egzersiz. Tahtayla yapıyoruz. Böyle küçük bir tahta var arkadaşlar. Üstüne çıkıyoruz. Hadi ben bir kutu açacağım. Açalım. Ne olabilir? Yağız.
4: Etap.
0: Hani bir şey tahtası derler.
4: Etap.
0: Ne tahtası? Tahtanın üstüne çıkıyoruz. Etap. Etap mı? Doğru cevabımız. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Bir kutu daha açalım. Ali.
4: Stop.
0: Stop mu acaba cevabımız? Zeynep'te de bir cevap var şimdi. Bakalım. Önce görelim. Stop mu doğru cevabımız? Olmadı. Defne.
2: Stop.
0: Stop. Acaba doğru cevabımız stop mı? Olmadı. Zeynep'te var bir şey ama Yağız.
4: Step.
0: Zeynep.
4: Ben step diyecektim.
0: Step mi diyecektin?
4: Step.
0: O zaman step. Arkadaşlar Zeynep ve Yağız'ın bu ortak çalışması bizi ödüle götürür mü görelim?
3: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor. Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, Peki ne var?
6: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Pozisyon ekranda.

0: marketinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bakın,

0: Kandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: A101'de 30'lu yumurta 149 lira yerine 112 lira 50 kuruş.
9: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
10: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
9: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
10: Lezzetli kahve içiyor.
9: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
10: Alışveriş önerileri sunuyor.
9: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
10: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
9: Dimple Moon, Dimple Moon.
10: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
12: Hazır değiliz biz.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirlileri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Çeşmemiz.
8: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
7: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
9: Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
8: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
10: İsteriz kızını beyden.
8: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
7: Dünyalar kadar.
9: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
11: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
8: Teşekkür ederim.
9: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
8: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
7: Ceylan.
9: Gideceğim buralarda.
10: Kadersiz oğlum benim.
12: Affettim inan ki ben seni çok sevdim.
13: Çeşme bugün 18'de TV4'te.
14: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
21: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: istiyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
3: Botanik.
6: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Kilogram ömür yarım yağlı tost peyniri 509 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti deyince şu, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük

0: hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Zeynep ve Yağız'ın bu ortak çalışması bizi ödüle götürür mü görelim? Bravo! Ödül bize.
2: Süper kumbara!
1: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağız. Bravo Yağız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Ali. Bravo Ali! Arkadaşlar nasıldı? Hadi bakalım Defne, seninle başlayalım.
3: Çok güzeldi. Çok eğlendim. Yani sizinle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşlarla eğlendim. Yani burası bir harika.
1: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin Defne'cim. Yağız.
4: Çok güzeldi. Aramızda bir anı olarak kaldı.
1: Harika bir anı değil mi? Bence
4: çok
1: de.
4: Çok güzeldi. Sorular eğlenceliydi. Ekip çalışması nedir öğrendik daha iyi.
1: Çok güzel. Daha teşekkür ediyorum ekip çalışmanız için. Sizi tekrar kutluyorum. Zeynep'ciğim.
5: Eğlenceliydi burada ekip çalışmasını. Bir tık daha anladık. Arkadaşlarımla kaynaştım. Güzel bir an oldu.
1: Finale de zaten Zeynep ve Yağız'ın değil mi ortak cevabıyla geldik. Teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim sana da. Ali?
6: Ya çok öğreticiydi ve eğlenceliydi. Birlikte arkadaşlarla yarışmak beni mutlu etti.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir ödül abla var. Gördünüz mü nerede ödül abla? Evet. Ödül nerede? Ne tarafta? Orada. Karanlıkların içinden Ödül ablamız çıktı. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Duygucuğum. Heyecanlı mıyız?
4: Evet.
1: Çok çalıştık, çok ter döktük. Çok harika bir ekip çalışması yaptık. İyi ki geldin Ali'cim, sizi kutluyorum. Zeynep'ciğim iyi ki geldin. Yağız'cığım iyi ki geldin ve Defne'cim iyi ki geldin. Hadi el sallayalım beraber.

Tuzlu'ya hoş geldiniz. Bugün bir tatlı, bir de tuzlu yapmaya birlikte ne dersiniz? Biz her gün buluşuyoruz. Bir tatlı yapıyoruz, bir de tuzlu yapıyoruz. Hem de sohbet ediyoruz, hem de arkadaşlık ediyoruz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Evet, bugün çok güzel iki tarifim var. Ne yapıyoruz bugün biliyor musunuz? Böyle pastanelere girersiniz. Pastanelerde incir olur, böyle incirli tatlılar olur. İçinde cevizler, böyle size göz kırpar, böyle bazen yarısı çikolataya batırılır ya da sadedir. Bir tane de kayısılı olanı vardır, bir de incirli olanı vardır. İşte bugün incirli olanı yapıyoruz sizle. Bir gün de kayısılıyı yaparız birlikte. Çok lezzetli, ben çok severim. Bugün onu yapıyoruz. İkinci tarifimde lahmacun severleri şöyle tatlı tuzluya doğru alalım. Çünkü evde lahmacun yapacağız, yufka ile yapacağız. Ama bunun yapımı biraz daha farklı, gerçekten çok lezzetli oluyor. İkinci tarifim de çok güzel. Evet, birlikteyiz. Hadi çayınızı alın, kahvenizi alın, hadi başlayalım. Malzemeleri saymakla başlıyorum. İncirim var, suda beklettim. Küçük küçük doğradım, suda beklettim. İncirim var. Esmer şekerim, yumurta ıkım, tarçınım, cevizim ve fındığım var. Bu kadar basit. Aslında çok çok farkındaysanız az malzeme var. Sade malzemeler var. Ama bomba gibi bir tarif bu. Bir kere çok lezzetli, hem de çok sağlıklı. Evet, şöyle inciri buraya alalım. Sonra şöyle cevizimizi alalım. Fındığı, cevizi alalım. Şöyle esmer şekeri alalım. Evet. Tarçınımız var. Tarçın sevmeyenler, tarçın koymak istemezseniz koymayabilirsiniz. Bir de yumurta ıkım var, iki tane. Ne yapacağım efendim? Ben tabii ki yoğuracağım. Şimdi hemen yoğurma işlemine geçiyorum. O yüzden bir tane eldiven alacağım. Tek eldiven. Onu takacağım ve yoğurmaya başlayacağım. Ya zaten pastane ürünleri gerçekten bizi böyle çok zaten beğeniyoruz. Bizi böyle çok lezzetle başka diyarlara götürüyorlar pastaneler. Ama bu da evde yapabileceğimiz ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Evet, böyle güzelce yoğuruyoruz. Yumurta akı da onu bağlayan bir durum oluyor. Evet, şöyle alıyoruz bu topları. Küçük küçük cevizli, incirli şöyle toplarımız var. Evet. Şöyle topları alıyoruz. Hem ne kadar basit değil mi? Kaç dakikamızı aldı? 2 dakikamızı bile almadı. Hem lezzetli, hem güzel toplar yapıyoruz. Yumurta akı koyduk. Esmer şeker koyduk. Pastane tatlısı yapıyoruz bugün. İncirli. Böyle pastanelerde bize göz kırpan. Birkaç tane pastanede de ben bunun çikolataya batırılmışını gördüm. O da olabilir. Piştikten sonra çikolataya batırabiliriz. Ben bugün sade yapıyorum. Böyle sade ama tam bir bomba. Bunu mesela çocuğun beslenme çantasında çocukların çok güzel olur. Hani eğer seviyorlarsa, incirli araları iyiyse, biraz da galiba alışkanlık değil mi? Yani biz anneler bir yuvada bir araştırma vardı da o benim çok hoşuma gitmişti. Onu anlatmak istiyorum size. Şimdi yuvaya çocuklara bir gün geliyorlar, hiçbir şey yokken incir koyuyorlar bir kaseye, bir kaseye de erik koyuyorlar. Diyorlar ki bu kaseleri ellemeyeceksiniz, bunlar yasak. Yani gün sonuna kadar bu kaseler ellenmeyecek. Yuva çocukları ya gidip gelip bakıyorlar, normalde önüne koysan inciri yemez. Ya da eriği de koysan yemez, kuru eriği de. Ama yasak deyince bir anda tabii ki istek getiriyor ve böyle etrafında dönmeye başlıyorlar. Diyor ki yasak, yiyemezsiniz. Bir tane alabilir miyim diyor. Hayır, alamazsın, yasak yani falan. Bütün gün onları böyle yasakla cazibeli hale getiriyorlar. Sonra günün sonunda diyorlar ki sadece 2 dakika var, alıp gidebilirsiniz. Yani sadece 2 dakika. Bir anda izdiham oluyor gerçekten. Hem eri hem cevize ve böyle bu taktikle de birçok lezzeti çocuklara alıştırıyorlar biliyor musunuz? Evet, ben bunları şimdi böyle yapacağım ve 180 derece fırına atacağım.
Ondan sonra da lahmacun tarifimize geçeceğiz. Efendim, tatlı tuzlunun en güzel bölümüne geldik. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben lahmacuna bayılırım. Yani lahmacunun lezzetini duyduğumda direkt böyle hemen gitmek istiyorum ve lahmacun yemek istiyorum. Bunu da evde yapmak, bir kere daha yapmıştık. Yufka ile yapmıştık yine. Yine yufka ile yapacağız. Daha farklı bir yöntemle yapacağız ve çok beğeneceksiniz. Çok güzel oluyor. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 2 tane yufkam var. Rendelenmiş domatesim, yoğurt, isot, salça, tuz, karabiber, sıvı yağ, 2 tane yumurta, kıyma, yeşil biber, soğan, maydanoz ve yoğurdum var. Evet, bol malzemeli. Kabul ediyorum ama çok lezzetli. Şimdi önce şöyle iç yapacağım. O yüzden hemen bir kaşık alayım buradan. Soğanım o kadar işe yarıyor ki 1 gramı bile ziyan olmasın kasede. Şöyle yapalım. Biberini de koyalım. Önce bir soğanı şöyle tuzla, biberi de birazcık öldürmek istiyorum. O yüzden tabii ki şu güzel eldivenimi takacağım. Biraz şöyle soğanı öldürelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü lahmacun da olsa, piste de, kıymanın içinde şöyle ölmesinde fayda var. Ben mantı yaparken de aynı şey yapıyorum. Şöyle birazcık soğanı öldürüyorum. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle maydanozunu koyuyoruz. Yavaş yavaş malzemeleri koyalım. Kıymasını koyuyoruz. Şöyle. İsotunu koyuyoruz. Of, isot sever misiniz?

Karabiberini koyuyoruz. Salçasını koyuyoruz. Şöyle. Evet. Bir de domatesini koyuyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Malzemeleri de şöyle kenara koyacağım. Bunu bir güzelce yoğuruyorum. Evet, benim en sevdiğim şey yoğurma işlemi zaten. Şöyle kıyması, baharatı, soğanı iç içe geçsin. Ay çok güzel oluyor. Ben normalde bazen bunu süzdürüyorum da biraz. Mesela domates eğer çok suluysa bu içi azıcık süzdürebiliyorum da, ama bugün hiç gerek yok. Gayet de güzel oldu. İsterseniz vaktiniz varsa şöyle bir 10 dakika bu için dinlenmesinde her zaman fayda var. Bugün şimdi ben böyle yapmayacağım ama çok güzel bir iç şu anda içim hazır oldu. Şimdi bu içi birazcık dinlensin. Şöyle kenara alıyorum içimi. Şöyle. Ben ne yapıyorum? Tabii ki bir sos yapacağız. Evet, şöyle yoğurdumu alıyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Evet. İki tane yumurtam var. Hemen onları da koyuyorum. Ay bu sosu da gerçekten çok lezzetli. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir çırpıcıyla onları güzelce çırpıyorum. Şöyle iyice nasıl oluyor biliyor musunuz? Boza gibi bir kıvama geliyor bu iç. Evet, içini de hazırladık. Şimdi her şeyimiz hazır. Ne yapıyoruz? Fırın tepsimizi buraya alıyoruz. Şimdi bu içimi de kenara koyuyorum. Sosu da kenara koyuyorum. Hatta şu içindekini de alayım artık. Gerek yok. Çünkü bundan sonra fırça kullanacağız. Evet. Şu önümü biraz açmak istedim. Kaşığımı da buraya koyayım. Şimdi iki tane yufkadan yapıyoruz demiştim. Yufkamı, evet hiç yapışmamış çok şükür, bir sıkıntı yok. Şöyle tam ortalıyorum. Evet, şöyle ortaladım. İki tarafa da eşit gelsin istiyorum. Tam böyle ortasını açıyorum. Şimdi fırçamı alıyorum. Şu güzel fırçamı. Başlıyorum. Hazırladığım sostan böreğin içine sürmeye. Şöyle güzelce sosumu her yere sürüyorum. Sonra şimdi bu tarafını bir katlıyorum. Bu tarafı katlıyorum. Aynı bir zarf gibi. Evet, şimdi bir daha ortaya sürüyorum. Şu güzel sostan bir kere her taraf faydalansın. Muhakkak değsin istiyorum. İnsanın her zaman böyle güzel sosu olmuyor efendim. Böyle her zaman güzel sos bulunca böyle bol bulamaç sürmek istiyorum. Şimdi bir de bunu kenardan şöyle kaplıyoruz. Bir de bu taraftan kaplıyoruz. Tamam. İlk kat hazır oldu. Şöyle kağıttan da biraz çekelim. Tam ortalansın. Süper. Yine devam ediyorum. Sosunu sürüyorum. Evet. Çok güzel bir börek oluyor bu. Yani evde yapabileceğiniz en lezzetli, tam böyle gün sırası sizde mi? Misafir mi ağırlamanız gerekiyor? Gözünüzde büyüyor mu o misafir? Hiç büyümesin. Hiç büyütmeyin gözünüzde misafiri. Gerçekten bu tariflerle hemen atlatacağız bu misafiri. Bilmiyorum, benim bazen gerçekten gözümde büyür misafir. Ama çok da zevk alıyorum ağırlamaktan. Ama bazen de gerçekten kolay olmuyor yani. Yorucu oluyor herkes için. Ama tabii ki misafir başımızın tacı her zaman. Şimdi şöyle açtım yine. Evet. Sosumdan yine sürüyorum. Şimdi bu börek şöyle olacak. Börek gayet güzel. Böyle katlayacağım, soslaya soslaya katlayacağım.
Zaten iki parça.

Paçamız var biliyorsunuz. Evet şöyle yapacağım. Yine soslayayım. Üzerine de lahmacunu yerleştireceğim. Sonra pişireceğim. Aşağı yukarı 45 dakika falan pişiyor. Piştikten sonra yağlı kağıt var ya, bildiğiniz yağlı kağıtlar. O yağlı kağıdı ıslatıyorsunuz. Şöyle ıslanıyor. Sonra açıyorsunuz ve lahmacunun üzerine seriyorsunuz. Üzerine de bir bez örtüyorsunuz ve 10 dakika piştikten sonra lahmacun o yağlı ıslak kağıtla ve o üzerindeki örtüyle bekliyor. O tabii ki daha da o çıtırlığı biraz hamurlaştırıyor, birazcık bekletiyor, dinlendiriyor. Sonra biz onu rulo yapacağız. Evet, şimdi kenara alıyorum sosumu. Hemen bir eldiven alıyorum yine. Ve lahmacunu. Evet, şu taraftan giyecekmişim. Evet, şöyle. Yavaş yavaş seriyorum. Ay, o kadar lezzetli oluyor ki. Ben de lahmacun deyince zaten akan sular durur. Bu börekle daha ulaşılır oldu bana, öyle söyleyeyim. Neredeyse yufka görünmeyecek şekle geliyor. İçimizde tam buna göre 300 gram kadar bir kıyma kullanıyoruz. Diğeri işte domatesdir, biberdir, soğandır, zaten onlar bu şeyi veriyor. Malzemeyi çoğaltıyor, öyle söyleyeyim. Domatesimiz de var, biraz da salçamız var. Bildiğiniz lahmacun içine efendim işte böyle yaydık. Tamam, süper oldu. Şimdi efendim biz fırına gidiyoruz. Görüşmek üzere. Tatlı tuzlu sunum zamanı. Efendim lahmacun çıtır çıtır fırından çıktı. Cevizli kurabiyeler harika olmuş. Şimdi burada bizi bekliyorlar. Şimdi rulo yapma zamanı. Evet bakın lahmacunum çıktı. Şimdi yavaş yavaş. Önce onu ben yağlı ıslak kağıtta biraz beklettim. Üzerine bir örtü koydum. Bir 10 dakika dinlendi. Şimdi rulo yapma zamanı. Bakın ruloladım. Şöyle koyuyorum. Efendim tam misafirlik değil mi? Tam sunumluk değil mi? Bakın çok güzel oldu. Bunu dilim dilim kestiğinizde de içinde rulo şeklinde kıymalar olacak. Çok keyif alacaksınız. Çok lezzetli bir tarif oldu. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep tatlı tuzuyla kalın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa'ya

Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir. Buraya geldiğiniz zaman nerelere gidebilirsiniz? Galata, Taksim İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, buradan yürüyerek Dolmabahçe, Beşiktaş. Aa, saçmalama Yıldız demeyin, gidilir. Buradan yine kendinizi böyle yokuş aşağı salarak Karaköy'e gidebilirsiniz. Onun dışında Çukurcuma'ya gidebilirsiniz. Galatasaray Çukurcuma'ya gidebilirsiniz. Yani burada dolu dolu bir günü geçirebilirsiniz. Burası film seti gibi. Yürürken her an bir oyuncuyla ya da sevdiğiniz bir şarkıcıyla karşılaşabilirsiniz. O magazin programlarında görüyoruz ya, flash flash flash, şu mekandan çıktı, böyle oldu, şöyle oldu diye. Oyuncular buralarda. Genellikle özellikle akşam saatlerinde. Cihangir şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hareketli değil mi Mithat? Arkamda görmüş olduğunuz cadde Sıra Selviler Caddesi. Hemen karşımda görmüş olduğunuz cadde, kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterebiliyorsa göstersin. Daha doğrusu sokak. Defterdar Yokuşu Sokağı. İşte o Defterdar Yokuşu Sokağı'ndan aşağı inerek Karaköy'e ve sahile ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi biz Firuza Camii Sokağı'ndan içeriye gireceğiz. Cihangir'i ne dedik en güzel şekilde keşfedeceğiz. Ve sizi Cihangir'de tarihi bir fırına götüreceğiz. Ne duruyoruz? Herkes dediğim gibi biraz önce de koltuklarına rahatça yaslansın. Ve Cihangir'i izlemek için bence sabırsızlansın. Çünkü çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor.

0: yardım edeyim amca, dur.
1: Ha. Tamam mı? Kolay gelsin.
0: Böyle Cihangir'de yürürken de el arabasıyla gezen böyle yakışıklı amcamı görebilirsiniz. Neler satıyorsun? Mesela bu valizi ne kadara satıyorsun? 100 liraya satıyorsun. Bakın burada eski fotoğraf makinesi ve kamera falan da var. Görüyor musunuz? Aa, eski kamera. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar? 70 lira. Amca adın ne?
2: Ali.
0: Ali amcam benim ya. Kaç yaşındasın?
2: Ben 46 doğumluyum.
0: Efendim?
2: 46 doğumluyum.
0: 46 doğumlusun.
2: Evet.
0: Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Bak eski kamera satıyor. Şöyle eski radyo. Bu ne kadar?
2: Bu 20 lira.
0: Bu 20 lira. Aa, sen yok fiyatına satıyorsun neredeyse. Bu ne kadar?
2: Bu 50 lira.
0: Bu 50 lira. Aa, ben böyle antika ürünleri evime koyuyorum, biriktiriyorum diyorsanız Ali amcaya denk gelebilirsiniz sevgili seyirciler Cihangir sokaklarında. Yardıma ihtiyacın var mı?
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Rica ederim her zaman.
2: Yani ben her zaman bu arada geziyorum ben. Kurdacı Ali dayıdırlar, antikçi Ali dayıdırlar.
1: Antikçi Ali dayı derlermiş. He. Ona göre Cihangir'e geldiğinizde karşılaşabilirsiniz.
2: Evet.
0: İyi gezmeler olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Allah kolaylık versin. Burada Cihangir dayı. Vallahi helal olsun. Ve yok fiyatına satıyor. Şimdi Firuza Camii sokağından aşağı indik ve sizi 1920 yılından bu yana hizmet veren, hatta bakın dışarıda turistlerin de oturduğu tarihi bir fırına götüreceğim Cihangir'de. Hadi gelin. Eski adıyla A Hamamı Sokağı, şimdiki adıyla Türk Gücü Caddesi'nde bu tarihi fırın. İçerisi küçük, mis gibi kokular var. Bu kokular dışarıya da gelmiş durumda. Kokuları takip ederek Cihangir'in meydanından Firuza Camii'nin hemen arka sokağında ya da caddesinde bu fırına gelebilirsiniz. İçeriye girmeden önce söyledim. Yabancı turistler bile orada oturmuş. Buranın

0: Metini duymuş, kahvaltı yapıyorlar. Biz neden buraları boş bırakalım? Burası, bu tarafa mı geldin? Al, paket yaptır, evine götür, evde çayla ye. Misafirine ikram et. Yani burası Cihangir'in ilk fırınıymış.
1: Doğrudur.
0: 102 yıllık bir yer. 102 yıldan beri aynı mı burası, hiç değişmedi mi?
1: Ufak tefek değişiklikler oldu.
0: Tamam.
1: Ama fırın aynı fırın, 100 yıllık, 102 yıllık fırın.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçerisi çok güzel, dışarısı çok güzel. Şu baksana Mithat çekmecelere falan. Ne kadar güzel duruyor. Bildiğin tarih kokuyor burası. Cihangir'e gelip de buraya uğramamak kesinlikle olmaz. İlla ben şöyle bir serpme kahvaltı yapacağım, güne öyle başlayacağım diye düşünmeyin. Buraya geldiğiniz zaman sıcak sıcak simitleri alabilirsiniz. Börekleri alabilirsiniz. Acıbadem kurabiyelerini alabilirsiniz. Elmalı turtalar olsun. Şöyle bakın, sandviçler olsun. Kuru fasanlar olsun. Simit pizzalar olsun. Dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Haftanın kaç günü açık?
2: Hep açık.
0: Haftanın 7 günü açık.
1: 7-24 açık.
0: 7-24. Ya gece kaçta gelirsek açık mı? Bak izleyicilerim, beni kaçta gelirse, canları bunlardan çekerse açık mı?
1: Açıyız yani. Çünkü sabaha kadar hazırlık var. Sabaha kadar hazırlık olduğu için kapanmıyor. Fırınların hepsi böyledir.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı çok sevdim. Hiç de gidesim yok. Sizi ayrı bir sevdim. Ben şimdi dışarıya oturuyorum. Siz şöyle bir içeriye göz atın. Buradan böyle birkaç şey sipariş edeceğim. Bir de yanına çayımı söyleyeceğim. Benim turistlerden neyim eksik, oturacağım. Birazcık geleni geçeni izleyeceğim. Teşekkür ederim.

Şimdi ben bunları sipariş ettim. Acı badem kurabiyesi, turta. Böyle bir turtayı hiçbir yerde yiyemezsiniz dediler. Şöyle turtayı mutlaka söyledim. Bir de olmazsa olmaz simit. Sırf simit için buraya gelenler var sevgili seyirciler, ki biraz önce hanımefendinin biri arabayı durdurdu. Arkadaki arabayı lütfen bekler misiniz dedi. Simidini aldı, arabasına bindi gitti. Turtadan mı başlasam, simitten mi başlasam, acı badem kurabiyesinden? Ben simitten başlayacağım. Çıtır çıtır yeni çıktı fırından. Çıtır çıtır. Çok güzel. Beyaz peynir ya da krem peynir falan da alabilirsiniz içeriden. Ben istemedim. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir yer. Bu kadarını söyleyeyim size. Simitimin yarısını da şöyle çıtır çıtır o kadar böldük. Kameraman arkadaşım Mithat'a ikram edeyim. Afiyet olsun. Böyle oturup geleni geçeni izlemesi de çok zevkli oluyor. En sevdiğim şey, bayılırım. Şimdi turtayla devam ediyorum. Şöyle turtayı böleyim de görsün izleyicim, değil mi Mithat? Vallahi çok güzelmiş. Biz niye daha önce buraya gelmemişiz ya? Büyük kayıp. Bak ben sizden önce geliyorum, benden sonra siz de çıkıp gelin.

0: sırada acı badem kurabiyesi var. Ben hayatımda böyle güzel acı badem kurabiyesi yemedim diyebilirim. Böyle bakıyorsun Mithat, hemen sana da vereyim. Bak tadına. Nasıl?
1: Harbiyem.
0: Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunları yemeye devam ediyorum. Siz son kez fırına, fırının içine şöyle

Bir göz atın. Cihangir'de A Hamamı Sokağı, Türk Gücü Caddesi diye geçiyor burası. Firuza Camii'nin hemen arka tarafı. 102 yıllık bir fırın. Yemeğe devam ediyorum. Sonrasında tekrar buluşalım.

Karnımı en güzel şekilde doyurdum gerçekten de. 1000 serpme kahvaltıya bedeldi. Şimdi biz Firuza Camii sokağından yukarıya doğru çıkacağız. Cihangir'i karıştıracağız biraz. Olmadı Çukurcuma'ya da inebiliriz. Şu anki programımızı bilmiyorum ama bir sıra Selviler Caddesi'ne gidelim. Orada da bayağı gezilecek yer var. Sıra Selviler Caddesi'ni sizlere gösterelim.

0: Sıra Selviler Caddesi'ne çıktık kahvaltı yaptıktan sonra. Sıra Selviler Caddesi'nde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi var sevgili seyirciler. Onun hemen alt tarafında böyle alışveriş yapabileceğiniz bir butik var. Burası da bu arada Cihangir diye geçiyor. Onu söylemek istiyorum mutlaka sizlere. Çukurcuma'ya gittiğinizde bu arada hani böyle vintage ya da antika ürünler satın alabileceğiniz mağazalar daha çoğunlukta. Arkamda birbirinden güzel kotlar var. Markalarını gösteremiyoruz sizlere. Ah keşke gösterebilsek. Hepsi ihracat fazlası. Şurada bakın basic tişörtler var. Yine şöyle renkli renkli ekose gömlekler var. Hepsi pamuk. Yazın terletmez. Kışın üstüne bir kazak geçir, çizmeyle giy. Ha kendime bakınca zaten içim açılmıştı bugün pembe pembe. Bunları görünce iyice içim açıldı. Ve hepsi şuna baktım. Biz hanımlar biliyorsunuz sevmeyiz birinin kıyafeti bir başkasının üstünde olsun. Pişti olmak hiç sevmeyiz ama gördüğümüz aman canım sana da çok yakışmış diye sahte bir tebessümle bu kelimeyi, cümleyi mutlaka kurarız. Burada her şey tek görmüş olduğunuz gibi. Bak ikincisi yok. Burası Sıra Selviler Caddesi'nde tekrar söyleyeyim alışveriş yapabileceğiniz tek butik diyebilirim burası için. Onun dışında Sıra Selviler Caddesi üzerinde kahve içebileceğiniz yer fazlasıyla yoğunlukta ve pastaneler fazlasıyla yoğunlukta. Alışveriş olarak bir tek burayı tercih edebilirsiniz. Haftanın kaç günü açık?
1: 6 günü.
0: 6 günü açıkmış haftanın. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 10, akşam 8.
0: Sabah 10, akşam 8 diyelim ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım. Bir de mağazaya dışarıdan içeriden bir göz atın.

0: İçeri girer girmez bize gofret hazırlandı. Abicim ellerin dert görmesin. Nedir bu gofretin özelliği?
1: Her şey doğal oluşuyor.
0: Her şeyden önce doğal ve katkısız oluşuymuş bu gofretin özelliği. Başka?
1: Ve taze satılmasıymış.
0: Şimdi buranın gofreti çok meşhurmuş. Birazdan ekran karşısında tadına bakacağım. Burası Sıra Selviler Caddesi üzerinde 72 senedir Cihangir'de hizmet veren bir pastane. Başka yerde şubeleri yok. Buraya geldiğinizde tatlınızı, tuzlunuzu en ama en taze, en güzel şekilde satın alabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç da göstersin. Burada bir milföylü tatlı vardı, yok mu?
2: Saat her gün yarımla bir arası çıkar.
0: Saat yarımla bir arasında çıkıyormuş milföylü tatlı. Buranın milföylü pastası çok meşhur. Bak gelirseniz mutlaka yiyin. Bu pastane bayağı bilinen bir pastane sevgili seyirciler. Cihangir için ben başta film stüdyosu gibi sevdiğiniz oyuncuları görebilirsiniz demiştim ya. Dışarıda çok sevdiğimiz bir oyuncu oturuyor. Birazdan göstereceğiz sizlere. Haftanın 7 günü açık burası. Şimdi gofretleri açmışken buranın da

0: gofretleri meşhurken önce bir gofretlerin tadına bakalım. Bitterli ve sütlü. İlk önce sütlünün tadına bakacağım. Sütlü fındıklı. İlk önce bunun tadına bakacağım. Vay, bana bunu yapmayacaktınız. Ben zaten tatlı çok severim. Çok güzel. Esas geliyor dedi gelmekte olan abi. Şimdi bitterlinin tadına bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çıtır çıtır. Yemin ederim yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey. Ben bunları alacağım. Şimdi dışarı oturacağım. Çayla yiyeceğim. Bayıldım. Önce bir pastaneye göz atın. Sonrasında burayla ilgili bilgileri vereceğim. Gofret yıkılıyor. Haftanın 7 günü açık burası. Bütün ürünler taze taze çıkıyor, onu söyleyeyim. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 11'e kadar açık sevgili seyirciler. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka buraya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Paskalya çöreği çok satılıyormuş. Tahinli çörek çok satılıyormuş. Paskalya çöreği 365 gün çıkıyormuş. Bu ne?
1: O marundu gize. Yani içeriğinde
0: şirket. Ney? Bir daha söyle.
1: Marundu gize.
0: Marundu gize. Evet. Marundu gize bu. Bu da burada çok satılıyormuş. Bak, marundu gize.
1: Evet.
0: Ne demek marundu gize?
2: Ezilmiş kestane ve çikolata.
0: Ezilmiş kestane ve çikolatadan yapılan bir rum tatlısıymış. Ve çok satılıyormuş.
2: Evet. Tadına bakarsanız.
0: Tadına bakayım hemen. Ayıp ediyorsun ya. Bana tatlı de zaten. Ay, ben Sıraserviler Caddesi'nde Cihangir'e geldim de marundu gize yemeden gitti mi dedirteyim kendime? Hayatta dedirtmem. Valla kekler, her şey taze taze. Burayı da size göstermek istedim. Burada yemeğe üşeniyorsanız alın, evinize götürün. Alın, misafirinize ikram edin. Ben şimdi dışarıya gidiyorum. Marundu gizelerimi alıp ve gofretlerimi alıp biraz dışarıda burada keyif yapayım. Sonrasında ara sokaklarda kaybolmaya devam edeceğiz. Marundu gize.
3: Marundu
0: şöyle
3: gize.
0: Size de ikram Mersin edeyim.
3: Merci. Marundu gize hakkın baki.
0: Şöyle size ikram edeyim ben.
3: Efendim, hanımefendinin yiyeceği şeye ben ortak olmayayım.
0: Aa, neden? Paylaşmak ya. Güzeldir. Ferdi Bey, nasılsınız?
3: Vallahi ben çok iyiyim. Sizi görünce İnsanın kötü olması mümkün mü?
0: Ay, çok teşekkür ediyorum. Ferdi Atuner, devlet sanatçısı, aynı zamanda operacı. Sevilen bir oyuncu.
3: Evet efendim, gerçekten hanımefendinin söyledikleri doğru. Ben opera sanatçısı olmama rağmen filmlerde oynarım, seslendirme yaparım. Yani filmlerde olan...
2: Marangolese ve Marundu gize. İkisinden de verdik
0: herhalde. Bak, Marundu gize geldi. Benden almadınız, size getirdiler.
3: Ya işte, yani ben devamlı hep buranın müşterisi olduğum için beni biraz böyle el üstünde tutmaya çalışıyorlar. Bir de tanınan bir kişi olduğum için millet burada beni gördüğünde geliyor, oturuyor, muhabbet ediyoruz filan, çay kahve. Benden gidiyor.
0: Aa, ben ısmarlayayım size bugün.
3: Yok yok.
0: Ben ısmarlayayım. Ne içersiniz? Ben ısmarlayayım, birlikte sohbet edelim. Hemen şöyle çayınızı vereyim.
3: Abi, başka bir şey isteseydim Allah'tan.
0: Ya.
3: Allah'ım yarabbim, ya. Sen nelere kadirsin.
4: Benim başım kendi ya.
0: Ya. Hemen size de verelim beyefendi. Şöyle çayınızı. Bak, buyurun, afiyet şeker, bal olsun. Bak, ben ne dedim? Cihangir Film Stüdyosu gibi. Yapımcı, yönetmen, sevilen oyuncular. Yürürken her an herkese denk gelebilirsiniz. Biz çok şanslıyız ki sizin gibi bir ustaya denk geldik. Ve böyle oturup sohbet edip çay içebiliyoruz.
3: Abi, sunucu dediğim böyle oldu.
0: Aa.
3: Ağzından laf alacak, süsleyecek, tekrar sana verecek o lafı.
0: Öv beni Ferdi Baba. Öv beni Ferdi Baba. Biraz da kamera arkasında sohbete devam edelim. Mutlaka Cihangir'e geldiğinizde Sıraserviler Caddesi'ndeki bu güzel pastaneye uğrayın. 1950 yılından beri hizmet veriyor. Ve buraya geldiğinizde bu güzel gofret,

0: Mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında da ben bunları yemeye devam ederken siz şöyle pastanenin içine dışına göz atın, sonrasında buluşalım.
1: Ay ben de kıskandım ya.

0: Hastaneden aşağı inerken, Cihangir Meydanı inerken, Firuza Camii'nin oraya inerken tam olarak sağda burası. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizasında. Çok ama çok güzel ayakkabılar, sandaletler var içeride sevgili seyirciler. Şöyle bir buraya göz atın. Burası indirim bölümü yanılmıyorsam. Her yerde indirim, indirim, indirim yazıyor. Ay, şu ayakkabı çok güzelmiş. Çok güzel ürünler var bu arada. Baksana Mithat, göstersene izleyicimize. Görsünler izleyicilerimiz nerede neler var neler yok diye. Bakın şurada çok güzel takılar da var. Bölüm bölüm takı bölümü de yapmışlar. Arka tarafta çok güzel şallar var ve çantalar da var ama ayakkabı ağırlıklı bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size, kemerler de var. Şu bölümü çok sevdim. Duvarı çok güzel süslemişler. Sence Mithat?
1: Sanat galerisi.
0: Sanat galerisi gibi dedi kameraman arkadaşım Mithat. Şimdi son zamanlarda böyle ayakkabılar fazlasıyla ve fazlasıyla moda. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10.30'dan akşam 10'a kadar buraya gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Sandaletler de var. Ya kadınlar için sandalet bulmak çok zor. Yani süslü kadınlar için çok kolay. Benim gibi sadeliği seven kadınlar için çok zor. Sade sandalet fazla yapmıyorlar son zamanlarda özellikle. Şöyle göstereyim. Bakın şunun rengi tam yaz rengi. Yine bunu da böyle arkasına bastırıp giyebiliyorsunuz. Bak burada da çok güzel dore bir sandalet var. Sade sandalet sevenler bir kere kesinlikle buraya gelsin. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu da deri. Ben bakmaya doyamadım. Haftanın 7 günü açık ki şu rengi de var biraz önce gösterdiğim ayakkabının. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. 7 gün sabah 10.30 akşam 10. Buyurun ayakkabılar. Sizlere bir göz kırpsın.

0: bol yemeli içmeli, bol gezmeli bir bölüm oluyor bence bu bölüm. Sence Mithat? Bir sokak aralarında gezemedik. Tarihi evlerin arasında bir kaybolamadık gerçekten de. Şimdi Cihangir'de meydanın oradayız. Kahvelerin bulunduğu yerdeyiz. Firuza Camii'nin hemen alt tarafında böyle kahveler var. Genellikle işte oyuncular, yapımcılar, yönetmenler ya da sevdiğiniz şarkıcılar burada oturuyor. Burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyeyim size. Her zaman kalabalık oluyor. Biz şu an sakin zamanına denk geldik. Sol tarafımda da bir kahvehane var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an size. Biz ortada oturuyoruz. Hemen burada da şu direkt bizi ayırıyor. Burada da başka bir kahvehane var. Ve şöyle akkalı bir Türk kahvesi söyleyelim. Biz de kahvehanenin keyfini çıkartalım buraya gelmişken. Bu arada bu kahveler çok eski. Burada onu söyleyeyim size. Yani çok sıcakmış. Kahvede oturmanın keyfi de başka be, değil mi Mithat?
1: Ama caddeye doğru oturman lazım.
0: Ama dedi ki Mithat caddeye doğru oturman lazımdı. Neden böyle oturdum sırtım caddeye dönük? Bir sor Mithat. Bir sor. Mithat'ın çekim açısı için sevgili seyirciler, siz arkamı daha güzel görün diye ben böyle oturdum. Yoksa ben de bilirdim buraya gelmişken caddemi izlemeyi. Vallahi İstanbul'u sanki yeniden keşfediyor gibiyim. O kadar mutluyum ki. Cihangir İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Gerçekten her yeri rahatlıkla yürüyerek gidebilirsiniz.

Cihangir semti kafeleriyle ve renkli evleriyle fazlasıyla meşhur. Şimdi böyle sokak sokak gezmeye, keşfetmeye devam edelim.

Şimşirci Sokağı'ndan çıktık, Susam Sokağı'na geldik. Ki Susam Sokağı'nın karakterleri Edi ile Büdü de orada duruyor. Birazdan Mithat sizlere gösterecek.

Akşamları da fazlasıyla hareketli oluyor Cihangir ve Cihangir sokakları. Onu da mutlaka söylemek istiyorum sizlere. İster meydandaki Firuza Camii'nin altındaki kahvehanelerde oturun. İsterseniz sokak aralarındaki kafe ve restoranlarda oturun. Hayat burada devam etmiyor. Aynı İstiklal Caddesi gibi aslında diyebiliriz burası için. Birçok eski Türk filminin çekildiği yere götüreceğim sizi birazdan. Aa, orası burası mıymış diyeceksiniz. Günümüz dizi ve filmlerinin yanı sıra birçok eski Türk filminin de Cihangir semtinde çekildiğini söylemek istiyorum. Tarihi binaların, tarihi sokakların arasında kaybolmayı seviyorsanız ve o anları ölümsüzleştirmek istiyorsanız mutlaka Cihangir semtine gelmenizi tavsiye ediyorum. O zaman bu kadar söylemişken bu tarihi binanın önünde benim de birkaç kere kare fotoğrafım olsun. Ne dersin Mithat?

0: Evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
15: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
14: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
15: Lezzetli kahve içiyor.
14: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
15: Alışveriş önerileri sunuyor.
14: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek

0: istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi, haydi Türkiye sıra sende, işte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
13: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
21: O zaman markete gidelim.
22: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
20: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
21: Nasılsın?
23: Herhangi bir cips mi?
20: Hayır.
22: Varsa raffles, maça varız.
20: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
22: Hoş geldin. Kapıyı aç.
24: Merhaba, nasılsın?
25: Hazır değiliz biz.
26: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
27: Ara bulur.

0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?

0: Trivago'da da var.
1: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
0: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı şuraya daha?
4: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da da var.
1: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
0: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Hazır değiliz biz.
14: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
15: Ara ara bulun.

0: yeri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
13: Tam da leslik.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
19: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
20: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
21: Senin damattan bir haber var mı?
19: Hacer'le iki Safi'yi kodu gitti diyor.
20: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
19: Halim Bey'in hediyesi.
18: Sağ olsun. Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
22: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
20: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
18: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
19: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
9: Diyet birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
12: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Cihangir, filmlere, dizilere ev sahipliği yapan, tarihi evleriyle bizi ağırlayan, kafeleriyle 7 gün 24 saat hareket sağlayan Cihangir. İstanbul'da gelinmesi gereken yerlerden. Umarım güzel bir şekilde Cihangir'i sizlere göstermişizdir. Sonra bir daha geliriz. Cihangir'de ve programda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Kolaysa sen yap.
1: Ya kolay mı sandın? Aman da kızlar neyse o iyiymiş. Şamber takması. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğünü sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım onu sorarsanız efendim bana Sultanbeyli'deyim. Bisiklet hastanesinde çalışacağım. Bir sürü bisiklet var yapılması gereken, tamir edilmesi gereken. Onur Usta beni bekliyor. Hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın.
2: Bisiklet mi? Çok severim Tuğba.
1: Evet efendim, Onur Usta'mın yanına geldim ben.
0: Hoş
1: nasılsınız bugün?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle hava günlük güneşlik, ben daha iyi motive oluyorum çalışmak için. Aslında çalışmanın havası yok değil mi?
0: Evet.
1: Her hava koşulunda çalışmak lazım. Efendim, burada bir kocaman bir bisiklet var. Burada küçücük bir beyefendi var. O getirmiş bisikletini tamir olsun diye. Nasılsın? Ben de iyiyim. Ne sorunu var bu bisikletin? Şimdi ben neyini yapacağım?
3: Tekeri patlak.
1: Tamam.
3: Frenleri tutmuyor.
1: Sonra?
3: Bir de kastım da boyanca.
1: Bence de mantıklı. Sonra koltukta da bir sorun var galiba.
3: Koltukta yazıldı, o da değişecek.
1: Bir de bunun böyle durması için şey yok. Ne derler ona? Ayaklığı yok. Önce onu yapalım olmadı. Çünkü bu bisikleti kim tutacak değil mi?
0: Evet.
1: Doğru mu teşhis ettim?
0: Evet, hastayım. İlk önce ayaklığını yapalım.
1: Tamam, o zaman hemen başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum ve işimin başına geçiyorum.
2: Tuğba Usta eldivenleri taktı. Çalışmak için hazırız. Hadi başlayalım o vakit.
1: Ayaklığım bu mu oluyor?
0: Evet, ayaklığınız o.
1: Başka ne lazım?
0: Anahtar, 15 anahtar alacaksınız.
1: 15 anahtar. Evet. Dur bakayım hangisi 15?
2: Bulamazsın ki Tuğba.
1: 14'müş, 14. Pardon. 15, nerede?
0: Ben yardımcı olabilirim isterseniz, gösterebilirim.
1: Ben bunu yapabilirim. Hayır, 16. Bir. Ha şu. Tamam.
0: Olur. Evet, şu anda anahtar ve ayaklığınız.
1: 25 dakikada bunu bulabildim.
2: Hiç umudum yoktu aslında Tuğba.
1: Tersine çeviriyorum. Yo, bir dakika. Kayıtta mıyız? Niye açılmıyor bu usta?
0: Ben yardımcı olabilirim.
1: Önce bir siz açar mısınız ya?
2: Onur Usta, siz yapmayın. Tuğba'nın kendisi yapsın. Çok iddialı malum her işi yapmak konusunda.
1: Bu da bir 25 dakika etti. Ondan sonra ha, şunu şuraya geçireceğim herhalde değil mi?
0: Evet. Şimdi vidasını tekrar takıyorsunuz.
1: Şöyle mi tutturacağım?
0: Evet, böyle.
1: Nasıl gidiyor?
0: Güzel. Biraz yavaş ama.
1: Olacak o kadar. Yani her işte hızlı hızlı yapamıyorum. Elimle bir yere kadar sıktım. Sonra anahtarla anahtarla sıkıyorum. Oldu mu?
0: Evet, şu anda tamam.
1: Bu kadar kolay mıymış bu ya? Kolay mı sandın? Şimdi ben bunu yerine bırakayım
0: evet,
1: tekrar.
0: Evet, yerine bırak.
1: Ortalığı dağıtmayalım. Sonra giderken demeyin Tuğba buraları dağıttı gitti. Toplamadan gitti. Evet.
0: Sonra diğer işlemimiz lastiği patlak.
1: Tamam. Bayılırım. Ya çocukken böyle kendi işimi kendim yapmaya çalışırdım böyle lastiğiyle falan filan uğraşırdım. İşin içinden çıkamayınca böyle mahallede yakın bir yere götürüp yaptırırdım kendim. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Lastik nerede?
0: Şu anda ilk önce bisikleti ters çeviriyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Aa.
0: Şimdi tekrar 15 alıp anahtarla açıyoruz.
1: Tekrar 15'i. Nereye koymuştum? Ha şu.
0: Evet.
1: Ha bir tarafın, bir şey soracağım ya. Bir tarafında 14, bir tarafında 15 yazıyor. Ben herhalde tek noktasına bakıyordum hep. Onun için karıştırdım.
0: Şimdi vidaları söküp lastiği çıkartıyorsunuz.
1: Ha yine bununla şey yapacağım.
0: Evet.
2: Bak öyle değildi diyemedin Tuğba.
1: Yanınızda var mı çırağınız?
0: Yok.
1: Düşünür müsünüz benimle çalışmak?
0: Bu yavaşlık da hayır tabii. Da hayır tabii.
4: Da hayır tabii.
0: Da hayır tabii. Da hayır tabii.
4: Da hayır tabii.
1: Aa! Ya ama şey, yeni öğreniyorum ya ben. Ondan böyle.
2: Sen bisikleti yapana kadar bisiklet sezonu geçer Tuğba.
1: Yavuz da böyle meraklı gözlerle bizi izliyor. Acaba bisikletime ne yapıyorlar diye. Ne oluyor benim bisikletime diye merakla izliyor. Bunu da şöyle şuraya bırakayım değil mi?
0: Evet.
1: Çok düzenli çalışırım. Sonra?
0: Freni çıkartıyoruz.
2: Yavuz kardeşimizin hislerini çok iyi anlıyorum Tuğba.
1: Aa, çıktı. Şimdi?
0: Şimdi tekeri çıkartıyoruz yerine.
1: Tamam.
0: Ama iki tane tornavida kullanarak. Evet.
1: Ben böyle laps diye bunu buradan çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki olmaz.
0: İki tane düz tornavida alıyorsunuz, şimdi çıkartıyorsunuz.
2: Çıkaramazsın Tuğba. Bence boşuna uğraşıyorsun.
1: Bir dakika. Ortalığı da dağıtmasaydım iyiydi.
2: Dikkat et Tuğba.
0: Evet ama iki tane tornavida kullanarak...
1: Nasıl yapacağım peki? Hangi elimle?
0: Ben gösterebilirim isterseniz.
1: Tamam.
0: İlk olarak.
2: Gösterin Onur Ustam, yoksa bu iş bitmez.
1: Ben nereden bilebilirdim ki?
0: Şu anda elinizi çıkartabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Yok, benim açtığım yerden doğru devam edin elinizle.
1: Şuradan mı?
2: E hadi ama Tuğba, Yavuz seni bekliyor.
1: Bayağı efor sarf ettim ben.
2: Yorulmadan iş mi olur Tuğba?
1: Altındaki parça ne?
0: Bu da şambeyli iç lastiği yani.
1: Ha, onu da çıkartıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi oldu. O şişirilen şey değil mi?
0: Evet.
1: Bu ne oldu? Şimdi çöp mü?
0: Evet, bu da çöp, o da çöp.
1: Yeni lastiğin nerede?
2: Yeni lastik mi takacaksın Tuğba ablası Yavuz'un bisikletine?
1: Çıkardım. Şöyle size tekrar vereyim. Bugün bir sakinlik var değil mi? Sevgili seyirciler, bir sakin çalışıyoruz sanki. Bunun iç lastiği nerede? Artık konuya çok vakıf oldum yani, iç lastiği nerede falan.
2: Tabii bilmez miyiz? Konuya hakim olmak senin işin Tuğba. Bugüne kadar konuya hakim olduğun tüm işlerde kaçar gibi ayrıldık mekanlardan. Umarım burada da benzer sonu yaşamayız. Zira koşmaktan yorulduk çünkü.
1: Yerde bir oto lastiği falan da değiştirmişliğim vardır. Ama
0: daha
1: bu
0: önce
1: ondan...
0: bisiklet tamir ettiniz mi?
1: Yok, ilk defa buraya geldim. Şimdi ne yapacağım?
0: Şimdi ilk önce dış lastiği takıyorsunuz.
1: Aa!
0: Evet.
1: Ben zannediyorum ki mantıken önce içi takacağız, sonra dışı takacağız diye.
0: Yine bir tarafını takıyorsunuz, bir tarafı açıkta kalıyor.
1: Nasıldı? Bir yapabilir misiniz önce?
2: E hani biliyordun sen bu işi Tuğba?
0: Şimdi sivop yeri var zaten. Onu
1: ha, tamam. Şöyle için, alttan mı?
0: Yok, içinden.
1: Bir mantık hatasızdır gidiyor bende ama. Kısmet ne olacak bilmiyorum yani.
0: Tamam, şimdi jantı yatırıp şambeli içine yerleştirebilirsiniz.
1: Şambel. Aman da kızlar ne zor iyiymiş. Şambel takması. Kaç yaşınızdasınız?
0: Şu an 25 yaşındayım.
1: Ben sizden büyüğüm. Ben sizden şu an büyüğüm. Bir ustamdan ilk defa büyüğüm sevgili seyirciler ve bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben ablayım.
2: Zanaat işinde, sanatta, ticarette, ağabeylik, ablalık yoktur Tuğba. Onur usta ustandır.

0: Haberin olsun.
1: Tornavida kullanmadan kapatıyoruz. Tornavida kullanırsak zarar veririz.
2: Evet. Kesin ben zaten o konuda çok profesyonelim. Zarar verme konusunda.
1: Şu an kaldırıp hava basıyoruz ve yerine takıyoruz.
0: Oluyor gibi sanki Tuğba. Aferin.
1: Kolaysa sen yap.
2: Ya kolay mı sandın? Tamam.
1: Şimdi hava basıyoruz.
0: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Basacak mı bu evet. Şimdi senin dilinden?
1: Evet. Tamam.
2: Ne oldu?
1: Şu an tamam, hava doldu.
2: Bitti mi yani?
1: Evet.
2: Ben bunu araba tekeri gibi zannettim. Böyle saatlerce hava basacağız falan zannediyorum.
0: O kadar da değil Tuğba. Bisiklet tekeri küçüktür araba tekerinden.
2: Ön lastiğimiz tamam değil mi?
1: Evet. Şimdi kaldırabilir bisiklet.
2: Birlikte kaldım. Ben hep böyle bir destek istiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Şimdi sıra eski koltuğu değiştirmekte ve direksiyonu boyayacağız evet. Değil mi?
1: Şimdi 13 anahtar çevirmeden yapıyoruz koltuğu şimdi. Söküyoruz.
2: 13 anahtarını evet. Alıyoruz. Ha. 13. Küçük olduğu için şu olabilir mi acaba? Yok. Ha şu. Tamam.
1: Evet.
2: Nasıl bir mantıksa.
0: Neyse, anahtarı 15 dakikada bulabildin Tuğba. Bu da iyi bir gelişme.
1: Şu anda koltuğu alabilirsiniz.
2: Bir koridoru,
1: evet.
2: Ben öbür tarafında da var zannettim. Bir yandan da onu düşünüyordum nasıl çıkaracağım diye.
1: Şu anda bunu takıyorsunuz aynı şekil.
2: Şurada vidası var. Ay, düşüyordum. Biraz kilo vermem gerekiyor herhalde rahat çalışabilmem için.
0: Kiloyla ilgili bir sıkıntın yok Tuğba. Rahat ol.
1: İsterseniz bisiklet hakkında bilginiz var mı? Onu test edebilirim. Mesela bu ne işe yarar?
2: Hangisi?
1: Bu.
2: Şu.
1: Evet.
2: Ne o? Neydi? Amortisör falan
1: evet.
2: Mı? Gerçekten mi? Evet. Vallahi attım ya. Bilgi yarışmalarına katılabilirim ben. Pası salladım tutuyor zaten.
1: Peki dişli pedal olarak?
2: Nasıl?
1: Hangisi dişli?
2: Şu mu?
1: Evet.
2: Ay bir şey söyleyeceğim, ben boşa mı sardım şu zamana kadar? Niye olmadı bu?
1: Boşandırıyorsunuz öyle.
2: Öne mi getireceğim?
1: Evet.
2: Aa vallahi kafam çorba oldu bugün. Başım döndü ya.
0: Bir vidayı sıkamadın Tuğba. Yavuz'un gözleri endişeyle sana bakıyor.
2: Ustasından Tuğba'ya büyük ders. falan diye. Evet.
1: Şu anda tamam, anahtarı yerine koyabilirsiniz.
2: Tamam. Yerinde olmadı ama neyse.
1: Son evet. Olarak boya.
2: Boyaya. Evet, boyaya geçiyoruz sevgili seyirciler. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Boya. Boyada herhalde zorlanmam. Biraz tecrübem var bu konuda. Direkt sıkacak mıyım yoksa?
1: Hayır, ilk önce temizliyoruz.
2: Neyle?
1: Fırçayla, ter fırçayla.
2: Ha şu herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Boya tutsun diye daha fazla kazımalısın Tuğba.
2: Bu da senin için Alberk. Ve en önemli yere geldik. Böyle direkt sıkacak mıyım?
1: Evet, direkt.
2: Siz bir yapın isterseniz, ben yanlış bir şey yapmayayım. Şimdi bisikleti
1: sadece
2: boyamayayım.
1: Sadece paslı olan yerleri.
2: Ha öyle mi?
1: Evet.
2: Oo yeni gibi oldu. Aa çok güzel.
0: Az daha sabret Yavuz. Bitiyor şimdi bisikletin.
1: Gayet güzeldi. Başarılı bir şekilde bisiklet tamirimizi yaptık. Lastiğimizi değiştirdik, koltuğumuzu değiştirdik. Boyamızı yaptık. Gayet başarılıydı.
2: Efendim ben bugün kolay mı sandığında bisiklet tamircisi oldum. Onur Ustam'la birlikte çalıştım. Evet. Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ön lastiğini değiştirdim. Buraları boyadım. Sonra ne yaptım? Koltuğunu değiştirdim. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah tekrar...

0: Biraz zor oldu ama.
1: Evet, biraz zor oldu ama benim için her zaman ilkler zordur. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Yavuzcuğum, sana da çok teşekkürler. Bisikletini de alıp gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bilal Usta.
1: Makinedeyim, kapı vermiş.
0: Kim?
1: Mustafa, yeni aldığımız.
2: Makine birini kaptı, öldü mü kaldı mı belli değil.

0: Aliye'nin Mustafa bu. Amanın önleyin kızı.
1: Mustafa mı yoksa?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya
2: dur.
1: Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa.
0: Dur Aliye, dur bir
1: bırak,
0: şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar? Bırak. Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri? Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi.
4: Adam öldü.
3: Kazadır. Piri deve yapmanın hali yok.
5: Ha pire dedun.

0: Koskoca deli garnidir de.
1: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik. Her gün yüzler doluyor.
0: Kazaymış. Maçına değil mezbaha.
1: Yediğin ekmek onun sayesinde.
0: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne halt eder ki? Senin maçına de dön kim oluyor ki?
1: Salim Bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
2: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
0: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
1: Şimdi bu telaş arasında mı?
2: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay, emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii, tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim. Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
3: Öyle bir niyetimiz yok. Yalnız bu makine...
2: Ne olmuş makineye?
0: Makine değil o bey. Katil.
2: Bak Muhsin Usta. Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
3: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
0: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
2: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
0: Ha bu makine diyorum de.
2: Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
0: Ha bir insan kaç makine eder de?
2: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
3: Öyle olsun Salim Bey.
2: Hadi. Nasıl?
1: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Hı. Onlar homurdanıyor.
2: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
1: Şimdi boş.
2: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
1: Başüstüne.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: Yiyesim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?
2: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
2: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öyleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmay.
4: Ali'ye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Yılımız yemiştir. Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni.
6: Selamsızdan mı gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
0: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
7: Çavuşum, nereye değiştireceğim?
0: He çavuş ulan, burası fabrika, usta diyeceksin bana. Dolaplar şurada. Sağdan 5.'ye bak.

0: Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı. Bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtıma alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

0: Nasıl oldu Mustafa?
1: Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım. Aslan gibi oğlum, ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Larissa, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey! Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini insansın der.

0: bu ulan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
2: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana diyiver.
1: Diyiveririm Bilal usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?
1: He, bir kolay ki.
0: Biz saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
1: Telaşlanma Bilal usta. Alt tarafı kağıt parçası.
0: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına kötü yemeye paydos de. Kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol. Bunlar muzurluk değil de ne?
3: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz. Bunda korkacak ne vardır de?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: Ulan neyman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasıl söz? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Değil de ne?
1: Sen de bir şeyler tatla.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün

0: akşama yemek kotar.
1: Tarak satsın, meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte.
2: Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o, çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
4: Aleykümselam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha, Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
0: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ederseniz...
4: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu, sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
5: Paranız az mı gelin? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikali olursanız, yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
6: Seninki ağzını açtı gene, gayrı sabaha kadar durmaz.
7: Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
6: Ne zaman evleneceksin kız?
7: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
6: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
5: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
8: Hadırı muaciyesince iş kazalarını önlemek, kötü yemeklere faydos demek, yevmiyelerinizi artırmak, elinizde olmak lazım gelmektedir.
9: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
8: Ha, dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin kanun maddesine mugayir, sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
10: Çavuşum! Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
9: Neymiş?
10: Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş.
9: Tamamdır ulan, tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
10: $200 dedi.
8: Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım be.

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildirme bir zahmet.
3: Yunus, bırak kasaveti oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.

0: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
1: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
0: Hacer'le iki Safi'yi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
6: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
7: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
2: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
24: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
2: Lezzetli kahve içiyor.
24: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
2: Alışveriş önerileri sunuyor.
24: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
2: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
24: Dimple Moon, Dimple Moon.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
25: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: O anların dondurması Oando.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir bisküven versem.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versen.
8: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen elini esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir diye ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu gitti.

Diş dırnağa dırnağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şer insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedi. Böyle diyiverdim.

0: Buyur, buyur.
1: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
0: Yok ağam, gelebilemez.
1: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
0: Ben vardırmam cavuşum.
1: Usta diyecektin onu.
0: Tövbe usta.
1: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek
0: lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
1: Evet, öyle şey yok.
0: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
1: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
0: Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara.
1: Lan ev bak sahibi mi oldun kaşlı göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
0: Yok ağam. Bildiğin gibi de. Gurbette bekarlık ölüm.
1: Lan Hasan. Madem öyle. Sen aç gözünü çalış ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana.
0: Sen emret ağam. İste.

0: Zara teyze, buyur.
1: Sağ ol kızım, sağ ol ya. Zahmetin beni aştı.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeşim.
1: Kusura bakma. Çam sakızı çoban armağanı.
0: Hastaneden test sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze. Allahu Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş çocuğun göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi. İnat etmeyeydik. Hep birlik olaydık. Diyeydik ki. Ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesi de grev gelir.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbet. Anlaşarak hep birlik olsak.
0: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
4: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz iyi kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Ha senin görgün eskimiştir. Ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır.
0: Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak.
3: Minat'ın en beyuni alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine.
2: İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun.
0: Bize müsaade. Hoşçakalın.
2: Güle güle, gene gelin. Bizi bırakmayın.
3: Kalın sağlıcakla.
6: Geliriz.
0: Geçmiş olsun. Güle selametle.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Niye gelmişler bunlar?
4: Geçmiş olsun demeye, buyur.
7: Çocukları aldıydım.
4: Ne zahmet, geç şöyle.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
4: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar, gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim, daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
8: Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Halim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz ha bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elin alışsın, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin aç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey'e?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferah tut.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkımlan içkini.
3: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
4: Haşim mi dedi? Hı-hı. Kimler?
3: Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış.
5: Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al. Değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim.
6: Kaça satacağım bunları?
7: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
6: Ey para Mustafa.
1: Ne kadar sürer?
7: Kış geldi mi paydos abi. Teyze o balonlar ne?
6: Babam satacağı da sözde. Ama nafile.
7: Balon satmak kolay. Benle gelse.
6: Baba.
7: Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz.

0: Ali'ye gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadık da. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Maaşlah bilemedim.
1: Adam bir şeker verecekti.
2: Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur lakin yüreği temizdir.
3: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.

0: Susun be.
1: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
2: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
1: Her zamanki gibi elbet.
2: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
3: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
2: Sonra o makine beyim.
1: Ne olmuş gene?
2: O makine de yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
1: Buysa kolay.
4: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
1: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.
5: Aleykümselam.
6: Yasak, toplantı var.
5: Ne toplantısı?
6: Orasını bilmem.
7: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
8: Bildiri neymiş?
7: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
8: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunanı olmadı. Yüreğimi sımsıcak ettim.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

Take it back.

0: Selamun aleyküm. Selam usta.
1: Geç karşıya.
0: Dur ulan! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu?
1: Bugün öyle iktiza
0: etti. Hangi kanunla?
1: Kanun değil, kemençe.
0: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
1: Aramadan mı korkuyorsun?
0: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
1: Bir şey çıkmadı kimseden.
2: Haber almış olacaklar.
1: Gözünüzü açın.
2: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
1: Yazarız. Parayı küpe mi basacaksınız?
2: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
1: Demek kararlısınız.
2: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
1: Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi.
3: Bilal usta.
1: İyisin ya Mustafa.
3: Nasıl olayım Bilal usta? Gördüğün gibi.
1: Ağrınsızın.
3: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada.
1: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
3: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
3: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
4: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Bizim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
5: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
5: Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
6: Ha bu işte gayde. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

0: Yeter! Yeter!
1: Ulan Haşim! Yetti değil mi?
0: Hadi!

0: bir güreş tuttular ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet! Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize! Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey! Arkadaşlar el ele verecek! Evin damını çekiveriz!

0: Ocağını yakarsın, titüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.
0: Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı sallıyı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Burası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne batmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
2: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
1: Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk ye diyor şimdi.
3: Usta, iki börek verir misin?
0: Harcısın.

将军。

0: Koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

0: ne var? Bir şey mi oldu? Gel kız. Gel şöyle. Ne oldu Zehra teyze?
1: Sen sağ ol kızım. Babam.
0: Babam.

Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihri müeccel, bin bir kuruş mihri müeccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz?
1: Ederiz.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafeyn hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.
0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun de.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
6: Yollara düşelim.
5: Kim tutar seni? Düşelim.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: aşkım?
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
11: Botanik,
19: abacus,
17: kasa,
14: marul,
17: kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Yaşanacaksa.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
2: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
3: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
2: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
3: Lezzetli kahve içiyor.
2: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
3: Alışveriş önerileri sunuyor.
2: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
3: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
2: Dimple Moon, Dimple Moon.
3: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara.

0: Ne sustun? Bir hal var sende.
1: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
1: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
1: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
1: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değer.
1: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.

0: Hacı Han yürüt onu da elini alıştır. Hadi. Ha? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Ah Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? Ha, iyi.
2: Hayırlı olsun Mustafa.
3: Sağ ol.

0: Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz.
1: Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi.
0: Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız.
2: Aa, en fazla ha bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kutunun içine. Oy koca Hasan, on dönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmiyor. Gel katıl bize de.

0: Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neresin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Fırgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.
3: Hacer bacı.
4: Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük.
3: Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza?
5: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim.
4: Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
3: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. Ha işte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman ha uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyecektim. Bildiğin pazarlıkta.
5: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
6: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
5: Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz.
7: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
1: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
7: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
1: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitti.
7: Kim ağam, kim? Söyledin mi dedem?
1: Erkek dediğin ailesinin ne iş

0: dediğini bilmez mi?
1: Hacı!
2: Hasan'ı gördün mü?
1: Az önce çıktı.

0: Ha bu da Hasan'dır. Başladılar gelmeye. Hamşi akını da boyladır. Başladı mı akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak, çalışacağız.
0: Sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır.
3: El kalsın bayramcıya. Bırak beni Allah'ını seversen bırak. Dur be. Bırak beni. Dur. Gel şuna.

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktuğum. Bak da gör, gör.

0: Hayrola Muhsin Usta?
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Vakittir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap.
1: Yani bize yol mu veriyorsun?
0: Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
2: Bir erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yazdır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Lan erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giydi, öyle dolaş gayrı. Yuh olsun sana be!

0: Yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
1: Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu?

bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.
1: İlk suyunu biz içtik çeşmenin. Çeşmemizin, doğru çeşmemizin.

0: bak, kerdiyle bir çeşme yaptık.
1: Güzel olmuş, çok güzel. Elinize sağlık yavrum.
0: Üstüne de ismimizi yazdık. Bizim çeşmemiz olduğu anlaşılsın diye.

0: Kahya, oğluna söyle bir daha ağaçları kazmasın.
1: Peki bey. Söylerim.
2: Ama biz ağacı kazmadık ki. Sadece isimlerimizi yazdık.
1: Ali bey öyle istedi, öyle yapalım. Hem sen Ceylan'la oynamasan iyi olur.

0: bizim eserimiz.
1: Çeşmemiz.
0: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
1: Şimdi biz ondan daha büyüğüz.
0: Sevgimiz daha da büyük verdi. Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız.
1: Bu aşk korkutmuyor mu seni Ceylan? Ben bir kahya çocuğuyum. Bir gün davullar dengi dengine vuracak, göreceksin. Koparacaklar seni benden.
0: Koparamayacaklar Ferdim. Kimsenin gücü yetmeyecek bunu.
1: Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin?
0: Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek.

0: Kaya, daldın gene. Son zamanlarda hep böyle dalıp gidiyorsun. Hani genç olsan diyecektim ki...
1: Ne diyeceksin Mehmet? Birine sevdalandığımı mı söyleyeceksin? Ferdi'ye dal. Çok güzel söylüyor. Türkü de yanık mı yanık. Sözlerinde yangın var sanki. Ateş bacıyı sarmışa benziyor.
2: Tahminimde aldanmamışım.
3: Ne tahmini anne?
2: Ferdi son zamanlarda Türkiye fazla düştü. Böyle vakitli vakitsiz. Sen de pek zevkle dinliyorsun onu.
3: Ama ben...
2: Ama sen ne?
3: Anne, nedir bu manalı konuşmalar? Açıklar mısın?
2: Bana öyle geliyor ki... Ferdi sana aşık.
3: Olabilir.
2: Sakın sen de ona aşık olmayasın.
3: O da olabilir. Beni anlıyorsun değil mi anneciğim?
2: Anlıyorum kızım. Sadece baban düşündürüyor beni o kadar.
4: Sen de vaktiyle bir bey kızı sevmiştin, vermemişlerdi. Yana yakıla... yıllarca dolaştın gurbet ellerde. Sonra beni aldığında küllenmiş köz gibiydin.
1: Gene başlama. Bizde kül köz mü kalmış? Sırası mı şimdi bu lafların? Ferdi düşündürüyor beni. O da benim gibi olacak diye korkuyorum. Yanmış bir kere. Beyse anlamaz.

0: Tam istediğim gibi hanım. Geçenlerde kasabaya inmiştim ya. Ha. Birden aklıma geldi. Bizim Recep'in oğlu Yusuf ziraat mühendisi çıkacak. Annesine uğradım. Çocuk fakülteyi birincilikle bitirmiş. Bizim çiftlikte çalışır mı dedim. Annesi tabii çalışır dedi. Ben biliyor musun, yakışıklı bir genç. Bizim kızın da zamanı geldi artık. Ha? Ne dersin?
1: Bilmem ki. Şimdi zaman değişti. Kız kendi istediği biriyle evlenirse...
0: Tabii istediği biriyle evlenecek. Ama önce ben seçeceğim, sonra o beğenecek. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını ne kadar isterdim. Bunları sonra konuşuruz. Bugün onları çiftliğe aldırtacağımı söylemiştim. Ferdi'yi göndereyim de Yusuf Bey alsın gelsin. Ferdi!
2: Buyurun efendim.
0: Dün seninle kasabada bir eve uğramıştık hani.
2: Evet.
0: Ha işte oraya gidecek. Yusuf Bey'i alıp buraya getireceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şşş, dur bakalım. Ona karşı gayet hürmetkar olmanı isterim. Yusuf Bey yakınımız. Yani ziraat mühendisimiz olacak, anlıyor musun?
2: Baş üstüne efendim.
0: Onunla değil, ciple! Hanıma doğru. Belki kasabadan bir istediği vardır. Her şeyi biz söyleyeceğiz. Bir şeyi de kendiniz halledin ya.
2: Peki efendim.
1: Gel.
2: İyi günler hanımefendi. Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
1: Merhaba Ferdi.
2: Merhaba.
1: Ferdi kasabaya gidiyor. Bir isteğin var mı?
3: Müsaade ederseniz ben de gidebilir miyim anne?
1: Yok, bugün olmaz. Güle güle Ferdi.
2: Müsaadenizle efendim.
3: Anne ne oluyor? Benden sakladığınız bir şey mi var? Sende bir tuhaflık, Ferdi de bir karış surat. Ne olur anne, bana da söyleyin.
1: Yusuf iki gün önce kasabaya gelmiş. Hani şu Handan Hanım'ın oğlu?
3: Aa, şu ziraatçı çocuk.
1: Ziraatçı değil, ziraat mühendisi. Babanla anlaşırsa burada kalacak. Baban çiftliği modernleştirecekmiş.
0: Bana bak çoban! O hayvanlar benim tarlama geçerse perişan ederim seni, bilmiş ol! Bütün bu topraklar benim! Ekilmemiş, sürülmemiş tek karış yer kalmayacak!

0: Bir de şu bataklığı kurursam... Bu mühendis işi. Mühendis olacak damadım. Mühendis!
1: Bir şey mi söyledin bey?
0: Kim söylüyor bu türküyü?
1: Ferdi'nin sesi. Yanık söyler böyle hep.
0: Ben onu kasabaya gönderdim diyor. Ne arıyor buralarda?

0: hayallerde, nerede bahçeler, nerede sahiller, hani buluşmalar, nerede yeminler.
1: Ferdi! Ferdi neredesin?
0: Ben şimdi bu yerlerde...
1: Ha, teypmiş. Ben de kasabaya gitmedi sandım. Hayrola Ceylan? Türkü dinliyorsun bakıyorum. Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
2: Onlar vals tango dinlesin baba. Yabancı bunlar bana. Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm. Bu türkülerde en büyük duyguyu buluyorum.
1: Şimdi türküyü izlenmeyi bırak da... Eve erken gel, misafirler gelecek.

0: Efendim, efendim, hoş geldiniz efendim! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum!
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, buyurun! Ferdi! Şu motoru garaja götür bakayım!
2: Başüstü!
0: Yorulmuşsunuzdur, bu gece istirahat edin, sabaha çiftliği gezersiniz!
1: Nasıl isterseniz!
3: Hoş geldiniz!
4: Hoş bulduk efendim!
3: Hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk efendim!
3: Buyurun efendim, buyurun!
0: Kız eve döndü mü?
3: Evet, evde.
0: Ha, iyi, iyi. Orada aptal aptal ne duruyorsun be? Sana traktörü götür dedik!

0: ateşli.
1: Yazık, bizim deli oğlan kötü tutuldu Ceylan'a. Bir şeyler yapsak ne dersin, ha?
2: Ne yapsak yani?
1: Ceylan'ın da onda gönlü var, herkes biliyor bunu.
2: Ne yapalım kadınım? O bir bey kızı. İsteyecek de Eliz ya.
1: Aa, o bey kızı ise bizimki de fidan gibi delikanlı. İsteriz kızını beyden. Bakarsın veri verirler.
2: Şimdi olmaz. Şimdi beyin misafirleri var. O mühendis denilen herife taktı kancıyı.
1: Ben de onun için acele ederim ya.
2: Şimdi böyle şeyler konuşulmaz dedim. Çiftlik hele bir modernleşsin.

0: Şu görünen bataklık kurutulursa bağ yapımı için çok müsait görülüyor.
1: Ha, tamam Yusuf Bey oğlum. Sen nasıl istersen öyle yaparsın. Biz bugüne kadar bu cahil kafamızla işi buraya kadar getirdik. Ama bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin. Her şey senin sayılır.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Çok çalışkan bir delikanlı. Çok da hürmetkar.
1: Ha, o mu? Fena değildir. Bizim kahyanın oğlu Ferdi. Kendi halinde biri. Çalışır durur fukara.
3: Hayrola Ceylan? Nereye götürüyorsun o börekleri?
4: Çeşme başına gidiyorum anne.
3: Ferdi ile buluşmaya mı?
4: Evet anne. Ferdi ile buluşmaya.
3: Yusuf beylerin çiftlikte bulunduğu şu sıralarda kendine biraz dikkat etmen gerekmez mi yavrum?
4: Onlar babamın misafirleri anne. Beni hiç ilgilendirmiyor. O misafirleri çiftliğe neden davet ettiğini tahmin ediyorum. Ama onlar burada oldukça ben daima kaçacağım. Bak anne. Ferdi ve ben çocukluk günlerimizden beri aynı havayı teneffüs ediyoruz.
3: Sen bizim tek evladımızsın Ceylan. Babanla ben isteriz ki...
4: Babam istiyor diye sevmediğim bir insanla bir ömür boyu beraber olamam anne. Eğer tek evladımızsın dediğiniz kızınızı seviyorsanız... ...onun ruhunda kopan bu fırtınaya biraz anlayış gösterin lütfen.
5: Allah bağışlasın kızını. Maşallah gelinlik kız olmuş.
3: Teşekkür ederim.

0: çık, buradasın biliyorum.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
0: Dünyalar kadar.
1: Beğenmedim. Gelmem.
0: Çeşmeden akan su kadar.
1: Bizim çeşmemizden. Bak ne getirdim sana.
0: En sevdiğim börekler.
2: Hanım, yemek hazır mı?
3: Tabii, buyurun.
2: Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Siz de şöyle.
2: Ceylan nerede?
3: Buralarda bir yerdedir. Kahya bakmaya gitti, neredeyse gelir.
2: Allah Allah! Nereye gider bu kız böyle?
3: Sinirlenme bey. Kaçma diye buralarda bir yerdedir.
2: Doğru. Biz yemeğimizi yiyelim, buyurun.
4: Hanımefendi, efendim her tarafa baktım, Ceylan Hanım'ı göremedim.
3: Peki Kahya efendi, gidebilirsin.

0: Dokunma be!
1: Yapma baba, vurma!
0: Bana vur bana!
1: Baba!
0: Öldür istersen!
1: Baba vurma, ne olur!
0: Ama ona dokunma! Ah! Bey!

0: Bu sana bir ders olsun. Babana söyle, bana kız istemek için gelmesin. Yoksa onu da böyle kırbaçlarım.
1: Baba, bırak beni! Verdi! Verdi!
2: Celila!
3: Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
4: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
3: Geçinemiyoruz.
5: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
3: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
6: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
3: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
7: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
3: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
8: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
9: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
7: Nereye gittiğini söyle.
3: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim, ne olur.
7: Seninle işimiz daha bitmedi.
8: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
3: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
8: Olmaz Fatma.
10: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?

0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
14: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: ben.
1: Ne?
0: Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Kanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
14: Kasa.
16: Marul.
14: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: vazgeç bu sevdadan oğul. Koy o tabancayı yere.
1: Bırak beni baba. Sevdiğimin yanında küçük düşürdü, rezil etti beni. Bu muydu göreceğim karşılık? Sen, ben, anam, hepimiz uşaklık ettik ona. Neydi günah? Ceylan'ı sevmek mi?
0: İyi ya oğlum. Ceylan'ın yüzüne nasıl bakarsın? Babasını öldürdükten sonra onu nasıl görürsün? Onun suçu ne? Benim suçum ne? Ananın suçu ne?
1: Ya şerefim ne olacak baba? Ben nasıl bakarım Ceylan'ın yüzüne?
0: Kendini düşünmüyorsan... bizleri düşün evladım. Sen aşık... sen içli... sen duygulu adamsın. Sen katil olamazsın. Senin eline tabanca yakışmaz Ferdi. Hadi yavrum. Baban olarak yalvarıyorum. Ver hadi. Ver o tabancayı bana.

0: Bakamam Ceylan'ın yüzüne şimdi.
1: Neredeyse verdiği öldürecekti. Vurdu, vurdu, vurdu. Hırsını almak istiyorsan bana vur dedi. Babam da insafsızca vurdu. Vurdu, vurdu.
2: Yeter evladım. Ağlama, üzme kendini.
1: Nasıl ağlamam anne? Onu çok seviyorum. Ona vurulan her kırbaç sanki benim yüreğime iniyordu.
0: Bu büyük sevgimi içime atıp gideceğim buralarda. Kimsenin yüzüne bakamam artık.
1: Kadersiz oğlum benim.
3: Her gün Allah'ıma dua ettim. Onu bize, sevdiğine bağışla dedim. Olmadı.
0: Üzülme baba. Tanrım böyle yazmış bir kere. Kaderimde gülmek yok baba. Son bir kere daha göreydim onu. Gideceğim veda etmeye. Ayrıca Ali Bey'e bir çift sözüm olacak.
4: Mühendis bey oğlumuzun çiftlik hakkında iyi projeleri var maşallah. Oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz azdır Handan Hanım.
2: Sağ olun. Yusuf'un bir tanedir. Bir de hayırlısıyla evlendirebilseydik.
4: He ya, iyi olur. Hanım, Ceylan nerede gene?
2: Odasında.
4: Ha iyi. Aslan gibi delikanlı maşallah.
2: Teşekkür ederim. Bizi cesaretlendiriyorsunuz.
4: Sen ne diyorsun hanım bu konuda?
2: Vallahi ne bileyim. Bir de Ceylan'a sormak gerek.
4: Mühendis için surat mı eder yani kızımız?
2: Bilmem. Seninle bu konuda biraz görüşseydik.
4: Sus, konuşma. Ne zamandan beri çoluk çocuklar karar veriyor bu evde? Ben ne dersem o olur.
2: Verdiniz bu kararı, Yusuf'a haber vereyim, olmaz mı? Yanlış yoldasın bey. Bana ateşle oynuyorsun gibi geliyor. Ceylan'a da, Ferdi'ye de yazık olacak. Bırak da...
4: Hadi konuşma! Kerem'le Aslı'nın devri çoktan geçti dedim sana.
2: Aşkın devri geçmez bey. Yüreğine ateş düşmeye görsün.
4: Bana bak kadın, fazla konuşuyorsun. Sana sus dedim, sus! Karar verilmiştir. Bu mühendis damadım olacaktır. Yanaşma misali bir kahyanın oğlu bana damat olamaz. İşte o kadar.
2: Yanaşma misali bir kahyanın oğlu ama... kızımızın kalbinde taht kurmuş.
4: O tahtı da, o tahtı kalbine kuranı da... beni kararımdan vazgeçirmeye çalışanı da mahvederim bilmiş ol. Kararım katidir. Ne var? Niye geldin?
0: Vedaya geldim. Elinizi öpmeye.
4: Demek gidiyorsun. Yanlış yolda olduğunu anladın ha? Aferin. Elimizi öpmene lüzum yok. Hadi çek arabanı.

0: Annem, babam ve ben köle gibi çalıştık bu çiftlikte. Köle gibi kırbaçlandık. Ceylan'la beraber büyüdük. İlkokulu, ortaokulu beraber okuduk. Sen bey, bana söz vermiştin. Liseyi okumak için kölen olmuştum. Okuyabildiğim kadar okuyacaktım. Emelim bir ziraat mühendisi olmaktı. Sınıfta mı kaldım? Çalışmadım mı? Birincilikle bitirmedim mi ortaokulu? Okumak, okumak. Daha fazla okumak için çok çalıştım. Ama ne edeyim ki babam parasızdı, yoksuldu.
1: Ferdi!
2: Yeter artık, hadi!
0: Tahsil hayatımda başarıyla ilerlerken beni çekip aldın. Çiftliğinde uşak ettin. Şimdi de hayatımdan, hatta canımdan çok sevdiğim birini koparıp alıyorsun. Ama Allah o kadar büyük ki bey!
1: Ferdi! Gitsen artık oğlum.
0: Bağışlayın beni efendim. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.
3: Oğlum, elinden bir kaza çıkmasın diye gelmiştim. Ama ağzımdan öyle sözler çıktı ki... Affet beni oğlum. Ben sana babalık yapamadım, okutamadım seni yavrum. Halbuki sırtımda taş taşıyıp okutmalıydım seni. Affet. Affet beni oğlum.
0: Baba, sözlerim sana değildi. Biliyorum, sen de olsa yapardın. Hadi, gurbet beni bekliyor baba. Yol gözüktü gayrı.

0: Yolculuk nereye delikanlı?
1: İstanbul'a.
0: Güzel sesin var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni.
1: Semih Saner, organizatör.

0: Oo, geldiğine sevindim delikanlı. Buyur otur. Yanık bir sesin var. Ama başarmak için çok çalışmak gerek. Bu piyasa gariptir. Sen işi bana bırak, göreceksin neler yapacağız.
1: Sağ olun efendim.
0: Yarın saat 3'te bana gel. Seni plakçılar kralı Atilla Bey'le tanıştıracağım. Sesini bir kere dinlesin yeter. Biraz da reklam gerek. Bir iki resim çekelim, tamamdır bu iş.
2: Gurbetin kahrı.

0: Bu çocuk, şu sizin kahyanın oğlu Ferdi değil mi? Demek şarkıcı oldu. Meşhur olduğuna göre etrafı kızlarla doludur artık. Eh, ne de olsa köy çocuğu. Tanrı onu İstanbul'un korusun.
1: Ve şimdi de sizlere Anadolu yaylalarından kopup gelen yanık sesli genç bir şarkıcıyı takdim ediyorum. Huzurlarınızda Ferdi Tayfur.

0: Bravo, bravo. Çok çok iyiydin. Aslanım benim. Hadi şimdi üstüne değiş, arkadaşlar bekliyor. Açılışı yapılacak, bir gece kulübüne davetliyiz.
1: Çok yorgunum Semih abi, ben gelmesem olmaz.
0: Çok ayıp olur. Özellikle senin gelmeni rica ettiler. Yani bilmiyorum, çok ayıp olur bak.

0: Köy. Köy gözümde tutuyor. Köyüme dönmek istiyor.
1: Yeni bir eser mi besteliyorsunuz Ferdi Bey?
2: Aa, Ferdi bir hazinedir hanımefendi. Bir bakarsınız, bu türkü birden bir bomba gibi patlayıverir.
3: Bir daha tekrarlasana Ferdi, nasıl başlıyor?

İşte Kahya'nın oğlu Ferdi ve İstanbul gecelerinin güzel kadınları. Tabii! Köy yerinden büyük şehre gidince kabak çiçeği gibi açıldı çocuk.

Anne. Babamla konuş anne. Ceylan kararını vermişti. Düğün hazırlıklarına başlasın.

0: Teşekkür ederim. Rica ederim.
1: Hop, hop, hop.

0: Hadi damat, hadi damat, sen
1: ben
0: de gel.
1: Oyna, oyna damat, oyna. Bugün oynamazsan ne zaman oynayacaksın? Hadi bakayım. Hadi, hop, hop.

0: Ceylan nerede acaba?
1: Odasına kadar çıktı, şimdi gelir.
0: Ben alır getiririm.
2: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
0: Ceylan?
2: Bu çeşmeyi yaptığımız zaman küçücüktük. Ama şimdi biz de sevgimiz de daha büyük verdi. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar Ferdi. Kimsenin gücü yetmeyecek buna. Yalnız senin Ceylan'ın olarak kalacağım. Ama sen gittin Ferdi. Veda bile etmeden. Allah'a ısmarladık bile demeden gittin.
3: Senin bunda bir suçun yok evlat. Ceylan'ın babası Ali Bey kopardı onları birbirinden. Sefil oldu yavrucaklar. Gittiği hayırlı oldu yavrumun. Elinden bir kaza çıkacaktı yoksa.
0: Sen üzülme amca. Ferdi'yi ilk gördüğümde mert bir insan olduğunu anlamıştım zaten. Seni üzdümse affet. Hoşça kal.

menfaatin için kızını, beni ve de Ferdi'yi feda etmekten çekinmedin. Siz hanımefendi, siz kızım Ferdi'yi seviyor diyebilirdiniz. Bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Başkasının malı olmuş bir kızı bana yamamaya utanmadınız. Sen Ali Bey, Ceylan'dan önce aklın çiftlikte kalmıştı. Bir çiftlik uğruna sattın beni. Namusu şüpheli kızınıza nasıl karım derim ben. Ama Allah büyük. Yaptığınız bu kötülüklerin hesabını soracaktır size.

Yemin ederim, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, kalbimdeki aşk sönmeyecek ver.

0: Nasıl doktor?
1: Ümitsiz. Sayıkladığı insanı çağırırsanız, son isteğini yerine getirmiş olursunuz.
2: Ferdi, bir telgraf var sana. Memleketinden. Yusuf diye birinden geliyor.
3: Ceylan çok hasta, acele gel Yusuf. Ceylan!
4: Bir rüya gördüm anne. Çeşme kurumuş. Ağaçlar ağlıyordu. Gökyüzü kararmış. Hayat bitmişti sanki. Çiçekler baharda dalından koparılmaz. Değil mi anne? Denizler kadar büyük bir aşkla beslenen çeşme kurumaz, değil mi? Ağlama anne. Bak ben ağlıyor muyum? Biliyorum. Gördüğüm bir rüyaydı. Çeşmemiz kurumayacak. Çiçekler gene rengarenk yapraklarını güneşe çevirecek. Ferdi gene bana en güzel aşk şarkılarını söyleyecek. Ferdi, yanında olsaydın

0: demek bu mudur Tanrım? Bir başkasının elleri değmedi avuçlarıma. Bir başkasının bu sesi dokunmadı saçlarıma. Yaşadığım sürece çektiğim acılardan gam yemiyorum. Ama onu görmeden ölmekten korkuyorum.
1: Hayır, sen ölmeyeceksin.
0: Ferdi.
1: Biliyordum saçlarına hiç kimsenin dokunmayacağını. Biliyordum avuçlarında hiç kimsenin ellerinin olmayacağını. Hayır, sen ölmeyeceksin. Gene mor dağların eteklerinde koşan biz olacağız. Gene çağlayan sular gibi coşan biz olacağız.
0: Su mu dedin Ferdim? İçimde yanan bir volkan var sanki. Kavrulan dudaklarımı ıslat, ne olursun.

0: Hayır. İçimdeki ateşi çeşmemizdeki sular söndürür ancak. Götür beni çeşmemize. İstırabımız son bulsun.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: İyi ama ameliyat hangi para?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
1: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
4: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
6: Cilveli Kız, yarın 18'de TV4'te.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
15: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'sa da %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Obsessor. Yeah. Obsessor. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
15: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
7: Yollara düşelim.
6: Kim tutar seni? Düşelim. Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor?
12: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobik'te. Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Maç keyfine Jeeps Otüp Chips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Haydi gel. Haydi
7: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Sevince. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Hangi kalem yazdı alnımıza kaderi? Hangi el perçinledi kalbimize sevgiyi? Görüyor musun gökyüzünde uçuşan rengarenk kelebekleri? Duyuyor musun çeşmemizden akan suyun sesini?
1: Duyuyorum Ferdi. İçmek istiyorum. Kana kana içmek istiyorum.

yavruma. O pis ellerine dokunmaya hakkın yok ona. Sevmek nedir bilmezsin sen. Onun anasıyım ben. Bir ananın yavrusunu 9 ay karnında taşıması ne demektir bilemezsin. Canımla, kanımla besledim. Bir gün kızım dedin mi ha? Bir defa olsun saçını okşadın mı yavrunun? Ağladığında yüreğin dağlandı mı? Güldüğünde bir kez olsun içinde sevgi çiçekleri açtı mı? Paradan başka bir şey düşünmedin. Çiftlik senin anan, baban, karın, kızındı sanki. Bütün sevgini, hırsını, her şeyini ona vermiştin. Bir karış toprak kalmayacak ekilmemiş diyordun. Allah sana asla ekemeyeceğini öyle bir toprak verdi ki bey. Al işte! Filiz gibi yavrunu çiftliğinin toprakları aldı. Bugüne kadar kocamsın dedim, saygı gösterdim. Büyüksün dedim, tek laf etmedin. Evimizin direğisin dedim, karşına çıkmadın. Ne istedin yavrumdan, ne istedin benden? Bir kez olsun gülemez miydin bizi? Sevemez miydin bizi? Kızım, yavrum diyemez miydin sanki? Senden bulamadığı sevgiyi, şefkati... ...belki sevdiğinde bulur yavrum diyordum. Ona da mani oldun. Ayırdın iki seveni birbirinden. O kadar kötüsün, o kadar iğrençsin ki bey. Sana beyim dediğim için kendimden nefret ediyorum. Git buradan! Git buradan! Hayatın boyunca yaklaşmadığın kızından uzak dur. Çekil git! Git!

0: Ali'nin Mustafa'yı, amanın önleyin kızım.
1: Mustafa mı yoksa?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa.
2: Dur Ali, dur bir şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar?
2: Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri. Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi.
4: Adam öldü.
3: Kazadır, piriyi deve yapmanın hali yok.
5: Ha pire dedin, koskoca delikanlıdır da.
3: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerle oluyor.
5: Kazaymış, maçına değil mezba.
3: Yediğin ekmek onun sayesinde.
5: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne halt eder ki? Senin maçına dedin kim oluyor ki?
3: Salim bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
4: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
5: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
3: Şimdi bu telaş arasında mı?
4: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün.
6: Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
4: Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine...
6: Ne olmuş makineye?
5: Makine değil o bey, katil.
6: Bak Muhsin Usta... Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makinayı icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
4: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
5: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
6: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
5: Ha bu makine diyorum de.
6: Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
5: Ha bir insan kaç makine eder de?
6: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
4: Öyle olsun Salim Bey.
6: Hadi. Nasıl?
3: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Onlar homurdanıyor.
6: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
3: Şimdi boş.
6: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
3: Baş üstüne.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: Yiyesim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?
2: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
2: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öyleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmay.
4: Ali'ye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Kılımız yemiştir. Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer de iş var, göreyim seni.
6: Selam sizden mi gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
0: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
7: Çavuşum! Nereye değiştireceğim?
0: Çavuş.

0: Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı, bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtıma alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım, aslan gibi oğlum ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Akılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey. Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetin insansın der.

0: Ne bu ulan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
2: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana deyiver.
1: Deyiverim Bilal Usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?
1: He, bir kolay ki.
0: Pis saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
3: Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası.
0: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu içiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına kötü yemeye paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne?
4: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır de?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: Ulan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra Ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasıl söz? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra Ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş.
1: O nasıl söz, tövbe de baba.
0: İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne?
1: Sen de bir şeyler tatlan.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah böyle oturacağına.
1: He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk börek yap. Fabrikaya git gel çocuklara bak. Akşama yemek kotar.
2: Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Ey şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
1: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ne derseniz...
0: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
4: Aranız az mı gelin? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikali olursanız... ...yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
1: Seninki ağzını açtı gene. Gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
5: Ne zaman evleneceksin kız?
1: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
5: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
4: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
6: Hadırı muaciyesince iş kazalarını önlemek... ...kötü yemeklere faydos demek... ...yevmiyelerinizi artırmak... ...elinizde olmak lazım gelmekte dur.
7: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
6: Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin

0: maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
1: Çavuşum. Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
2: Neymiş?
1: Haftada 200 dedeydi.
2: Burada
1: var 166 lira 83 kuruş.
2: Tamamdır abi. Ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
1: $200 dedi.
0: Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım be.
2: Hey.

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildirme bir zahmet.
3: Yunus, bırak kasaveti oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.
4: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
3: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
4: Hacer'le iki Safi'yi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.
1: Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen elini esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir deyiz, ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu getirdi.

Diş dırnağa dırnağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedi. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedi. Böyle diyiverdim.

0: Buyur, buyur ağam.
1: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
0: Yok ağam, gelebilemez.
1: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
0: Ben vardırmam çavuşum.
1: Usta diyecektin ona.
0: Tövbe usta.
1: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek lazım.
0: Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
1: Öz, öyle şey yok.
0: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
1: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
0: Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara.
1: Lan ev vak sahibi mi oldun kaşla göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
0: Yok ağam. Bildiğin gibi değil. Gurbette bekarlık ölüm.
1: Lan Hasan, madem öyle, sen aç gözünü çalış, ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana.
0: Sen emret ağam, iste.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeşim.
1: Kusura bakma. Çam sakızı çoban armağan.
0: Hastaneden test sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze. Allahu Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş çocuğun göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi. İnat etmeyeydik. Hep birlik olaydık. Diyeydik ki. Ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesinde grev derler.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbette.

0: Anlaşarak, hep birlik olsak.
1: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
2: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz iyi kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Hasan'ın görgün eskimiştir. Veda köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura...

0: Hoşça kalın.
1: Güle güle. Gene gelin. Bizi bırakmayın.
0: Kalın sağlıcakla.
2: Geliriz. Güle güle.
3: Geçmiş olsun. Güle
0: güle. Selametle.
4: Merhaba.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Niye gelmişler bunlar?
1: Geçmiş olsun demeye. Buyur.
5: Çocukları aldıydım.
1: Ne zahmet. Geç şöyle.
5: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
1: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar. Gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim. Daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
2: Hadis-i şerif vardır.
7: Peygamber Efendimiz... İki birden ve üç ikiden ve dört üçten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Salim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

Thank you.

0: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
1: İyi ama ameliyat hangi parayı?
2: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
3: Hani nerede o günler?
0: Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
2: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
0: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
3: Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
4: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
1: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
5: Cilveli Kız yarın 18'de TV4'te.

0: Köyün konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle...

0: Ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
1: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
0: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ararı bulur.

0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yaz fırsatları Carrefour'da. Tablet çikolatalarda bir alana bir bedava fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'saya.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
4: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
3: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
4: Lezzetli kahve içiyor.
3: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
4: Alışveriş önerileri sunuyor.
3: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
4: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
3: Dimple Moon, Dimple Moon.
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Obsesso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Hazır değiliz biz.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Ara ara bul.

0: trend yol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı.

0: 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
6: Kasa.
10: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa Ruffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Sadece durulan.
8: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durulan.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ömür tam yağlı klasik inek peyniri 225 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobik'te.
4: Hazır değiliz biz.
5: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Ara bulun.

0: Deniz Orrun geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 12-15 Haziran tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
5: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz abi bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elin alışsın, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin aç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey'e?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferah tut.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkım lan içkini.
3: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
4: Haşim mi dedi?
3: Hı-hı.
4: Kimler?
3: Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış.
5: Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al. Değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim.
6: Kaça satacağım bunları?
7: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
6: Ey para Mustafa.
1: Ne kadar sürer?
7: Kış geldi mi Paydos abi? Teyze o balonlar ne?
6: Babam satacağı da sözde. Ama nafile.
7: Balon satmak kolay. Benle gelse.
6: Baba.
7: Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz.

0: Araya gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadık da. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Maaşlah bilemedim.
1: Adam bir şeker verecekti.
2: Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur lakin yüreği temizdir.
3: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.
4: Susun be!
5: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
6: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
5: Her zamanki gibi elbet.
6: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
7: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
6: Sonra o makine beyim.
5: Ne olmuş gene?
6: O makine de yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
5: Buysa kolay.
8: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
5: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.
9: Aleykümselam.
10: Yasak, toplantı var.
11: Ne toplantısı?
10: Orasını bilmem.
11: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
10: Bildiri neymiş?
11: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
10: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak ettim.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

Take it back.

0: Selamun aleyküm. Selam usta.
1: Geç karşıya.
0: Dur ulan! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu?
1: Bugün öyle iktiza
0: etti. Hangi kanunla?
1: Kanun değil, kemençe.
0: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
1: Aramadan mı korkuyorsun?
0: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
1: Bir şey çıkmadı kimseden.
2: Haber almış olacaklar.
1: Gözünüzü açın.
2: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
1: Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız?
2: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
1: Demek kararlısınız.
2: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
1: Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi.
3: Bilal usta.
1: İyisin ya Mustafa.
3: Nasıl olayım Bilal usta? Gördüğün gibi.
1: Ağrınsızın?
3: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada.
1: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
3: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
0: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
3: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Diyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
0: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
0: Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
4: Ha bu işte gayde. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

Yeter! Yeter! Ulan Haşim! Yetti değil mi? Hadi!

0: bir güreş tutsunlar ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet! Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize! Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey! Arkadaşlar el ele verecek! Evin damını çekiveririz!

0: Ocağını yakarsın, tütüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.
0: Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Orası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne basmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
2: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
1: Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk yediyor şimdi.
3: Usta, iki börek verir misin?
0: Harcısın.

Daddy, can we

0: Koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

0: Ne var, bir şey mi oldu? Gel kız, gel şöyle. Ne oldu Zehra teyze?
1: Sen sağ ol kızım, babam.
0: Babam!

Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihrimi accel, bin bir kuruş mihrimi eccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafeyine şehadet eder misiniz?
1: Ederiz hocamız.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafeyin hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.
0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun be.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara.

0: Ne sustun? Bir hal var sende.
1: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
1: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
1: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
1: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değer.
1: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.

0: Hacan yürü torunu da elini alıştır da.
1: Hadi.
0: Ha? Hadi. Abo. Abule, abule, abule, abule, hadi.
2: Aa, Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? Aa, iyi, iyi.
3: Hayırlı olsun Mustafa. Sağ ol.

0: Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz.
1: Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi.
0: Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız.
2: En fazla Habu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kuturun içine. Oy koca Hasan, on gönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmeyin. Gel katıl bize de.

0: Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neresin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Fırgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.
3: Hacer bacı.
4: Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük.
3: Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza?
5: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim.
4: Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
3: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. Ha işte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman ha uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyecektim. Bildiğin pazarlıkta.
5: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
4: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
5: Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz.
6: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
1: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
6: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
1: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitmiş.
6: Kim ağam, kim? Söyledin mi dedem?
1: Erkek dediğin ailesinin ne işlediğini bilmez mi?
6: Hacer!
5: Hasan'ı gördün mü?
7: Az önce çıktı.

0: Ha bu da Hasan'dır. Başladılar gelmeye. Hamşi akını da boyladır. Başladı mı akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak çalışacağız.
0: Ha sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır,
3: he? Kalkın bayrım diye. Bırak beni, Allah'ını seversen bırak. Dur be, bırak, dur. Bırak beni, dur. Gel şuna.

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktuğum. Bak da gör, gör.

0: Hayrola Muhsin Usta?
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Vakittir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap.
1: Yani bize yol mu veriyorsun?
0: Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
2: Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
3: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
2: Geçinemiyoruz.
4: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
2: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
5: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
2: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
5: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
2: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
6: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
7: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
5: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum, bırakın beni gideyim ne olur.
5: Seninle işimiz daha bitmedi.
6: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
2: O zaman teslim ol, yoksa öldürecekler seni.
6: Olmaz Fatih.
8: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
2: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
9: Elektrikli araba?
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
13: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi.

0: soru.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ara bulur.

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing.
4: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
14: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
1: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş, ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abaküs.
18: Kasa.
19: Marul.
18: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 689 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.

Erkeği erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yazdır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giydi, öyle dolaş gayrı. Yuh olsun sana be!

0: yapışmak inene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
1: Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu?

bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: bir çeşme yaptık.
1: Güzel olmuş, çok güzel. Elinize sağlık yavrum.
0: Üstüne de ismimizi yazdık. Bizim çeşmemiz olduğu anlaşılsın diye.

0: Kahya, oğluna söyle bir daha ağaçları kazmasın.
1: Peki bey. Söylerim.
2: Ama biz ağacı kazmadık ki. Sadece isimlerimizi yazdık.
1: Ali bey öyle istedi, öyle yapalım. Hem sen Ceylan'la oynamasan iyi olur.

0: bizim eserimiz.
1: Çeşmemiz.
0: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
1: Şimdi biz ondan daha büyüğüz.
0: Sevgimiz daha da büyük verdi. Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız.
1: Bu aşk korkutmuyor mu seni Ceylan? Ben bir kahya çocuğuyum. Bir gün davullar dengi dengine vuracak, göreceksin. Koparacaklar seni benden.
0: Koparamayacaklar Ferdim. Kimsenin gücü yetmeyecek buna.
1: Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin?
0: Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek.

0: Kahya, daldın gene. Son zamanlarda hep böyle dalıp gidiyorsun. Hani genç olsan diyecektim ki...
1: Ne diyeceksin Mehmet? Birine sevdalandığımı mı söyleyeceksin? Ferdi'ye dal. Çok güzel söylüyor. Türkü de yanık mı yanık. Sözlerinde yangın var sanki. Ateş bacıyı sarmışa benzer.
2: Tahminimde aldanmamışım.
3: Ne tahmini anne?
2: Ferdi son zamanlarda Türkiye fazla düştü. Böyle vakitli vakitsiz. Sen de pek zevkle dinliyorsun onu.
3: Ama ben...
2: Ama sen ne?
3: Anne, nedir bu manalı konuşmalar? Açıklar mısın?
2: Bana öyle geliyor ki... Ferdi sana aşık.
3: Olabilir.
2: Sakın sen de ona aşık olmayasın.
3: O da olabilir. Beni anlıyorsun değil mi anneciğim?
2: Anlıyorum kızım. Sadece baban düşündürüyor beni o kadar.
4: Sen de vaktiyle bir bey kızı sevmiştin, vermemişlerdi. Yana yakıla... yıllarca dolaştın gurbet ellerde. Sonra beni aldığında küllenmiş köz gibiydin.
1: Gene başlama. Bizde kül köz mü kalmış? Sırası mı şimdi bu lafların? Ferdi düşündürüyor beni. O da benim gibi olacak diye korkuyor. Yanmış bir kere. Beyse anlamaz.
5: Tam istediğim gibi hanım. Geçenlerde kasabaya inmiştim ya. Birden aklıma geldi. Bizim Reşebin oğlu Yusuf ziraat mühendisi çıkacak. Annesine uğradım. Çocuk fakülteyi birincilikle bitirmiş. Bizim çiftlikte çalışır mı dedim. Annesi tabii çalışır dedi. Ben biliyor musun yakışıklı bir genç. Bizim kızın da zamanı geldi artık. Ha? Ne dersin?
2: Bilmem ki. Şimdi zaman değişti. Kız kendi istediği biriyle evlenirse...
5: Tabii istediği biriyle evlenecek. Ama önce ben seçeceğim, sonra o beğenecek. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını ne kadar isterdim. Bunları sonra konuşuruz. Bugün onları çiftliğe aldırtacağımı söylemiştim. Ferdi'yi göndereyim de Yusuf Bey'i alsın gelsin. Ferdi!
6: Buyurun efendim.
5: Dün seninle kasabada bir eve uğramıştık hani.
6: Evet.
5: Ha işte oraya gidecek. Yusuf Bey'i alıp buraya getireceksin.
6: Baş üstüne.
5: Dur bakalım. Ona karşı gayet hürmetkar olmanı isterim. Yusuf Bey yakınımız. Yani ziraat mühendisimiz olacak, anlıyor musun?
6: Baş üstüne efendim.
5: Onunla değil, ciple! Hanıma da uğra. Belki kasabadan bir istediği vardır. Her şeyi biz söyleyeceğiz! Bir şeyi de kendiniz halledin ya!
6: Peki efendim.
2: Gel.
6: İyi günler hanımefendi. Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
3: Merhaba Ferdi.
6: Merhaba.
2: Ferdi kasabaya gidiyor. Bir isteğin var mı?
3: Müsaade ederseniz ben de gidebilir miyim anne?
2: Yok, bugün olmaz. Güle güle Ferdi.
6: Müsaadenizle efendim.

0: Anne, ne oluyor? Benden sakladığınız bir şey mi var? Sende bir tuhaflık, Ferdi'de bir karış surat. Ne olur anne, bana da söyleyin.
1: Yusuf 2 gün önce kasabaya gelmiş. Hani şu Handan Hanım'ın oğlu?
0: Aa, şu ziraatçı çocuk.
1: Ziraatçı değil, ziraat mühendisi. Babanla anlaşırsa burada kalacak. Baban çiftliği modernleştirecekmiş.
2: Bana bak çoban! O hayvanlar benim tarlama geçerse perişan ederim seni, bilmiş ol! Bütün bu topraklar benim! Ekilmemiş, sürülmemiş tek karış yer kalmayacak!

0: Bir de şu bataklığı kurursam. Bu mühendis işi. Mühendis olacak damadım. Mühendis!
1: Bir şey mi söyledin bey?
0: Kim söylüyor bu türküyü?
1: Ferdi'nin sesi. Yanık söyler böyle hep.
0: Ben onu kasabaya gönderdim diyor. Ne arıyor buralarda?

0: yaşmalar. Nereden zeminler?
1: Nerede? Nerede, neredesin?
0: Ben şimdi bu yerlerde...
1: Teyfmiş. Ben de kasabaya gitmedi sandım. Hayrola Ceylan? Türkü dinliyorsun bakıyorum. Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
2: Onlar vals tango dinlesin baba. Yabancı bunlar bana. Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm. Bu türkülerde en büyük duyguyu buluyorum.
1: Şimdi türküyü izlenmeyi bırak da... Eve erken gel, misafirler gelecek.

0: Efendim, efendim, hoş geldiniz efendim! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum!
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, buyurun! Ferdi! Şu motoru garaja götür bakayım!
2: Başüstü!
0: Yorulmuşsunuzdur, bu gece istirahat edin, sabah çiftliği gezersiniz!
3: Hoş geldiniz!
4: Hoş bulduk efendim!
3: Hoş geldiniz!
2: Hoş bulduk efendim!
3: Buyurun efendim, buyurun!
0: Kız eve döndü mü?
3: Evet, evde.
0: Ha, iyi, iyi. Orada aptal aptal ne duruyorsun be? Sana traktörü götür dedik!

0: ateşli.
1: Yazık, bizim deli oğlan kötü tutuldu Ceylan'a. Bir şeyler yapsak, ne dersin, ha?
2: Ne yapsak yani?
1: Ceylan'ın da onda gönlü var, herkes biliyor bunu.
2: Ne yapalım kadınım? O bir bey kızı. İsteyecek de Elizya.
1: Aa, o bey kızı ise bizimki de fidan gibi delikanlı. İsteriz kızını beyden. Bakarsın veri verirler.
2: Şimdi olmaz. Şimdi beyin misafirleri var. O mühendis denilen herife taktı kancıyı.
1: Ben de onun için acele ederim ya.
2: Şimdi böyle şeyler konuşulmaz dedim. Çiftlik hele bir modernleşsin.

0: Şu görünen bataklık kurutulursa bağ yapımı için çok müsait görülüyor.
1: Ha, tamam Yusuf Bey oğlum. Sen nasıl istersen öyle yaparsın. Biz bugüne kadar bu cahil kafamızla işi buraya kadar getirdik. Ama bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin. Her şey senin sayılır.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Çok çalışkan bir delikanlı. Çok da hürmetkar.
1: Ha, o mu? Fena değildir. Bizim kahyanın oğlu Ferdi. Kendi halinde biri. Çalışır durur fukara.
3: Hayrola Ceylan? Nereye götürüyorsun o börekleri?
4: Çeşme başına gidiyorum anne.
3: Ferdi ile buluşmaya mı?
4: Evet anne. Ferdi ile buluşmaya.
3: Yusuf beylerin çiftlikte bulunduğu şu sıralarda kendine biraz dikkat etmen gerekmez mi yavrum?
4: Onlar babamın misafirleri anne. Beni hiç ilgilendirmiyor. O misafirleri çiftliğe neden davet ettiğini tahmin ediyorum. Ama onlar burada oldukça ben daima kaçacağım. Bak anne. Ferdi ve ben çocukluk günlerimizden beri aynı havayı teneffüs ediyoruz.
3: Sen bizim tek evladımızsın Ceylan. Babamla ben isteriz ki...
4: Babam istiyor diye sevmediğim bir insanla bir ömür boyu beraber olamam anne. Eğer tek evladımızsın dediğiniz kızınızı seviyorsanız... ...onun ruhunda kopan bu fırtınaya biraz anlayış gösterin lütfen.
5: Allah bağışlasın kızını. Maşallah gelinlik kız olmuş.
3: Teşekkür ederim.

0: sen çık, buradasın biliyorum.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
0: Dünyalar kadar.
1: Beğenmedim. Gelmem.
0: Çeşmeden akan su kadar.
1: Bizim çeşmemizden. Bak ne getirdim sana.
0: En sevdiğim börekler.
2: Hanım, yemek hazır mı?
3: Tabii, buyurun.
2: Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Siz de şöyle.
2: Ceylan nerede?
3: Buralarda bir yerdedir. Kahya bakmaya gitti, neredeyse gelir.
2: Allah Allah! Nereye gider bu kız böyle?
3: Sinirlenme bey. Kaçmadı ya, buralarda bir yerdedir.
2: Doğru. Biz yemeğimizi yiyelim, buyurun.
0: Hanımefendi, efendim her tarafa baktım, Ceylan Hanım'ı göremedim.
3: Peki Kahya efendi, gidebilirsin.

0: Bana dokunma be!
1: Baba, baba vurma!
0: Bana vurma ne?
1: Baba!
0: Öldür istersen!
1: Baba vurma ne olur!
0: Ama ona dokunma!
1: Bey! Baba öldüreceksin adamı!
0: Baba al! Defol çok konuşma!

0: sana bir ders olsun. Babana söyle, bana kız istemek için gelmesin. Yoksa onu da böyle kırbaçlarım.
1: Baba, bırak beni! Verdi! Verdi!
2: Ceyla! Ceyla!

0: Vazgeç bu sevdadan oğul. Koy o tabancayı yere.
1: Bırak beni baba. Sevdiğimin yanında küçük düşürdü, rezil etti beni. Bu muydu göreceğim karşılık? Sen, ben, anam, hepimiz uşaklık ettik ona. Neydi günah? Ceylan'ı sevmek mi?
0: İyi ya oğlum. Ceylan'ın yüzüne nasıl bakarsın? Babasını öldürdükten sonra onu nasıl görürsün? Onun suçu ne? Benim suçum ne? Ananın suçu ne?
1: Ya şerefim ne olacak baba? Ben nasıl bakarım Ceylan'ın yüzüne?
0: Kendini düşünmüyorsan... bizleri düşün evladım. Sen aşık... sen içli... sen duygulu adamsın. Sen katil olamazsın. Senin eline tabanca yakışmaz Ferdi. Hadi yavrum. Baban olarak yalvarıyorum. Ver hadi. Ver o tabancayı bana.

0: bakamam Ceylan'ın yüzüne şimdi.
1: Neredeyse Ferdi'yi öldürecekti. Vurdu, vurdu, vurdu! Hırsını almak istiyorsan bana vur dedi. Babam da insafsızca vurdu, vurdu, vurdu!
2: Yeter evladım, ağlama, üzme kendini.
1: Nasıl ağlamam anne? Onu çok seviyorum. Ona vurulan her kırbaç sanki benim yüreğime iniyordu.
0: Bu büyük sevgimi içime atıp gideceğim buralarda. Kimsenin yüzüne bakamam artık.
1: Kadersiz oğlum benim.
0: Her gün al.

0: Allah'ıma dua ettim. Onu bize, sevdiğine bağışla dedim. Olmadı.
1: Üzülme baba. Tanrım böyle yazmış bir kere. Kaderimde gülmek yok baba. Son bir kere daha göreydim onu. Gideceğim veda etmeye. Ayrıca Ali Bey'e bir çift sözüm olacak.
2: Mühendis bey oğlumuzun çiftlik hakkında iyi projeleri var maşallah. Oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz azdır Handan Hanım.
3: Sağ olun. Yusuf'un bir tanedir. Bir de hayırlısıyla evlendirebilseydik.
2: He ya, iyi olur. Hanım, Ceylan nerede gene?
4: Odasında.
2: Ha, iyi. Aslan gibi delikanlı maşallah.
3: Teşekkür ederim. Bizi cesaretlendiriyorsunuz.
2: Sen ne diyorsun hanım bu konuda?
4: Vallahi ne bileyim. Bir de Ceylan'a sormak gerek.
2: Mühendis için surat mı eder yani kızımız?
4: Bilmem. Seninle bu konuda biraz görüşseydik.
2: Sus, konuşma. Ne zamandan beri çoluk çocuklar karar veriyor bu evde? Ben ne dersem o olur.
3: Verdiniz bu kararı, Yusuf'a haber vereyim, olmaz mı?
4: Yanlış yoldasın bey. Bana ateşle oynuyorsun gibi geliyor. Ceylan'a da, Ferdi'ye de yazık olacak. Bırak da...
2: Hadi konuşma! Kerem'le Aslı'nın devri çoktan geçti dedim sana.
4: Aşkın devri geçmez bey. Yüreğine ateş düşmeye görsün.
2: Bana bak kadın, fazla konuşuyorsun. Sana sus dedim, sus! Karar verilmiştir. Bu mühendis damadım olacaktır. Yanaşma misali bir kahyanın oğlu bana damat olamaz. İşte o kadar.
4: Yanaşma misali bir kahyanın oğlu ama... kızımızın kalbinde taht kurmuş.
2: O tahtı da, o tahtı kalbine kuranı da... beni kararımdan vazgeçirmeye çalışanı da mahvederim bilmiş ol. Kararım katidir. Ne var? Niye geldin?
1: Vedaya geldim. Elinizi öpmeye.
2: Demek gidiyorsun. Yanlış yolda olduğunu anladın ha? Aferin. Elimizi öpmene lüzum yok. Hadi çek arabanı.

0: Annem, babam ve ben köle gibi çalıştık bu çiftlikte. Köle gibi kırbaçlandık. Ceylan'la beraber büyüdük. İlkokulu, ortaokulu beraber okuduk. Sen bey, bana söz vermiştin. Liseyi okumak için kölen olmuştum. Okuyabildiğim kadar okuyacaktım. Emelim bir ziraat mühendisi olmaktı. Sınıfta mı kaldım, çalışmadım mı? Birincilikle bitirmedim mi ortaokulu? Okumak, okumak. Daha fazla okumak için çok çalıştım. Ama ne edeyim ki babam parasızdı, yoksuldu.
1: Ferdi!
2: Yeter artık, hadi!
0: Tahsil hayatımda başarıyla ilerlerken beni çekip aldın. Çiftliğinde uşak ettim. Şimdi de hayatımdan, hatta canımdan çok sevdiğim birini koparıp alıyorsun. Ama Allah o kadar büyük ki bey!
1: Ferdi! Gitsen artık oğlum.
0: Bağışlayın beni efendim. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.

0: Senin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Bunun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok faiz.

0: yıldır hep seninle.
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
5: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
4: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
5: Lezzetli kahve içiyor.
4: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
5: Alışveriş önerileri sunuyor.
4: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
5: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
4: Dimple Moon, Dimple Moon.
5: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel. Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira. Teknolo.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol.

0: da cifre gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
8: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
12: Bakın.
13: Tam da leslik.

0: oğlum. Elinden bir kaza çıkmasın diye gelmiştim. Ama ağzımdan öyle sözler çıktı ki... Affet beni oğlum. Ben sana babalık yapamadım, okutamadım seni yavrum. Halbuki sırtımda taş taşıyıp okutmalıydım seni. Affet. Affet beni oğlum.
1: Baba, sözlerim sana değildi. Biliyorum, sen de olsa yapardın. Hadi, gurbet beni bekliyor.

0: Yolculuk nereye delikanlı?
1: İstanbul'a.
0: Güzel sesin var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni.
1: Semih Saner, organizatör.

0: Oo, geldiğine sevindim delikanlı. Buyur otur. Yanık bir sesim var. Ama başarmak için çok çalışmak gerek. Bu piyasa gariptir. Sen işi bana bırak, göreceksin neler yapacağız.
1: Sağ olun efendim.
0: Yarın saat 3'te bana gel. Seni plakçılar kralı Atilla Bey'le tanıştıracağım. Sesini bir kere dinlesin yeter. Biraz da reklam gerek. Bir iki resim çekelim, tamamdır bu iş.
2: Gurbetin kahrını

0: Bu çocuk, şu sizin kahyanın oğlu Ferdi değil mi? Demek şarkıcı oldu. Meşhur olduğuna göre etrafı kızlarla doludur artık. Eh, ne de olsa köy çocuğu. Tanrı onu İstanbul'un korusun.
1: Ve şimdi de sizlere Anadolu yaylalarından kopup gelen yanık sesli genç bir şarkıcıyı takdim ediyorum. Huzurlarınızda Ferdi Tayfur.

0: Bravo, bravo. Çok çok iyiydin. Aslanım benim. Hadi şimdi üstüne değiş, arkadaşlar bekliyor. Açılışı yapılacak, bir gece kulübüne davetliyiz.
1: Çok yorgunum Semih abi, ben gelmesem olmaz.
0: Çok ayıp olur. Özellikle senin gelmeni rica ettiler. Yani bilmiyorum, çok ayıp olur bak.

0: Köy. Köy gözümde tutuyor. Köyüme dönmek istiyor.
1: Yeni bir eser mi besteliyorsunuz Ferdi Bey?
2: Aa, Ferdi bir hazinedir hanımefendi. Bir bakarsınız, bu türkü birden bir bomba gibi patlayıverir.
3: Bir daha tekrarlasana Ferdi, nasıl başlıyor?

İşte Kahya'nın oğlu Ferdi ve İstanbul gecelerinin güzel kadınları. Tabii! Köy yerinden büyük şehre gidince kabak çiçeği gibi açıldı çocuk.

Anne. Babamla konuş anne. Ceylan kararını vermişti. Düğün hazırlıklarına başlasın.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Hop,

0: Hadi damat, hadi damat, sen de gel.
1: Oyna, oyna damat, oyna. Bugün oynamazsan ne zaman oynayacaksın? Hadi bakayım. Hadi.

0: Ceylan nerede acaba?
1: Odasına kadar çıktı, şimdi gelir.
0: Ben alır getiririm.
2: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
0: Ceylan?
2: Bu çeşmeyi yaptığımız zaman küçücüktük. Ama şimdi biz de sevgimiz de daha büyük verdi. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar Ferdi. Kimsenin gücü yetmeyecek buna. Yalnız senin Ceylan'ın olarak kalacağım. Ama sen gittin Ferdi. Veda bile etmeden. Allah ısmarladık bile demeden gittin.
3: Senin bunda bir suçun yok evlat. Ceylan'ın babası...

0: Ali Bey kopardı onları birbirinden. Sefil oldu yavrucaklar. Gittiği hayırlı oldu yavrumun. Elinden bir kaza çıkacaktı yoksa.
1: Sen üzülme amca. Ferdi'yi ilk gördüğümde mert bir insan olduğunu anlamıştım zaten. Seni üzdümse affet. Hoşça kal.

menfaatin için kızını, beni ve de Ferdi'yi feda etmekten çekinmedin. Siz hanımefendi, siz kızım Ferdi'yi seviyor diyebilirdiniz. Bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Başkasının malı olmuş bir kızı bana yamamaya utanmadınız. Sen Ali Bey, Ceylan'dan önce aklın çiftlikte kalmıştı. Bir çiftlik uğruna sattın beni. Namusu şüpheli kızınıza nasıl karım derim ben. Ama Allah büyük. Yaptığınız bu kötülüklerin hesabını soracaktır size.

Yemin ederim, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, kalbimdeki aşk sönmeyecek Ferhat.

0: Nasıl doktor?
1: Ümitsiz. Sayıkladığı insanı çağırırsanız, son isteğini yerine getirmiş olursunuz.
2: Ferdi, bir telgraf var sana. Memleketinden. Yusuf diye birinden geliyor.
3: Ceylan çok hasta, acele gel Yusuf. Ceylan!
4: Bir rüya gördüm anne. Çeşme kurumuş. Ağaçlar ağlıyordu. Gökyüzü kararmış. Hayat bitmişti sanki. Çiçekler baharda dalından koparılmaz. Değil mi anne? Denizler kadar büyük bir aşkla beslenen çeşme kurumaz değil mi? Ağlama anne. Bak ben ağlıyor muyum? Biliyorum. Gördüğüm bir rüyaydı. Çeşmemiz kurumayacak. Çiçekler gene rengarenk yapraklarını güneşe çevirecek. Ferdi gene bana en güzel aşk şarkılarını söyleyecek. Ferdi! Yanında olsaydın şimdi!

0: Ceylan.
1: Ferdi.
0: Ceylan nerede?
1: Ceylan yukarıda. Sizi sayıklıyor. Doktor ümitsiz dedi. Metin olun. Ona hiçbir şey hissettirmeyin.
2: Sevmek bu mudur Tanrım? Bir başkasının elleri değmedi avuçlarıma. Bir başkasının bu sesi dokunmadı saçlarıma. Yaşadığım sürece çektiğim acılardan gam yemiyorum. Ama onu görmeden ölmekten korkuyorum.
0: Hayır, sen ölmeyeceksin.
2: Ferdi!
0: Biliyordum saçlarına hiç kimsenin dokunmayacağını. Biliyordum avuçlarında hiç kimsenin ellerinin olmayacağını. Hayır, sen ölmeyeceksin. Gene mor dağların eteklerinde koşan biz olacağız. Gene çağlayan sular gibi coşan biz olacağız.
2: Su mu dedin Ferdim? İçimde yanan bir volkan var sanki. Kavrulan dudaklarımı ıslat, ne olursun.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
5: Aile gibi olduk artık.
4: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
5: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
4: Bu otel her birimizin sigortası.
6: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Hazır değiliz biz.
9: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
10: Ara bu.

0: Orum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: izleyicinizi dinliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa Raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
6: Hazır değiliz biz.
7: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
8: Ara bu.

0: Hangi kalem yazdı alnımıza kaderi? Hangi el perçinledi kalbimize sevgiyi? Görüyor musun gökyüzünde uçuşan rengarenk kelebekler? Duyuyor musun çeşmemizden akan suyun sesini?
1: Duyuyorum Ferdi. İçmek istiyorum. Kana kana içmek istiyorum. İçmek istiyorum.

ellerini. Sürme yavruma. O pis ellerine dokunmaya hakkın yok ona. Sevmek nedir bilmezsin sen. Onun anasıyım ben. Bir ananın yavrusunu 9 ay karnında taşıması ne demektir bilemezsin. Canımla, kanımla besledim. Bir gün kızım dedin mi ha? Bir defa olsun saçını okşadın mı yavrunun? Ağladığında yüreğin dağlandı mı? Güldüğünde bir kez olsun içinde sevgi çiçekleri açtı mı? Paradan başka bir şey düşünmedin. Çiftlik senin anan, baban, karın, kızındı sanki. Bütün sevgini, hırsını, her şeyini ona vermiştin. Bir karış toprak kalmayacak ekilmemiş diyordun. Allah sana asla ekemeyeceğini öyle bir toprak verdi ki bey. Al işte! Filiz gibi yavrunu çiftliğinin toprakları aldı. Bugüne kadar kocamsın dedim, saygı gösterdim. Büyüksün dedim, tek laf etmedin. Evimizin direğisin dedim, karşına çıkmadın. Ne istedin yavrum,

yüzümüz olsun gülemez miydin bize? Sevemez miydin bizi? Kızım, yavrum diyemez miydin sanki? Senden bulamadığı sevgiyi, şefkati belki sevdiğinde bulur yavrum diyordum. Ona da mani oldun. Ayırdın iki seveni birbirinden. O kadar kötüsün, o kadar iğrençsin ki bey! Sana beyim dediğim için kendimden nefret ediyorum! Git buradan! Git buradan! Hayatın boyunca yaklaşmadığın kızından uzak dur! Çekil git! Git, git, git!

La Isla Mujeres, Kadınlar Adası'nda konaklama imkanları da mevcut. Oteller, pansiyonlar söz konusu. Daha ziyade kafa dinleme ortamı La Isla Mujeres. Eğlence ise Cancun'da.

0: Bu adada Kuzey Plajı çok önemli. Adanın en güzel plajı olduğunu söylüyorlar Kuzey Plajı'nın.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de sabor.
0: Ve adaya 45 dakikalık bir katamaran yolculuğuyla geliyoruz. İşte adadayız.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, yaklaşık olarak 45 dakikalık bir katamaran yolculuğunun ardından La Isla Mujeres Adası'na, yani Kadınlar Adası'na merhaba dedik. Bir kez daha hatırlatalım. İspanyollar bu adayı ilk keşfettiklerinde arkamda görmüş olduğunuz bu bembeyaz sahilde kadın heykelcikleri bulmuşlar. O yüzden de adanın adına La Isla Mujeres demişler. Ve şimdi biz ne yapacağız derseniz, keyifli bir öğlen yemeği alacağız. Sonrasında ise güzel bir plaj bulup denizin tadını çıkartacağız diyoruz. Ve elbette ne yapıyorsak sizler için diye altını çiziyoruz. Bu arada şunu hatırlatalım değerli izleyenler. Buraya gelmek için Cancun'a direkt uçuşlar Mexico City'den, çeşitli yerlerden, çeşitli noktalardan söz konusu. Bunları da ilerleyen dakikalarda hepsini anlatacağım. Bir yol haritası çizeceğiz. Buraya nasıl gelinir? Hepsini tek tek öğreneceksin.

0: Tekneden iniyor, yemeğe geçmeden önce Meksika'daki canlı çeşitliliğini sizlerle buluşturmak istedik. İşte bu bir pelikan. Resmen poz veriyorlar.
1: Cancun'dan geldik La Isla Mujeres'e. Bu arada Meksika'nın tamamıyla ilgili belirteceğimiz önemli bir detay var. Meksika bir doğa cenneti. Birçok bitki türü, birçok hayvan türü. Gerçekten göremeyeceğiniz türdeki kuşlar, sürüngenler, balıklar, bitkiler, çiçekler, ağaçlar. Burada değerli izleyenler. İşte bunun da kanıtı şöyle bir iskeleden yürürken baktık. Ben vallahi bile heykel zannettim. Yani ya da böyle biblo gibi koymuşlar zannettim. Hani olur ya turistik yerlerde böyle yani renk olsun diye. Arkamda görmüş olduğunuz bu pelikanlar gerçekler ve resmen poz veriyorlar. İşte bu ağaçların, bu odunların üzerinde duruyorlar, güneşleniyorlar, tüylerini kurutuyorlar diyoruz. Tabii ki La Isla Mujeres Adası başta olmak üzere Cancun'da ve devamında birçok hayvana rastlanır. Hatta Cancun'da timsah bile varmış. Ayıptır söylemesi lagün kısmında. Hani onları da görüntüleyebilirsek sizlerle buluşturacağız değerli izleyenler. Hadi şimdi karnımız acıktı. Yemek zamanı.

0: Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz bir kez daha mikrofonu. La Isla Mujeres'le ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet, gerçekten çok keyifli bir ortamdı. Yemeğimizi yedik. Deniz molası başlayacak artık ama öncesinde birazcık bu adadan bahsedelim, yemekten bahsedelim, turdan bahsedelim. Harika bir katamaranla, bize özel ayrılmış bir katamaranla grup olarak geldik buraya Murat. Neler söyleyelim adayla ilgili, yemekle ilgili, organizasyonla ilgili?
2: Şimdi tabii çok güzel bir katamaran. Hakikaten bize ait, sadece bize ait. Yabancı kimse yok. Kendi içimizde Türkçe müzikler eşliğinde. Sevgili rehberimiz, buradaki geminin rehberi de 3 gün araştırmış Türkçe müzikler bulmuş sağ olsun. Tarkan, Sıla eşliğinde geldik buralara. Yemek açık büfe. Balık, tavuk, aklınıza gelebilecek her şeyim var. Tatlı, salata, işte meyveler, her şey çok güzel. Denize sıfır zaten, palmiyelerin altında. Çok da güzel bir yer burası. Şimdi artık yemeğimizi yedik. Deniz bizi çağırıyor diyelim.
1: Evet.
2: Yavaş yavaş bu 25-26 derecelik suya yavaş yavaş gidelim bence.
1: Bu adayla ilgili neler söyleyelim? Bu adada konaklama imkanı var mı? Bu adada kalabiliyor mu insanlar?
2: Biz tabii kalamıyoruz burada vakitsel nedenlerden dolayı ama şimdi burada arabalı vapurlar bile buraya gelebiliyor. Burada araba sirkülasyonu da var. Oteller de var. Küçük hosteller var. Küçük pansiyonlar var. Denizde sıfır. Hatta bir iki tane de güzel 5 yıldız otel var ama buranın... Burası biraz sakin, yani kafa dinlemek isteyen insanlar için ideal bir yer. Burada muazzam bir gece hayatı yok. Gece hayatı karşıda Cancun'da. Buraya daha çok böyle bir dönemde orta yaşın üstlerindekiler, hani biraz kafa dinleyelim. Özellikle Amerikalı, Kanadalı turistlerin çok yoğun olduğu bir yer. Ama katamaran ve özellikle feribot ayakları var bunların. Direkt geçiş yapabiliyorlar. Geliyorsunuz burada birkaç euro, dolar karşılığında burada gelip hani otelleri zaten size hemen transfer ediyorlar. Var burada bayağı bir otel.
1: Pahalı mıdır?
2: Yok, çok değil. Yani Cancun kadar değil. Yani Cancun biraz daha pahalıdır. Çünkü oradaki oteller her şey dahil sistem. Burada her şey dahil sistem çok uygulanmıyor. Bu adanın, küçük adanın da konsepti bu. Aslında bozmak da istemiyorlar anladığımız kadarıyla. Gayet de güzel bir ada ama bizim tabii öbür taraf bambaşka bir yer, gece hayatıyla her
1: ona
2: şey.
1: Ona da bakacağız. Evet değerli izleyenler, şimdi önce bir deniz molası vereceğiz. Katamarana bineceğiz, güzel bir koy bulacağız. Ve o koyda, o plajda güzel bir Karayip denizi yaşayacağız diyoruz. O zaman hadi deniz zamanı.
2: Denize diyelim tabii.
1: Hadi denize. Haydi, haydi şöyle gidelim.

0: artık denize girelim istiyoruz. Teknemize bir kez daha geçiyor, özel bir koya gidiyoruz. Denize tekneden atlayacağız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yemeğimizi yedik ve işte iskelenin üstündeyiz. Katamaranımız bizleri bekliyor. Dostlarımız da orada, birlikte yol arkadaşlarımız diyelim onlara. Ve şimdi denize girme zamanı. Karayiplerin eşsiz denizine gireceğiz. Ve yol boyunca yine güzel manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Meksika'nın bu doğasından muhteşem görüntülerle yola devam ediyoruz.

0: İşte denizin tam ortasındayız ve bu sıcak günün sonunda denize giriyor, serinliyoruz. Eşsiz Karayip Denizi'nin tadını çıkartıyoruz. Kışın en soğuk günlerinde sıcacık ortam. Deniz molasının ardından artık Cancun'a doğru yola çıkıyoruz. Ve eşsiz bir gün batımıyla günü tamamlıyoruz.
1: Harika bir yolculuğun ardından artık Cancun'a geri dönme zamanı diyoruz. Ve gün batımını hep beraber bu güzel katamaranda birlikte yaşıyoruz diyoruz.

harika bir gündü. Cancun'a geri döndük. Ama Cancun'un en önemli yanlarından birini sizlerle buluşturmadan olmaz. Cancun'un eşsiz gece yaşamı. Cancun'da dünyanın en önemli şovlarından biri yer alıyor. Daha önce Dominik'te de rastladığımız Coco Bongo Show dünyanın dört bir yanından misafirleri çekiyor.

Let's get it.

Hafta içi, hafta sonu tıklım tıklım Koko Bongo Show. Bilet fiyatları da bir hayli pahalı. $170 başlıyor biletler. Koko Bongo Show'a davetliyiz. Koko Bongo Show'da çok farklı şovlar var. Sahnede sürekli aksiyon, sürekli ambiyans değişikliği söz konusu. Michael Jackson'dan Madonna'ya, Freddie Mercury'den Mask'a, Spider-Man'e kadar birçok farklı şov var Koko Bongo'da. Brezilya şovları bile söz konusu.

Bu şovlar interaktif ve gelen konuklar da şovun bir parçası oluyor. Coco Bongo Show'dan harika manzaralarla 3. günü tamamlıyoruz. Yarın yepyeni bir güne merhaba diyeceğiz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Cihangir'deyiz. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun başlasın.

Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir. Buraya geldiğiniz zaman nerelere gidebilirsiniz? Galata, Taksim İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, buradan yürüyerek Dolmabahçe, Beşiktaş, saçmalama Yıldız demeyin, gidilir. Buradan yine kendinizi böyle yokuş aşağı salarak Karaköy'e gidebilirsiniz. Onun dışında Çukurcuma'ya gidebilirsiniz, Galatasaray Çukurcuma'ya gidebilirsiniz. Yani burada dolu dolu bir günü geçirebilirsiniz. Burası film seti gibi. Yürürken her an bir oyuncuyla ya da sevdiğiniz bir şarkıcıyla karşılaşabilirsiniz. O magazin programlarında görüyoruz ya, flash flash flash, şu mekandan çıktı, böyle oldu, şöyle oldu diye. Oyuncular buralarda. Genellikle özellikle akşam saatlerinde. Cihangir şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hareketli değil mi Mithat? Arkamda görmüş olduğunuz cadde Sıra Selviler Caddesi. Hemen karşımda görmüş olduğunuz cadde, kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterebiliyorsa göstersin. Daha doğrusu sokak. Defterdar Yokuşu Sokağı. İşte o Defterdar Yokuşu Sokağı'ndan aşağı inerek Karaköy'e ve sahile ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi biz Firuza Camii Sokağı'ndan içeriye gireceğiz. Cihangir'i ne dedik en güzel şekilde keşfedeceğiz. Ve sizi Cihangir'de tarihi bir fırına götüreceğiz. Ne duruyoruz? Herkes dediğim gibi biraz önce de koltuklarına rahatça yaslansın. Ve Cihangir'i izlemek için bence sabırsızlansın. Çünkü çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor.

0: yardım edeyim amca, dur.
1: Ha. Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Böyle Cihangir'de yürürken de el arabasıyla gezen böyle yakışıklı amcamı görebilirsiniz. Neler satıyorsun? Mesela bu valizi ne kadara satıyorsun?
0: 100 liraya satıyorsun. Bakın burada eski fotoğraf makinesi ve kamera falan da var. Görüyor musunuz? Aa, eski kamera. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar? 70 lira. Amca adın ne?
2: Ali.
0: Ali amcam benim ya. Kaç yaşındasın?
2: Ben 46 doğumluyum.
0: Efendim?
2: 46 doğumluyum.
0: 46 doğumlusun.
2: Evet.
0: Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Bak eski kamera satıyor. Şöyle eski radyo. Bu ne kadar?
2: Bu 20 lira.
0: Bu 20 lira. Aa, sen yok fiyatına satıyorsun neredeyse. Bu ne kadar?
2: Bu 50 lira.
0: Bu 50 lira. Aa, ben böyle antika ürünleri evime koyuyorum, biriktiriyorum diyorsanız Ali amcaya denk gelebilirsiniz sevgili seyirciler Cihangir sokaklarında. Yardıma ihtiyacın var mı?
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Rica ederim her zaman.
2: Yani ben her zaman bu arada geziyorum ben. Kurzacı Ali dayıdırlar, antikçi Ali dayıdırlar.
0: Antikçi Ali dayı derlermiş.
2: Evet.
0: Ona göre Cihangir'e geldiğinizde karşılaşabilirsiniz.
2: Evet.
0: İyi gezmeler olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Allah kolaylık versin. Burada Cihangir dayı. Vallahi helal olsun. Ve yok fiyatına satıyor. Şimdi Firuza Camii sokağından aşağı indik ve sizi 1920 yılından bu yana hizmet veren, hatta bakın dışarıda turistlerin de oturduğu tarihi bir fırına götüreceğim Cihangir'de. Hadi gelin. Eski adıyla Ağ Hamamı Sokağı, şimdiki adıyla Türk Gücü Caddesi'nde bu tarihi fırın. İçerisi küçük, mis gibi kokular var. Bu kokular dışarıya da gelmiş durumda. Kokuları takip ederek Cihangir'in meydanından Firuza Camii'nin hemen arka sokağında ya da caddesinde bu fırına gelebilirsiniz. İçeriye girmeden önce söyledim. Yabancı turistler bile orada oturmuş, buranın metini duymuş, kahvaltı yapıyorlar. Biz neden buraları boş bırakalım? Burası, bu tarafa mı geldin? Al paket yaptır, evine götür, evde çayla ye. Misafirine ikram et. Yani burası Cihangir'in ilk fırınıymış.
3: Doğrudur.
0: 102 yıllık bir yer. 102 yıldan beri aynı mı burası, hiç değişmedi
3: ya,
0: mi?
3: Ufak tefek değişiklikler oldu.
0: Tamam.
3: Ama fırın aynı fırın, 100 yıllık, 102 yıllık fırın.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçerisi çok güzel, dışarısı çok güzel. Şu baksana Mithat çekmecelere falan. Ne kadar güzel duruyor. Bildiğin tarih kokuyor burası. Cihangir'e gelip de buraya uğramamak kesinlikle olmaz. İlla ben şöyle bir serpme kahvaltı yapacağım, güne öyle başlayacağım diye düşünmeyin. Buraya geldiğiniz zaman sıcak sıcak simitleri alabilirsiniz. Börekleri alabilirsiniz. Acı badem kurabiyelerini alabilirsiniz. Elmalı turtalar olsun. Şöyle bakın, sandviçler olsun. Kuru fasanlar olsun. Simit pizzalar olsun. Dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Haftanın kaç günü açık?
4: Hep açık.
0: Haftanın 7 günü açık.
4: 7-24 açık.
0: 7-24. Ya gece kaçta gelirsek açık mı? Bak izleyicilerim, beni kaçta gelirse, canları bunlardan çekerse açık mı?
3: Açıyız genelde. Çünkü sabaha kadar hazırlık var. Sabaha kadar hazırlık olduğu için kapanmıyor. Fırınların hepsi böyledir.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı çok sevdim. Hiç de gidesim yok. Sizi ayrı bir sevdim. Ben şimdi dışarıya oturuyorum. Siz şöyle bir içeriye göz atın. Buradan böyle birkaç şey sipariş edeceğim. Bir de yanına çayımı söyleyeceğim. Benim turistlerden neyim eksik oturacağım. Birazcık geleni geçeni izleyeceğim. Teşekkür ederim.

Şimdi ben bunları sipariş ettim. Acı badem kurabiyesi, turta. Böyle bir turtayı hiçbir yerde yiyemezsiniz dediler. Şöyle turtayı mutlaka söyledim. Bir de olmazsa olmaz simit. Sırf simit için buraya gelenler var sevgili seyirciler ki biraz önce hanımefendinin biri arabayı durdurdu. Arkadaki arabayı lütfen bekler misiniz dedi. Simidini aldı, arabasına bindi gitti. Turtadan mı başlasam, simitten mi başlasam, acı badem kurabiyesinden? Ben simitten başlayacağım. Çıtır çıtır yeni çıktı fırından. Çıtır çıtır. Çok güzel. Beyaz peynir ya da krem peynir falan da alabilirsiniz. İçeriden ben istemedim. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir yer. Bu kadarını söyleyeyim size. Simitimin yarısını da şöyle çıtır çıtır o kadar böldük. Kameraman arkadaşım Mithat'a ikram edeyim. Afiyet olsun. Böyle oturup geleni geçeni izlemesi de çok zevkli oluyor. En sevdiğim şey.

0: bayılırım.
1: Şimdi turtayla devam ediyorum. Şöyle turtayı böleyim de görsün izleyicim, değil mi Mithat? Vallahi çok güzelmiş. Biz niye daha önce buraya gelmemişiz ya? Büyük kayıp. Bak ben sizden önce geliyorum, benden sonra siz de çıkıp gelin.

0: sırada acı badem kurabiyesi var. Ben hayatımda böyle güzel acı badem kurabiyesi yemedim diyebilirim. Böyle bakıyorsun Mithat, hemen sana da vereyim. Bak tadına. Nasıl?
1: Harbiyem.
0: Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunları yemeye devam ediyorum. Siz son kez fırına, fırının içine şöyle bir göz atın. Cihangir'de A Hamamı Sokağı, Türk Gücü Caddesi diye geçiyor burası. Firuzal Camii'nin hemen arka tarafı. 102 yıllık bir fırın. Yemeye devam ediyorum. Sonrasında tekrar buluşalım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Hakan,

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: be. Hı. Ama bu kasak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

kazanacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Karnıma en güzel şekilde doyurdum gerçekten de. 1000 serpme kahvaltıya bedeldi. Şimdi biz Firuza Camii sokağından yukarıya doğru çıkacağız. Çiyangir'i karıştıracağız biraz. Olmadı Çukurcuma'ya da inebiliriz. Şu anki programımızı bilmiyorum ama bir Sıra Selviler Caddesi'ne gidelim. Orada da bayağı gezilecek yer var. Sıra Selviler Caddesi'ni sizlere gösterelim.

0: Sıra Selviler Caddesi'ne çıktık kahvaltı yaptıktan sonra. Sıra Selviler Caddesi'nde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi var sevgili seyirciler. Onun hemen alt tarafında böyle alışveriş yapabileceğiniz bir butik var. Burası da bu arada Cihangir diye geçiyor. Onu söylemek istiyorum mutlaka sizlere. Çukurcuma'ya gittiğinizde bu arada hani böyle vintage ya da antika ürünler satın alabileceğiniz mağazalar daha çoğunlukta. Arkamda birbirinden güzel kotlar var. Markalarını gösteremiyoruz sizlere. Ah keşke gösterebilsek. Hepsi ihracat fazlası. Şurada bakın basic tişörtler var. Yine şöyle renkli renkli ekose gömlekler var. Hepsi pamuk. Yazın terletmez. Kışın üstüne bir kazak geçir, çizmeyle giy. Ha, kendime bakınca zaten içim açılmıştı bugün pembe pembe. Bunları görünce iyice içim açıldı. Ve hepsi şuna baktım. Biz hanımlar biliyorsunuz sevmeyiz birinin kıyafeti bir başkasının üstünde olsun. Pişti olmak hiç sevmeyiz ama gördüğümüz aa canım sana da çok yakışmış diye sahte bir tebessümle bu kelimeyi, cümleyi mutlaka kurarız. Burada her şey tek görmüş olduğunuz gibi. Bak ikincisi yok. Burası Sıra Selviler Caddesi'nde. Tekrar söyleyeyim, alışveriş yapabileceğiniz tek butik diyebilirim burası için. Onun dışında Sıra Selviler Caddesi üzerinde kahve içebileceğiniz yer fazlasıyla yoğunlukta ve pastaneler fazlasıyla yoğunlukta. Alışveriş olarak bir tek burayı tercih edebilirsiniz. Haftanın kaç günü açık?
1: 6 günü.
0: 6 günü açıkmış haftanın. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 10, akşam 8
0: diyelim ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım. Bir de mağazaya dışarıdan içeriden bir göz atın.

0: İçeri girer girmez bize gofret hazırlandı. Abicim ellerin dert görmesin. Nedir bu gofretin özelliği?
1: Her şey doğal oluşuyor.
0: Her şeyden önce doğal ve katkısız oluşuymuş bu gofretin özelliği. Başka?
1: Ve taze satılmasıymış.
0: Şimdi buranın gofreti çok meşhurmuş. Birazdan ekran karşısında tadına bakacağım. Burası Sıra Selviler Caddesi üzerinde 72 senedir Cihangir'de hizmet veren bir pastane. Başka yerde şubeleri yok. Buraya geldiğinizde tatlınızı, tuzlunuzu en ama en taze, en güzel şekilde satın alabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç da göstersin. Burada bir milföylü tatlı vardı, yok mu?
2: Saat yarımla bir arasında çıkıyormuş
0: milföylü tatlı. Buranın milföylü pastası çok meşhur. Bak gelirseniz mutlaka yiyin. Bu pastane bayağı bilinen bir pastane sevgili seyirciler. Cihangir için ben film stüdyosu gibi sevdiğiniz oyuncuları görebilirsiniz demiştim ya. Dışarıda çok sevdiğimiz bir oyuncu oturuyor. Birazdan göstereceğiz sizlere. Haftanın 7 günü açık burası. Şimdi gofretleri açmışken, buranın da gofretleri meşhurken önce bir gofretlerin tadına bakalım. Bitterli ve sütlü. İlk önce sütlünün tadına bakacağım. Sütlü fındıklı. İlk önce bunun tadına bakacağım. Vay bana bunu yapmayacaktınız. Ben zaten tatlı çok severim. Çok güzel. Esas geliyor dedi gelmekte olan abi. Şimdi bitterlinin tadına bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çıtır çıtır. Yemin ederim yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey. Ben bunları alacağım. Şimdi dışarı oturacağım. Çayla yiyeceğim. Bayıldım. Önce bir pastaneye göz atın. Sonrasında burayla ilgili bilgileri vereceğim. Gofret yıkılıyor. Haftanın 7 günü açık burası. Bütün ürünler taze taze çıkıyor, onu söyleyeyim. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 11'e kadar açık sevgili seyirciler. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka buraya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Paskalya çöreği çok satılıyormuş. Tahinli çörek çok satılıyormuş. Paskalya çöreği 365 gün çıkıyormuş. Bu ne?
1: O marunda gize. Ya içeriğinde
0: ne? Bir daha söyle.
1: Marunda gize.
0: Marunda gize.
1: Evet.
0: Marunda gize bu. Bu da burada çok satılıyormuş. Bak marunda gize.
1: Evet.
0: Ne demek marunda gize?
2: Ezilmiş kestane ve çikolata.
0: Ezilmiş kestane ve çikolatadan yapılan bir rum tatlısıymış. Ve çok satılıyormuş.
2: Evet. Tadına bakarsanız.
0: Tadına bakayım hemen. Ayıp ediyorsun ya. Bana tatlı de zaten. Ay ben Sıra Selviler Caddesi'nde Cihangir'e geldiğimde marunda gize yemeden gitti mi dedirteyim kendime? Hayatta dedirtmem. Vallahi kekler her şey taze taze. Burayı da size göstermek istedim. Burada yemeğe üşeniyorsanız alın evinize götürün. Alın misafirinize ikram edin. Ben şimdi dışarıya gidiyorum. Marunda gizelerimi alıp ve gofretlerimi alıp biraz dışarıda burada keyif yapayım. Sonrasında ara sokaklarda kaybolmaya devam edeceğiz. Marunda gize. Şöyle size de ikram edeyim.
3: Merci. Marunda gize hakkın baki.
0: Şöyle size ikram edeyim ben.
3: Efendim hanımefendinin yiyeceği şeye ben ortak olmayayım.
0: Neden? Paylaşmak ya. Güzeldir. Ferdi Bey nasılsınız?
3: Vallahi ben çok iyiyim. Sizi görünce İnsanın kötü olması mümkün mü?
0: Ay çok teşekkür ediyorum. Ferdi Atuner, devlet sanatçısı, aynı zamanda operacı. Sevilen bir oyuncu.
3: Evet efendim. Gerçekten hanımefendinin söyledikleri doğru. Ben opera sanatçısı olmama rağmen filmlerde oynarım, seslendirme yaparım. Yani filmlerde olan...
2: Marangolasana da Marando Gize. İkisini nerede verdik?
0: Bak Marando Gize geldi. Benden almadınız, size getirdiler.
3: Ya işte yani ben devamlı hep buranın müşterisi olduğum için beni biraz böyle el üstünde tutmaya çalışıyorlar. Bir de tanınan bir kişi olduğum için millet burada beni gördüğünde geliyor, oturuyor, muhabbet ediyoruz filan, çay kahve benden gidiyor.
0: Aa, ben ısmarlayayım size bugün.
3: Yok yok.
0: Ben ısmarlayayım, ne içersiniz? Ben ısmarlayayım, birlikte sohbet edelim. Hemen şöyle çayınızı vereyim.
3: Abi başka bir şey isteseydim Allah'tan.
0: Ya.
3: Allah'ım yarabbim, ya. Sen nelere kadirsin.
4: Benim başım kendi ya.
0: Hemen şöyle, hemen size de verelim beyefendi. Şöyle çayınızı. Bak, buyurun, afiyet, şeker, bal olsun. Bak ben ne dedim? Cihangir Film Stüdyosu gibi. Yapımcı, yönetmen, sevilen oyuncular. Yürürken her an herkese denk gelebilirsiniz. Biz çok şanslıyız ki sizin gibi bir ustaya denk geldik. Ve böyle oturup sohbet edip çay içebiliyoruz.
3: Abi sunucu dediğim böyle oldu.
0: Aa.
3: Ağzından laf alacak.
4: Dolduracak.
3: Süsleyecek, süsleyecek, süsleyecek, süsleyecek. Tekrar sana verecek o lafı.
0: Öv beni Ferdi Baba. Öv beni Ferdi Baba. Biraz da kamera arkasında sohbete devam edelim. Mutlaka Cihangir'e geldiğinizde sıra Serviler Caddesi'ndeki bu güzel pastaneye uğrayın. 1950 yılından beri hizmet veriyor. Ve buraya geldiğinizde bu güzel gofretleri mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında da ben bunları yemeye devam ederken siz şöyle pastanenin içine dışına göz atın, sonrasında buluşalım.
3: Ay ben de kıskandım ya.

0: Pastaneden aşağı inerken, Cihangir Meydanı inerken, Firuza Camii'nin oraya inerken tam olarak sağda burası. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizasında. Çok ama çok güzel ayakkabılar, sandaletler var içeride sevgili seyirciler. Şöyle bir buraya göz atın. Burası indirim bölümü yanılmıyorsam. Her yerde indirim, indirim, indirim yazıyor. Ay, şu ayakkabı çok güzelmiş. Çok güzel ürünler var bu arada. Baksana Mithat, göstersene izleyicimize. Görsünler izleyicilerimiz nerede neler var neler yok diye. Bakın şurada çok güzel takılar da var. Bölüm bölüm takı bölümü de yapmışlar. Arka tarafta çok güzel şallar var ve çantalar da var ama ayakkabı ağırlıklı bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size, kemerler de var. Şu bölümü çok sevdim. Duvarı çok güzel süslemişler. Sence Mithat?
1: Sanat galerisi.
0: Sanat galerisi gibi dedi kameraman arkadaşım Mithat. Şimdi son zamanlarda böyle ayakkabılar fazlasıyla ve fazlasıyla moda. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10.30'dan akşam 10'a kadar buraya gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Sandaletler de var. Ya kadınlar için sandalet bulmak çok zor. Yani süslü kadınlar için çok kolay. Benim gibi sadeliği seven kadınlar için çok zor. Sade sandalet fazla yapmıyorlar son zamanlarda özellikle. Şöyle göstereyim. Bakın şunun rengi tam yaz rengi. Yine bunu da böyle arkasına bastırıp giyebiliyorsunuz. Bak burada da çok güzel dore bir sandalet var. Sade sandalet sevenler bir kere kesinlikle buraya gelsin. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu da deri. Ben bakmaya doyamadım. Haftanın 7 günü açık ki şu rengi de var biraz önce gösterdiğim ayakkabının. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. 7 gün sabah 10.30 akşam 10. Buyurun ayakkabılar. Sizlere bir göz kırpsın.

bol yemeli içmeli, bol gezmeli bir bölüm oluyor bence bu bölüm. Sence Mithat? Bir sokak aralarında gezemedik. Tarihi evlerin arasında bir kaybolamadık gerçekten de. Şimdi Cihangir'de meydanın oradayız. Kahvelerin bulunduğu yerdeyiz. Firuza Camii'nin hemen alt tarafında böyle kahveler var. Genellikle işte oyuncular, yapımcılar, yönetmenler ya da sevdiğiniz şarkıcılar burada oturuyor. Burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyeyim size. Her zaman kalabalık oluyor. Biz şu an sakin zamanına denk geldik. Sol tarafında da bir kahvehane var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an size. Biz ortada oturuyoruz. Hemen burada da şu direk bizi ayırıyor. Burada da başka bir kahvehane var.

0: Ve de oturmanın keyfi de başka be, değil mi Mithat?
1: Ama caddeye doğru oturman lazım.
0: Ama dedi ki Mithat caddeye doğru oturman lazımdı. Neden böyle oturdum sırtım caddeye dönük? Bir sor Mithat. Bir sor. Mithat'ın çekim açısı için sevgili seyirciler, siz arkamı daha güzel görün diye ben böyle oturdum. Yoksa ben de bilirdim buraya gelmişken caddemi izlemeyi. Vallahi İstanbul'u sanki yeniden keşfediyor gibiyim. O kadar mutluyum ki. Cihangir İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Gerçekten her yeri rahatlıkla yürüyerek gidebilirsiniz. Ara sokaklarda dolaştığınızda tam bir mahalle kültürünü hissedebilirsiniz. Tekrar belirteyim. 7 gün 20 saat. Sabah 7'de açılıyor. Gece 3-4 gibi kapanıyor. Sadece 1-2 saat temizlik için kapatıyorlarmış burayı. O zaman kahvemi içeyim ve ara sokaklarda kaybolalım.

Cihangir semti kafeleriyle ve renkli evleriyle fazlasıyla meşhur. Şimdi böyle sokak sokak gezmeye, keşfetmeye devam edelim.

Şimşirci Sokağı'ndan çıktık, Susam Sokağı'na geldik. Ki Susam Sokağı'nın karakterleri Edi ile Büdü de orada duruyor. Birazdan Mithat sizlere gösterecek.

Akşamları da fazlasıyla hareketli oluyor Cihangir ve Cihangir sokakları. Onu da mutlaka söylemek istiyorum sizlere. İster meydandaki Firuza Camii'nin altındaki kahvehanelerde oturun. İsterseniz sokak aralarındaki kafe ve restoranlarda oturun. Hayat burada devam etmiyor. Aynı İstiklal Caddesi gibi aslında diyebiliriz burası için. Birçok eski Türk filminin çekildiği yere götüreceğim sizi birazdan. Aa, orası burası mıymış diyeceksiniz. Günümüz dizi ve filmlerinin yanı sıra birçok eski Türk filminin de Cihangir semtinde çekildiğini söylemek istiyorum. Tarihi binaların, tarihi sokakların arasında kaybolmayı seviyorsanız ve o anları ölümsüzleştirmek istiyorsanız mutlaka Cihangir semtine gelmenizi tavsiye ediyorum. O zaman bu kadar söylemişken bu tarihi binanın önünde benim de birkaç kere kare fotoğrafım olsun. Ne dersin Mithat?

Cihangir, filmlere, dizilere ev sahipliği yapan, tarihi evleriyle bizi ağırlayan, kafeleriyle 7 gün 24 saat hareket sağlayan Cihangir. İstanbul'a gelinmesi gereken yerlerden. Umarım güzel bir şekilde Cihangir'i sizlere göstermişizdir. Sonra bir daha geliriz. Cihangir'de ve programda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Bilal Usta.
1: Makinedeyim, kapı vermiş.
0: Kim?
1: Mustafa, yeni aldığımız.
2: Makine birini kaptı. Öldü mü kaldı mı belli değil.
3: Çabuk gidelim.

0: Ali'nin Mustafa'yı, amanın önleyin kızı.
1: Mustafa mı yoksa?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya
2: dur.
1: Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa,
2: dur Ali, dur bir şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar? Bırak. Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri. Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi.
4: Adam öldü.
3: Kazadır, piriyi deve yapmanın hali yok.
5: Ha pire diyordun, koskoca delikanlıdır da.
3: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerle oluyor.
5: Kazaymış, maçına değil mezbaha.
3: Yediğin ekmek onun sayesinde.
5: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne halt eder ki? Senin maçına dedin kim oluyor ki?
3: Salim bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
4: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
5: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
3: Şimdi bu telaş arasında mı?
4: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
6: Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine...
4: Ne olmuş makineye?
5: Makine değil o bey, katil.
4: Bak Muhsin Usta... Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
6: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
5: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
4: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
5: Ha bu makina diyorum de.
4: Sen ne diyorsun? Bu makinanın yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
5: Ha bir insan kaç makina eder de?
4: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
6: Öyle olsun Salim bey.
4: Hadi. Nasıl?
3: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Onlar homurdanıyor.
4: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
3: Şimdi boş.
4: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
3: Baştire.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: Yiyesim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektin. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?

0: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
0: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum.
2: Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öyleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmayın.
4: Aliye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Yılımız demiştir. Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni.
6: Selam sizden mi gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
7: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
8: Çavuşum, nerede değiştireceğim?
7: Hey çavuş ulan, burası fabrika, usta diyecektin bana. Dolaplar şurada, sağdan 5.'ye bak.

0: Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı, bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtımı alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım. Aslan gibi oğlum, ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Akılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey! Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini insansın der.

0: Ne bu ulan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
1: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana diye ver.
1: İyi veririm Bilal Usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?
1: He, bir kolay ki.
0: İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
2: Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası.
0: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına kötü yemeğe paydos be. Kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol. Bunlar muzurluk değil de ne?
3: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz. Bunda korkacak ne vardır de?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: La iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasıl söz? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş.
1: O nasıl söz, tövbe de baba.
0: İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne?
1: Sen de bir şeyler satla.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah böyle oturacağına.
1: He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk börek yap. Fabrikaya git gel çocuklara bak. Akşama yemek kotar.
2: Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
1: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ha derseniz...
0: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
4: Aranız az mı gelin? Kabahati kimsede aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikali olursanız... ...yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
1: Seninki ağzını açtı gene. Gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
5: Ne zaman evleneceksin kız?
1: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
6: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
4: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
7: Kadırı muaciyesinde iş kazalarını önlemek... ...kötü yemeklere faydası demek... ...yevmiyelerinizi artırmak... ...elinizde olmak lazım gelmektedir.
8: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
7: Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin... ...kanun maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
9: Çavuşum! Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
8: Neymiş?
9: Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş.
8: Tamamdır abi. Ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
9: İki yüzde dedi.
7: Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım bu.
8: Evet.

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildirme bir zahmet.
3: Yunus, bırak kasaveti oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.

0: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
1: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
0: Hacer'le iki sabiyi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.
2: Beş yıl oldu memleketten döküm olalı. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen eline esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir deyiz, ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu getti.

Diş dırnağa dırnağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedim. Böyle diyiverdim.

0: Buyur.
1: Buyur.
0: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
1: Yok ağam, gelebilemez.
0: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
1: Ben vardırmam çavuşum.
0: Usta diyecektin onu.
1: Tövbe usta.
0: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek
1: lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
0: Evet, öyle şey yok.
1: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
0: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
1: Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara.
0: Lan ev bak sahibi mi oldun kaşla göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
1: Yok ağam. Bildiğin gibi de. Gurbette bekarlık ölüm.
0: Lan Hasan. Madem öyle. Sen aç gözünü çalış ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeşim.
1: Kusura bakma, çam sakızı çoban armağanı.
0: Hastaneden tez sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze, Allah-u Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş Çorcuz'un göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi, inat etmeyeydik, hep birlik olaydık. Diyeydik ki, ha maçına def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesinde grev derler.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbet. Anlaşarak, hep birlik olsak.
0: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
4: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz ey kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Ha senin görgün eskimiştir ve de köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika, ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır.
0: Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak.
3: Minatın en beyuğunu alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine.
2: İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun.
0: Bize müsaade. Hoşça kalın.
2: Güle güle, gene gelin. Bizi bırakmayın.
3: Kalın sağlıcakla.
6: Geliriz. Geçmiş olsun. Selametle.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Merhaba.
3: Merhaba.
8: Niye gelmişler bunlar?
4: Geçmiş olsun demeye, buyur.
8: Çocukları aldıydım.
4: Ne zahmet, geç şöyle.
8: Selamün aleyküm.
9: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
4: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar. Gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim. Daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
9: Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Salim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz abi bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elin alışsın, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin aç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, kara basan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferah tut.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkımlan içkini.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.

0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
1: Haşim mi dedi?
0: Hı-hı.
1: Kimler?
0: Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış.
2: Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al, değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim.
3: Kaça satacağım bunları?
4: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
3: Ey para Mustafa.
5: Ne kadar sürer?
4: Kış geldi mi Paydos abi? Teyze, o balonlar ne?
3: Babam satacağı da sözde. Ama nafile.
4: Balon satmak kolay. Benle gelse.
3: Baba.
4: Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririz. Balonları diyorum, satıveririz.

0: Ali'ye gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadıktı. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Maaşla bilemedim.
1: Adam bir şeker verecekti.
2: Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur lakin yüreği temizdir.
3: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.
4: Susun be!
5: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
6: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
5: Her zamanki gibi elbet.
6: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
7: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
6: Sonra o makine beyim.
5: Ne olmuş gene?
6: O makine de yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
5: Buysa kolay.
8: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
5: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.
9: Aleykümselam.
10: Yasak, toplantı var.
11: Ne toplantısı?
10: Orasını bilmem.
11: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
10: Bildiri neymiş?
11: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
10: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak ettim.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

Take it away.

0: Selamun aleyküm. Selam usta.
1: Geç karşıya.
0: Dur ulan! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa yumruk mu?
1: Bugün öyle iktiza
0: etti. Hangi kanunla?
1: Kanun değil, kemençe.
0: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
1: Aramadan mı korkuyorsun?
0: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
1: Bir şey çıkmadı kimseden.
2: Haber almış olacaklar.
1: Gözünüzü açın.
2: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
1: Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız?
2: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
1: Demek kararlısınız.
2: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
1: Kimim kimsen yok, öyle mi Ayasa? Öyle mi belli?

0: Dön.
1: Hadi. Hadi, hadi, bırak, bırak. Şimdi var işinin başına git, hadi.
2: Bilal Usta.
1: İyisin ya Mustafa.
2: Nasıl olayım Bilal Usta? Gördüğün gibi.
1: Ağrınsızın.
2: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var, burada.
1: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
2: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
3: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
4: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Diyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
0: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
0: Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
5: Ha bu işte kaide. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

0: Yeter! Yeter!
1: Ulan Haşim! Yetti değil mi?
0: Hadi!

0: Ana, bir güreş tuttular ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet! Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize! Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey! Arkadaşlar el ele verecek! Evin damını çekiveriz!

0: Ocağını yakarsın, titüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.
0: Kök salmasını bilen sanıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Orası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne batmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
2: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
1: Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk yediyor şimdi.
3: Usta, iki börek verir misin?
0: Harcısın.

0: Şu koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

0: Ne var? Bir şey mi oldu? Gel kız. Gel şöyle. Ne oldu Zehra teyze?
1: Sen sağ ol kızım. Babam.
0: Babam.

Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen.

Soracığıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi. Başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihri müeccel, bin bir kuruş mihri müeccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz?
1: Ederiz hocam.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetillil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafiyen hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: Yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.

0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun be.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı, iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara.

0: Ne sustun? Bir hal var sende.
1: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
1: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
1: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
1: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değil.
1: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.

0: Hacan yürüt onu da elini alıştır dede. Ha? Hadi. Ha bu. Ha bu ne? Ha bu ne? Ha bu ne? Ha bu ne? Hadi.
1: Aa, Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? Ha, iyi.
2: Hayırlı olsun Mustafa.

0: Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz.
1: Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi.
0: Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız.
2: Aa, en fazla ha bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kutunun içine. Oy koca Hasan, 10 dönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmiyor. Gel katıl bize de.

0: Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neresin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Fırgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.
3: Hacer bacı.
4: Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük.
3: Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza?
5: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim.
4: Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
3: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. İşte biz bir araya gelip de pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese, biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyeceksin. Bildiğin pazarlıkta.
5: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
4: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
5: Rahmetli babam bir hadisi şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz.
6: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
1: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
6: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
1: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitti.
6: Kim ağam, kim? Söyledim mi dedem?
1: Erkek dediğin ailesinin ne istediğini bilmez mi?
6: Hacer!
5: Hasan'ı gördün mü?
7: Az önce çıktı.

0: Ha bu da Hasan'dır. Başladılar gelmeye. Hamşi akını da boyladır. Başladı mı akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak, çalışacağız.
0: Ay sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır, hı?
3: El kalkın bayramcıya! Bırak beni, Allah'ın sebebi! Dur be! Dur beni, dur! Dur, gel şuna!

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktuğum. Bak da gör, gör!

0: Hayır adam Muhsin Usta.
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
1: Bir erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yaptır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına değil de öyle dolaş gayrı. Yok olsun sana be!

0: Yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
1: Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu?

şimdi bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve

0: içiyor.
1: Nagencim çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
0: Alışveriş önerileri sunuyor.
1: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
0: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
1: Dimple Moon, Dimple Moon.
0: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Yeni yarışmacılarla karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkürler.
0: Serkan'cığım ilk seni tanımakla başlayalım.
3: İsmim Serkan Gülük, Bingöllüyüm. 28 yaşındayım, bekarım. İnsan kaynakları uzmanı olarak bir şirkette çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara da ne diyeyim şimdi, yani geçmiş olsun derim.
0: Sevda abla hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
2: Teşekkürler, sizler iyisiniz.
0: Allah iyiliklesin. Seni tanıyalım.
2: Efendim ben Aslan Arnavut'um, Makedonya göçmeniyim. Evliyim, 50 yaşındayım, 3 tane çocuğum var. Bir kızım evli, ikisim bekar. Ve bu yarışmaya hakikaten çok iddialı geldim. Elim de var, dilim de var. Bu yarışma Maşallah. Benim.
0: Seren Hanım sizi tanıyalım.
4: Merhabalar, Seren Öztürk ben. 41 yaşında, Sivaslıyım. 2 çocuk annesiyim.
0: Niye eliniz aynısı?
4: Çok heyecanlıyım, evet maalesef. Heyecanımı zamanla atacağımı düşünüyorum. Çünkü her daim ekran başında olan bir insan değilim. Ay ekran karşısında.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dakika bir, gol bir. Hemen böyle bir rakipleri görünce bir heyecan, bir elin ayağın
4: titredi. Ya evet ya.
3: Kurbanı bulduk galiba.
4: Konuşurken bile böyle şey. Bizim.
0: Sakin, heyecan çok güzel bir şey. Heyecanlı olmak güzel bir şey. Panik yapmayalım. Adem abi seni tanıyalım.
5: İsmim Adem Özel. Rize'den katılıyorum. 50 yaşındayım. Bu yarışmaya çocuklarım için katılıyorum ve bu yarışmayı kazanacağım.
6: Benim yemeğim.
0: Mutfak burası. Rafet Şef'in mutfağı. Hızlı, dinamik, enerjik, temiz, hijyenik, lezzetli yemek. Haydi.
2: Gene
0: ya pizzayı... Fırına at çek, at çek, at çek. Artık başı döndü.
2: Ama pişti pizza.
0: Ama hazır. Başı döndü. Bu ne? Abi ben bir hijyen takıntım var.
3: Şunu
0: bu. Streç... Daha kaşar rendeleyeceksin. Fırına atacaksın. O pizza fırında pişecek. Güzel. O arada sos yapılacak. Maşallah hijyen dersen. Hayır.
3: Bence düğüne geldi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bırak. Sosislerin kalınlığı. Aç bakayım. Buyurun yiyin. Ben nasıl yaptıysam aynısını yapacaksınız.
6: Benim yemeğim.
0: Yarışmaya başlamadan önce kısaca size yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce benim yapmış olduğum bir yemek var. Bu yemeği benim vermiş olduğum reçete ve tarif üzerinden ve benim sizlere vermiş olduğum süre zarfında yemeklerinizi yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Yapmamız gereken gözlerimizi kapatarak kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz ve sıfırdan beşe kadar puanlama yapıyorsunuz. Pazartesiden perşembeye. Haftanın finali Cuma günü ise 10.000 TL'yi alabilmek için 0'dan 10'a kadar puan vererek kendi yemeğinizi buluyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Anlaşılmayan.
0: Yok. Şimdi benim göstermiş olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. Şayet ben rende yaptıysam, ben küçük doğradıysam bunu farklı bir şekilde yorumladığınız an bu yanıklığa giriyor ve benden alacağınız puan 0.
6: Benim yemeğim.
0: Şimdi sıra geldi tadıma. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısınız?
4: Hayır ya.
0: Sosis nerede? Mantar, zeytin.
5: Hayda, benim de olabilir.
2: Allah tamamını erdirsin senin beşlerini.
0: Çöpe atmış olduğun ve arta kalan malzemeler nerede?
2: Lütfen. Şefim lütfen.
0: Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Söz.
5: Bu riske nasıl gireyim?
2: Oley! Değil.
4: Aşırı derecede acılı olmuş.
0: Bir.
5: Hiçbiri 5 puan hak etmiyor.
3: Yani bir tat alamadım.
0: Benim mutfağımda hata yeriyor.
6: Benim yemeğim.
0: Muhteşem bir hafta. Haftanın ilk gününde sepetleri aynı anda bir kaldıralım. Bakalım Rafet Şef sizlere ne hazırlamış. Evet Serkan, ne olabilir sence?
3: Şefim burada mantar var. Mantarı hiç sevmem. Ne olduğunu da bilmiyorum.
0: Nasıl ne olduğunu?
3: Çünkü mantar yemeklerini sevmiyorum. Hiç tatmadım.
0: Biz sana mantar yedirmeyi seveceğiz.
3: Göreceğiz.
0: Mantarı yedireceğim sana.
3: Yani...
0: Yani ben yedirmesem de mecbur yiyecek.
3: İşte gözü şu an kapalı. Korkum o. Yani nasıl yiyeceğim?
0: 10.000 TL'yi almak istiyorsan o mantarı yemek zorundasın.
3: Yani büyük ihtimal öyle olacak.
0: Sevda abla ne olabilir sence?
2: Benim zaten en mutlu olduğum yer yemek yemektir. Yemek yerken çok mutlu oluyorum. Ve burada bütün sevdiklerim var. Ben pizzaya benzettim ama leblebi biraz beni şey yaptı.
0: Hı, pizza için un lazım orada.
2: Evet. O
0: un yok.
2: O olmayınca.
0: Peki. Seren Hanım ne olabilir sizce?
4: Açıkçası Sevda Hanım'a ben de katılıyorum. Öncelikle ben de pizza olduğunu düşündüm. Fakat evet yani leblebi ne alaka ama... Bilemiyorum yani inanın şu an hiçbir fikrim yok. Tahmin de yürütemiyorum açıkçası.

0: ne olduğunu biraz sonra ben de öğrenmiş
1: Peki.
0: olacağım.
1: Peki, Adem abi.
2: Benim de bu leblebi püresi yatağında pizza diye düşündüm.
1: Bir daha söyle, aa bir dakika dur, bir saniye. Başa alalım bir daha.
2: Leblebi püresi yatağında pizza

un yok. Beyaz un yerine leblebunu kullanacağız. Haydi başlayalım. Sucuk, domates, soğan, biber, mısır, zeytin, kırmızı biber, mantar, kaşar, sosis. Bunlar pizzanın üzerine gelecek malzeme. Pizzanın hamurunda ise leblebi unu, yumurta, tuz, yaklaşık bir su bardağı su ilave edeceğim. Hamuru haline getireceğim, kağıda yayacağım. Sonra bütün malzemeyi pizzanın üzerine yaydıktan sonra fırına gidecek. Leblebilerimizi blenderın içerisine atacağım. İyice elemiş olduğumuz unumuza suyumuzu ilave ettik. Bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ettim. Tuz ilavesi yaptım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ve karıştırmaya başladım. Hamurumuz hazır. Bir fırın tepsisinin altında yağlı kağıt sereceğiz. Yağlı kağıdımızın üzerine hamuru ince bir şekilde yayacağız. Hamurumuza bir bıçak yardımıyla bir ince bir form verdik. Hamurumuz burada 5 dakika beklesin. Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. 2 tane domatesimizi ortadan ikiye böldük. İçerisine biraz maydanoz, biraz taze kekik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz karabiber. Şimdi bunu blenderda güzel bir sos haline getireceğiz. Bir kaşık yardımıyla sosumuzu pizzanın üzerine yedireceğiz. İlk önce mantarlarımı yerleştireceğim. Sonra sucuklarımı yerleştireceğim. Biraz sosis, biraz yeşil biber. Üzerine biraz mısır, birazcık domates, biraz zeytin, birazcık kekik, kırmızı soğan. Üzerini bolca kaşarla kapatacağım. Son dokunuşu yaptıktan sonra 180 derecede 13 dakika güzel bir şekilde çıtır çıtır pişireceğiz. Hadi gidelim fırına. Fırına pizzamızı attık. Şimdi pizza fırında pişerken iki tane size dip sos hazırlayacağım. Bir tanesi hot chili dediğimiz aslında çok acı bir mayonezli, güzel bir sirkeli, şekerli, sarımsaklı güzel bir sos. Hot chili sosumuzu hazırladık. Burada bir de benim yoğurttan yapmış olduğum dip salsa sos var. Dip sos. Dereotu, maydanoz, taze nane. Bunu da ince ince kıyacağım. Bir kaba alacağım. Çok az limon sıkacağım. Limonu da sıktıktan sonra bir kase süzme yoğurdu boşaltacağım. Üzerine biraz karabiber, biraz zeytinyağı ve bunu da blenderda çekeceğim. Soslarımız hazır olduğuna göre, pizzamız da hazır olduğuna göre fırındaki halini görmek istersiniz değil mi? Soslarımızı ilave ettik. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Ve yarışmayı başlatacağım. Hazırsak süreniz 50 dakika. Yarışma başlamıştır. Yüzük, alyans, kolye, bilezik lütfen çıkartınız. Emanetlerinizi buraya koyabilirsiniz. Ben teslim alabilirim. Emanetleriniz burada dursun. Bütün ekipman tezgahlarınızın altında arkadaşlar.

0: Bizim
1: Sevda abla.
0: Arkadaşlarımız hijyen çalışmıyor, eldivenleri yok.
1: Daha başlamadık bir eldiven taksın. Senin şeyin nerede?
0: Şefim hayatta.
1: Senin notların nerede?
0: Okuyamazsınız siz.
1: Okuyamaz mıyız? Aa. Aa. Bu ne?
0: Ben biliyorum ama ne oldu.
1: Hayır, okumaya geçtik de not almamışsın ki. Sevda abla, bu nasıl bir not almak?
0: Ben gereklileri aldım.
1: He?
0: İzlemekten şey yapamam, ben
1: gereklileri
0: aldım.
1: Ben sana kıyamam, aldım. Tamam. Seninki de böyle olsun. Sana kıyamam.
0: İyi başladım, çok da iyi yapacağım. Yarışmacıların da hiçbiri benden daha yapacağına inanmıyorum.
1: Hamur yoğuracağınız kısımlarda lütfen eldiven takıyorsunuz. Açma kısımlarda eldiveni çıkartabilirsiniz. El lezzeti her zaman önemlidir. Dilediğiniz şekilde. Unlar eledik mi arkadaşlar? Un elenmesi lazım. Dişe top top leblebinin gelmesini istemiyorum. Kıtır kıtır, çıtır çıtır bir pizza istiyorum.

0: Elemedim. Yumurtayı da kırdım.
1: Ben de elemedim.
2: Elemediniz. Siz elediniz mi efendim?
1: Eledim.
2: Elediniz.
1: Elemedim.
2: Ben senin yerinde olsam...
1: Elerim.
2: Bilmem. Ne kadar çok ince çekersek... o kadar iyi olurdu. Adem abi, ben dakika elemedim. Bir gol bir.
0: Evet.
2: Bak bir şey söyleyecektim, vazgeçtim söylemekten.
0: Buyur.
2: Dedim ki daha yarışmaya başlamadan uyanıklık mı yapmaya kalkıyorsun dedim.
0: Yok.
2: Ama vazgeçtin galiba. Onu artık eleyemezsin. Çünkü...
0: Islandı değil mi?
2: Islandı. Ama istiyorsan şansını dene. Hızlı, hızlı, hızlı. Süre akıyor arkadaşlar. Süre akıyor, hızlı olalım lütfen. Sonra ben yetiştiremedim demeyin.
3: Yıllardır hamur tutan kadın...
2: Evet.
3: Burada şey yaptım.
2: Yıllardan beri hamur tutanlar burada gelince heyecandan elleri
1: şeyle oluyormuş.
2: Çalışıyor. Efendim?
1: Tecrübe değil de yetenekle olan bir şeymiş demek ki.
2: Tecrübe mi yetenek mi?
3: Tecrübe.
4: Yetenek.
3: Tecrübe.
2: Neden tecrübe?
3: İnsan gördükçe her şeyi öğreniyor, tecrübe alıyor.
2: Evet.
3: Ben mesela bu leblebi pizzasını ilk defa yapıyorum. İlk defa gördüm. Çok güzel bir şey olacağına da inanıyorum.
2: Artık evde günlerde artık altın günleri...
3: Yeni bir tecrübe daha kazandım.
2: Altınlara bak maşallah. Evet. Altın günlerinde artık yaparsın bunu.
3: Ay kocam sağ olsun.
1: Bir de herhalde şey unutmuş.
0: Bu eğlenmiyor.
1: Yemek programı olduğunu değil de düğüne gideceğini zannetmiş değil mi?
3: Arnavutum be ya. Dedim ya.
1: Olabilir ama burası yemek programı ya.
3: Evet.
5: Sevda Hanım konuşmayı seviyor. Umarım yemeklerini yaparken de, konuşurken de detayları atlamaz.
0: Hiç çalışmadığım sorudan geldi. Şu anda perişan durumdayım.
3: Sanki çalışsaydı ne yapacaktı? Deminden bir tabaklarla uğraşıyor.
0: Aynen. Başta heyecan yaptım ama ben toparlarım sonra. Kendime güveniyorum.
3: Adem kendisini herhalde televizyonda böyle dizi çektiğini zannediyor. Yemek yapmaya geldik biz buraya, yemek.
2: Daha yeni başladık.
0: Daha yeni başladık.
2: Şu an Seren Hanım iyi gidiyor.
1: Biraz sakin.
2: Sakin. Evde yemek yapar mı eşiniz?
3: Eşim.
2: Evet.
3: Kesinlikle düğmeyi bile açmayı bilmez.
2: Aa.
3: Eşimdeki aramızdaki aşk o kadar büyük ki bensiz ağzına lokma sürmez. Çünkü ben koymadıkça yemez. Gece kaçta girirsem gelin.
2: Bu arada tuz çekmiyor ha.
3: Öyle mi? Öyleydi.
2: Enişte yumurta kırabiliyor mu? Mutfağa sokuyor musun?
3: Kesinlikle.
2: Ne yemekler yapıyor?
3: Eşin yemek yapmayı bilmiyor.
2: Nasıl bir aşk canım bu? Mutfak paylaşmaktır. Enişteye de sen yemek öğretmezsen yemek yaptırmayı bilmez ki.
3: İşte onu diyor mu? Adam zaten yemek yerken yemeğin başı dönüyor, yoruluyor.
2: Niye ya?
3: Benim eşim bir şeydir, nasıl diyeyim, taş fırın erkektir.
2: Oo.
3: Bakma benim burada cabbar olduğuma, evde kediyim.
2: Düşün, Adem, peki sizin evde nasıl oluyor bu işler?
0: Bizim evde cumartesi, evet çok fena dağıttım. Cumartesi günleri ben, yemek işi bende. Hanım, çocuklar yatar, ben onlara kahvaltı hazırlarım, yemek hazırlarım.
2: Evde yemek yapan bir erkek
0: evde,
2: gördüm.
0: Evde yemek yapıyorum.
2: Bir dakika dur.
0: Fakat...
2: Evet.
0: Durayım.
2: Yani orada bir hata var da.
0: Burada hata
6: hocam,
0: var.
6: Hocam bunu sorabilir miyim?
2: Herkesin birer soru sorma hakkı var.
6: Bunu kullanabilir miyim?
2: Tabii ki kullanabilirsin. Buyur.
6: Yok, soru hakkımı kullanabilirim.
2: Kullanabilirsin.
6: Bu neydi hocam?
2: Bu kabartma tozu.
1: Seren kabartma tozunun ne olduğunu bilmiyor. Tek soruluk hakkını da götürüp kabartma tozunda bitirdi.
6: Kabartma tozumu ben son anda fark ettim. Çünkü onu ben hep orada tuz olarak gördüğüm için tuzun da değirmende olduğunu son anda fark ettim.
2: Hata ne olabilir? Ne koydun buraya?
0: Buraya...
2: Mesela ben sana hatanı söyleyeyim.
0: Az mı koydum?
2: Salçayı nerede kullanıyorduk? Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası.
0: Tosta kullanıyorduk. Biraz da burada kullanıyorduk.
2: Yok. Ben pizzanın hamuruna salça kullandığımı düşünmüyorum. Ama farklı bir şey de çıkabilir orada.
0: Çıkabilir.
1: Adem bence taktik yapıyor. Bir şekilde o yemeği verebilecek, hatırlatabilecek şeyleri yapıyor.
0: Taktik yapmadım ama taktik yapanları anladım. Sevda ile Seren taktik yaptı ama benim gözümden kaçmadı. Ben puanımı ona göre vereceğim. Ben soru hakkımı burada kullanabilir miyim?
2: Soru hakkını tabii kullanabilirsin.
0: Bunun ne eksiği var ki ne buraya?
2: Şu an bunun bir eksiği yok.
0: Tamam o zaman. Devam.
2: Salçasını attığın için durdurdum. Bir
6: tepsiyi
2: diye.
6: Nereden alıyoruz?
2: Tepsi yan tarafta efendim. Oo, her şeyi ben söylersem olmaz bu iş.

0: Seren sen evde de böyle nazlı mısın? Enişteyle nasıl geçiyor yemek yapma işi? Enişte yapıyor mu yemek?
1: Hocam yapma? Eşim evde var yok gibi bir şey.
0: Nasıl var yok?
1: Kesinlikle sesi soluğu çıkmaz. Üç gün otursa mutfakta kalsam ne yapıyorsun diye gelip bakmaz.
0: Yapma ya.
1: Son derece sakin. Rahat. Çok sakin. Dünya batmış umurunda değil.
0: Aa.
1: Kesinlikle.
0: Rahat yani.
1: Çok rahat.
0: Yemeklerle arası nasıl?
1: Çok iyi. 130 kilo çünkü.
0: 130 kilo mu?
1: Evet hocam.
2: Rahatlığı oradan gelmiş.
0: Senden dolayı mı kilo aldı yoksa evlenmeden önce de böyle miydiniz?
1: Evlendiğimde bu kadar kilolu değil ama tabii ki benim yemeklerimden dolayı.
0: Sence o pizza olacak mı? En doğru sen gidiyorsun şu an.
1: Kesinlikle olacak, kesinlikle.
0: Ama bir tarafı ince bir tarafı kalın oldu.
1: Yemeğimi iyi başladığımı düşünüyorum. Emin adımlarla da ilerlediğimi düşünüyorum.
0: Sevda abla pizza mı yapıyorsun, soğanlı pide mi yapıyorsun?
2: Pizza. Elim o geldik önce, ben sırayla gidiyorum.
0: Soğanı, ilk başta soğanı doğradın mı? Soğanı...
2: İşte ben orada şey yaptım, ben sizi seyrettim. İlk önce soğanı evet. Doğramıştınız.
0: Bugün hatırlarsanız glutensiz, çifte kavrulmuş leblebiyi unu haline getiriyoruz. Un yerine leblebi unu kullanıyoruz. Şu an sizin yaptığınız, benim gördüğüm... Pide ile pizza arası bir şey olacak galiba.
2: Pizzanın kız kardeşi oldu benim.
0: Kız kardeşi de mi oluyor ya? Bunun kenarlarını falan düzeltmeyi düşünmüyor musun?
2: Düzelttim ama biraz yamuk yapmışım.
0: Sizin pizzanın ucu Edirne, ortası Ankara, sol tarafı Kars.
1: Sevda Hanım gözümü korkutuyor çünkü en büyük rakibim.
2: Seren benden korktuğu için bu kadar sindi ve daha çok sinecek. Ağzını açamayacak.
0: Aa! Sevda abla.
2: Ne oldu?
0: Bu yağlı kağıtları kullanmayı düşünmüyorsun değil mi?
2: Ama benim orada şefim arkadaş atmış.
3: Ben çıkartırken çıkmadı ama.
2: Hayır benimkiler burada şefim, ben evet. Buradan aldım.
0: O zaman arkadaşım. Serkan Bey.
3: Büyük ihtimalle şöyle uzun kalınca değdi. Heyecanlandı galiba.
2: Hayır hayır ben onu hiç ellemedim. Ben kabul etmem yapmadığım şey şefim.
0: Hayır!
3: Bence düğüne geldi.
0: Hayır hayır hayır bırak.
3: Çok özür dilerim.
0: Çıkart eldiveni. Yerden kağıt alıyorsun.
3: Çok özür dilerim.
0: Git elini yıka. Elini yıka.
4: Serkan o kadar pis çalışıyor ki ben onun yemeğini tatmak bile istemiyorum.
3: Ya o konuda biraz hak veriyorum. Çok dağınık çalıştım ama sonradan toparlamaya çalıştım. Bu ilk dakikaların verdiği heyecandan dolayıydı.
0: Hızlanalım. Hızlanalım. Sevda annem.
2: Geldim.
0: Bu pizzanın bir tarafı Kars. Bir taraf Edirne. Ya sen tecrübelisin. Bu ne böyle bak. Sucukların kalınlığına bak.
2: Bol buldum.
0: Bol buldun da. Bunlar ne?
2: Sosis.
0: Sosislerin kalınlığı. Aç bakayım. Aç. Buyurun yiyin. Bu pizzayı ben inşallah yerim. Ben nasıl yaptıysam aynısını yapacaksınız. Haydi Sevda abla sen başaracaksın. Burada genç bir kardeşimiz var. Mesela hemen tüyoya aldı. Sosisler inceldi hemen. İşte bunu bekliyorum. Serkancığım bir de sağ solu temizle.
3: Temizleyeceğim hemen bunu.
0: Stresleri bir açsan.
3: Doğru.
0: Bu ne ya? Kare. Pizzayı yuvarlak bekliyoruz doğru mu?
3: Tamam ben onu direkt.
0: Bir zahmet. Artık hızlanalım. Artık hızlanalım.
2: Mantar vardı.
0: Neyi unuttun?
2: Mantarı.
0: Mantarı. Aa. Aa. Aa. Aa. Şu an herkes bir hata yapıyor. Şu an herkes bir hata yapıyor. Bir düşünelim isterseniz. Rafet Şef ne yapmıştı pizzaya? İlk başta bir düşünelim. Hamurumuz burada 5 dakika beklesin. Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. Sosumuzu pizzanın üzerine yedireceğiz.
4: Şef öyle söyledi ama ben kendimde bir hata görmüyorum.
3: Şefin dediği hata, yani kendi adıma söyleyeyim, benim sostu.
2: Sos yapmıştı.
0: Evet, sos yapmıştık. Sossuz pizza olur mu?
4: Ben yapıyorum şefim ama sos doğru mu yanlış mı bilmiyorum.
0: Niye?
4: Yani...
0: Sonuçta sos yapıldı mı? Yapıldı.
4: Yapıldı sosumu yapmış.
0: Evet, yanlış ama...
4: Yapmış. Çok usta olduğumu anlamasınlar diye böyle ara sıra şeyleri.
0: Oo, dakika bir, rol bir. Çok, strateji geldi Sevda abla.
4: Çok rakip bellemesinler diye acemilik yapıyorum. acemi işi gibi ben davranıyorum ki arkadaşlar.
0: Serkan, sen ne yapıyorsun?
3: Ben daire şeklinde yapmaya çalışıyorum.
0: Seren.
3: Buyurun. Başka ne vardı?
0: Olacak mı sen diyorsun?
1: Tamam, inşallah hocam.
0: Haydi, hızlanıyoruz. Çok keyifli, lezzetli bir pizza bekliyorum. Vallahi Sevda abla hepinizden hızlı gidiyor bu arada.
4: Maşallahı var onun. O şey yaşını fazlası vermiş olduğu tecrübeyle ileri gidiyor bizden.
0: Öyle mi?
4: Bizden ileri gidiyor ama herhalde yarışmada geri kalacak gibi düşünüyorum.
0: Abi yaşın vermiş olduğu dedin de Adem abi sen kaç yaşındasın?
2: Aynı Sevda yaştayız. Abla, aynı
4: abisiyim, yaştasın. Abisiyim onun.
0: Nasıl yani?
4: Aynı yaştayız dedi de abisiyim. Ben kibarcası abisiyim.
0: Burada bir yaşlı
2: şey. Şefim iki domates midir?
0: Ben bilmem. Benim yemeğimde ben bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun onun üzerine?
3: Eğitimim için harcamayı düşünüyorum.
0: Eğitim?
3: Yüksek lisans yapmıştım, doktorayı düşünüyorum.
0: Peki ne okuyorsun?
3: Ya iş sağlığı güvenliği bölümünden şey yapmıştım. Yüksek evet. lisans yapmıştım. Doktorayı da oradan devam etmek istiyorum.
0: Güzel. Eğitimini harcamak istiyorum.
3: Aynen.
1: Serkan Bey'i güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Çünkü yaşının genç olduğunu düşünerekten yemeğimiz gereği daha deneyimli bir insanların yapacağını düşündüğüm için Serkan Bey'i rakip olarak görmüyorum.
3: İlk gözüme kestirdiğim, kafamda ilk elediğim kişi Seren'di.
0: Son 30 dakika.
2: Ya şefim
0: korktum ya. Son 30 dakika. 30 dakika içerisinde pizzayı yapıp servis etmeniz lazım. Ve artık fırına girme zamanı diyelim. Seren, bu sence pizza yetişecek mi? Herkes pizzayı bitirdi.
1: Detaylar gizlide saklıdır hocam.
0: Bana göre bu pizza yetişmeyecek.
3: Her türlü sıfır vereceği için kendi yemeğine.
2: Seren, bu kadar yavaş git, o pizza biraz zor yetişir bence.
3: Seren'den hiç korkmuyorum. Seren benim için bir rakip değil.
4: Ya ben hayatımda pizza yemedim. Şimdi pizza yapıyorum. Ne? Bu da benim için bir tecrübe. Pizza.
0: Baba nerede yaşıyorsun ya? Ben nasıl hayatında pizza
4: yemedim? Yemedim pizza. Ben çoban kavurma yerim. Kuru
0: çoban
4: fasulye
0: kavurma.
4: Yerim.
0: Abi ha pizza yemişsin, ha pide yemişsin. Hiç mi gidip bir pizzacıda yemek yerim?
4: Pide yedim de işte bundan sonrası
0: bu hak getire. Bu da pidenin farklı bir versiyonu.
4: Hak getire. Buna ne koyuyoruz? Başka?
0: Soğanlar pişecek mi sence?
4: İnşallah pişer.
0: Yani bu soğanın kalınlığı falan.
3: Hayatında hiç pizza mı yemedi? İnanmıyorum. Adem biraz abartıyor. Tabiri caizse boş sallıyor.
0: Demek ki evde yemek yapmaya benzemiyormuş değil mi?
4: Benzemiyor.
0: Burada ne eksik?
3: Nerede?
0: Sosta ne eksik?
3: Domates attım. Maydanoz attım.
0: Evet.
3: Ne eksik?
0: Ne eksik? Efendim not almazsan, bunu yaparsan ne eksik diye düşünürsün.
3: Ben gençliğe güvenip de aklında tutacağımızı zannetmiştim ama.
0: Burada Rafet Şef fonksiyonu unutma. Tamam.
3: Onu gördüm.
4: Sen güzel.
2: Senin pizzan kesin sıfırlık, haberin olsun. Emin ol ki var ya, bu pizzaysa artık bilmiyorum ben. Ama çok iyi yapıyorsun, devam
3: bunu
2: et. Çok güzel, çok güzel.
3: Siz yiyip
2: aynen
3: beş vereceksiniz.
2: Aynen öyle, devam et, devam et. Harika olmuş. Ellerine sağlık.
3: Sevda bana 5 verecek. Ben de güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde bunu kapatacağım bugün.
2: Arkadaş, lafla buraya gidilmiyor, yemekle gidiliyor. Laf yapsa ne olacak? Benim pizza bitti.
0: Bitti mi? Sen bir toparla istersen, daha iki tane sosum var.
2: Ha doğru. Doğru, hemen geliyorum.
0: Sevda abla, burada bir salça var. Açılmamış bir salça.
2: Sosa kullanacaktım.
4: Salçayı.
0: Ya, yan taraf da aynı şeyi yapıyor galiba. Evet. Bu salçaları evinize hediye olarak götürmek için mi ayırdınız bu salçaları? Sen evde de misafirlerine hep unuttun mu diyorsun?
2: Ama evde böyle heyecanlı olmuyorum ki.
0: İşte. Nasıl evde heyecanlı olmuyor? El işte geliyor işten.
2: Gelsin.
0: Akşam geldi, evde yemek yok.
2: Otur kenara bekle.
0: Niye?
2: Ne, ben ne yapayım yani? Makine
0: ben bekleyemem
2: miydi?
0: Kusura bakma.
2: Derse.
0: Ha, ben bekleyemem yani.
2: Ha, evet.
0: Süre akıyor.
3: Herhalde beni izlemekten salça unuttu. O salça bugün Sevda'yı yakar. Kesinlikle dediğim gibi zaten ne yaptığını da bilmiyordu.
2: O salçadan bana hiçbir şey olmaz. Çok güzel yaptım.
0: Bu çöp ne? Bu hamurun israf da israf.